minderinin altına koydu. Ertesi gün aynı yazıyı tekrar tekrar okudu ve adamı çağırtarak kendisine 100.000 dirhem verdi. Adam parayı aldı fakat korktu. Ertesi gün yine bu yazıyı okuyup adamı çağırtınca bulamadı ve "Hiçbir şeyim kalmamak şartıyla neyim varsa buna vermem gerekir," dedi. Medainli Ebu'l-Hasan anlatıyor. Hazreti Hasan, Hüseyin ve Abdullah bin Cafer hac için yola çıkmışlardı. Yolda eşyalarını kaybettiler. Acıktı ve susadılar. Yolda çadırda oturan yaşlı bir kadına uğradılar. "İçecek bir şey var mı?" dediler. Kadın "Var," deyince hepsi çadıra girdiler. Kadının tek bir koyunu vardı. "Koyunu sağın ve sütünü için," dedi. Onlar da koyunu sağıp sütünü içtiler. Sonra kadına "Yiyecek bir şey var mı?" dediler. Kadın "Bir koyundan başka bir şeyim yok. Bunu kesin de size pişireyim," dedi. Onlar da koyunu kestiler. Kadın pişirdi, yediler. İstirahat edip dinlendiler. Hava serinleyince yola çıktılar. Çıkarken kadına "Biz Kureyş'ten bazı kimseleriz. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Yani hacca gidiyoruz. Salimen Medine'ye dönersek bizi bul. Biz sana bir iyilik yapmak isteriz," deyip gittiler. Kadının kocası gelip de vaziyeti öğrenince "Bilmediğin kimselere koyunu yedirdin," diye darıldı. Sonra da "Kureyş'ten birkaç kişi diyorsun. Böyle adres mi olur?" dedi. Bir müddet sonra kadın kocasıyla şehre inmek zorunda kaldı. Etraftan tezek parçaları toplar, götürüp satarak geçimlerini sağlarlardı. Bir gün Hasan radıyallahu anh kapının önünde dururken kadını görerek tanıdı. Kadını yanına çağırdı. Hazreti Hasan kendini tanıttıktan sonra kadına 1.000 koyun ile 1.000 altın vererek Hazreti Hüseyin'e radıyallahu anh'a gönderdi. Hazreti Hüseyin de o kadar verdi. Sonra da Abdullah bin Cafer'e gönderdi. Abdullah her ikisinin verdiği kadar verdi ve "Önce bana gelseydin, onlar zor vaziyette kalacaklardı," dedi. Bu suretle kadın 4.000 dinar ve 4.000 koyunla kocasının yanına gitti. Abdullah bin Amir mescitten çıkıp tek başına evine giderken Sakif oğullarından bir delikanlı yanına sokuldu ve onunla beraber yürümeye başladı. Abdullah delikanlıya "Bir isteğin mi var?" diye sorunca delikanlı "Senin huzur ve iyiliğini isterim. Seni yalnız görünce sana kimsenin bir zararı dokunmasın diye düşündüm de beraberinde yürüdüm," dedi. Abdullah delikanlının elinden tutarak evine kadar gitti. Sonra 1.000 altın getirerek delikanlıya verdi ve "Bu sana hediyemdir. Seni annen baban güzel terbiye etmiştir," dedi. Hikaye edildiğine göre Araplardan bir cemaat ziyaret için cömert tanıdıkları bir adamın mezarına gittiler. Uzak yerden geldikleri için orada kaldılar, uyudular. İçlerinden biri rüyasında bu zengini görür. Zengin ona, "Senin deveyi benim bırakmış olduğum deveyle değişir misin?" diye sorar. Adam "Olur," deyince zengin, "O halde deveyi kesip yiyin, karnınızı doyurun," der. Adam rüyasında deveyi boğazladığını görür. Uykudan uyanınca hakikaten devenin göğsünden kanlar aktığını görünce hemen deveyi keser, yer, içer ve karınlarını doyururlar. Sabahleyin yola çıkarlar. Ertesi gün arkadan bir ses adamı ismiyle çağırır ve kendisini aradığını söyler. Sonra da "Babam ile böyle bir alışverişiniz oldu mu?" diye sorar. Müsbet cevap alınca "İşte o benim babamdı. Bana da rüyamda bu alışverişi bildirdi ve bu deveyi size ulaştırmamı söyledi. Ben de deveyi getirdim," dedi. Kureyş'ten bir zat bir yolculuk dönüşünde yol üzerinde oturan bir adam gördü. Adam yaşlı ve hastaydı.
kendisi

Kölesinden sadaka istedi. Adam da kölesine, "Artan neyimiz varsa onu şu adama ver," dedi. Adam bedevinin önüne 4000 dirhem para döktü. Bedevi paraları toplamak için kalkmak istediyse de kalkamadı ve ağlamaya başladı. Bunun üzerine adam dilenciye, "Az mı geldi? Niçin ağlıyorsun?" diye sordu. Bedevi, "Hayır, senin ikramından toprakların da faydalanacağını düşünerek ağladım," dedi. Abdullah bin Amir, Halid bin Ukbe'den 90.000 dirheme Medine'de bir ev satın aldı. Akşam olunca Halid'in ev halkının ağlamakta olduklarını duydu. Çocuklarına niçin ağladıklarını sordu. Onlar da, "Evlerine ağlıyorlar," dediler. Hemen hizmetçisini çağırdı. "Git onlara söyle, parayı da onlara bıraktım, evi de onlara hediye ediyorum," dedi. Denildi ki, Harun el-Reşid, Malik bin Enes'e 500 altın gönderdi. Bunu duyan Leys bin Sa'd, İbni Enes'e 1000 altın gönderdi. Harun el-Reşid, bunu duyunca canı sıkıldı. Ve Leys'e, "Sen, maiyetimde çalışan bir insan olduğun halde, benim gönderdiğim 500 altına mukabil, sen nasıl 1000 altın verirsin?" dedi. Bunun üzerine Leys, "Ey müminlerin emiri, benim kiralardan her gün 1000 altın gelirim vardır. Ben de bu zata yardım etmeyi düşündüm ve hiç olmazsa bir günlük gelirimi vereyim dedim ve ondan daha azını vermeye utandım," dedi. Yine hikaye edildiğine göre kadının biri Leys bin Sa'd'dan bir miktar bal istedi. Leys de kendisine bir tulum bal verdi. Bu kadın daha az ile kifayet ederdi diyenlere, "O ihtiyacını istedi. Biz de varlığımıza göre verdik," dedi. Leys her gün 360 yoksula sadaka vermeden kimseyle konuşmazdı. Ameş anlatıyor. "Bir koyunum vardı. O da hastalandı. Heyseme bin Abdurrahman her gün sabah akşam uğrar, koyunun halini sorar. Koyun yiyor mu? Çocuklar sütsüz ne yapıyor?" diye sorar, öyle giderdi. Her defasında evden çıkarken bana, "Oturduğun keçenin altını yokla," derdi. Böylece koyunun hastalığı müddetince bana 300 altından fazla yardımı oldu. Ben de, "Bu ne iyi bir şey. Keşke koyun devamlı hasta olaydı," dedim. Abdülmelik bin Mervan, Esma bin Harice'ye, "Senin iyi hasletli bir kadın olduğunu duyuyorum. Ne gibi hasletlere sahipsin? Bunları bana anlatır mısın?" diye sordu. Esma, "Başkalarında benden daha iyi hasletler var," dedi. Abdülmelik, "Ben bunları senden dinlemek isterim. Buna azmettim," dedi. Esma, "Hiçbir arkadaşımın yanında ayaklarımı uzatmadım. Ne zaman yemek pişirdimse, insanları o yemeğe davet ettim. Bana yüz kızartan kimseyi boş çevirmediğim gibi, istediğinden de fazlasını verdim," dedi. Sa'd bin Halid, gayet cömert bir insandı. Kendisinden bir şey istendiği vakit, kendisinde olmayınca avans olarak maaşından aldırır ve isteyiciye verirdi. Bir gün Süleyman bin Abdülmelik'in huzuruna girdi. Süleyman onu görünce şu mealde beyitler söyledi. "Ben bu sabah dellalın, ey yardıma muhtaç olan gence yardım eden," diye çağırdığını duydum. Sonra da "isteğin nedir?" diye sordu. Sa'd da, "Borcumun ödenmesini istiyorum," dedi. Ona, "Ne kadar borcum var?" diye sorulunca, o da, "30.000 altın," dedi. Süleyman, "Sana borcunu ve ayrıca borcun kadarını veriyorum," dedi. Sa'd'ın oğlu Kays hastalandı. Dost ve ahbabı görünmez oldu. Merak etti. Bunun sebebini sordu. Dediler ki, "Sana borçları olduğu için gelemiyorlar.
Bunu duyan Kays, Allah kahretsin. Dünya malı, dostların ziyaretine de mani olur, dedi ve hemen bir dellal çağırtarak, kimde alacağım varsa hepsini bahşettim, dedi. Bunun üzerine ziyaretçileri o kadar çoğaldı ki, evin döşemesi kırıldı. Ebu İshak şöyle anlatıyor. Küfe'de, Eş'as Camii'nde sabah namazını kıldım ve bir alacaklımı beklemek üzere oturdum. Bu sırada önüme bir elbise ve bir çift nalin koydular. Ben bunu görünce, ben buralı değilim dedim. Bunun üzerine adam, Eş'as bin Kays geldi ve mescitte her namaz kılana bir çift nalin ile bir kat elbise vermemizi söyledi. Bunun için sana veriyoruz dedi. Nişapurlu Şeyh Ebu Said el-Hurkişi diyor ki, Hafız Muhammed'in oğlu Muhammed, Mekke mücavirlerinden birinin şöyle anlattığını haber veriyor. Şehirde zatın biri, yoksullara öncülük edip, yardım toplamakla şöhret bulmuştu. Adamın birinin bir çocuğu doğmuştu. Hiçbir şeyi olmadığı için bu adama müracaat etmiş, adam dönmüş, dolaşmış, bir şey alamamıştı. Nihayet kendisinin bir dirhemi vardı. Onu ikiye taksim etti. Yarısını ona vererek, bunu sana borç veriyorum. Git günlük ihtiyacını temin et, dedi. Sonra da bir mezar başına gittiler. Adam orada yatana, sen böyle hayır işlerini yapardın. Ben bugün bir şey yapamadım, dedi ve ayrıldılar. Adam önce rüyasında o mezarda yatan zatı görür. Bu zat, senin söylediklerini duydum fakat cevap veremezdim. Sen bizim eve git, ocağı kazdır. Onun altındaki küpte 500 altın var. Onu al, bu adama götür, dedi. Sabahleyin adam doğruca eve gitti. Meseleyi anlattı. Kazma kürek getirdiler, ocağı kazdılar ve altınları meydana çıkardılar. Fakat adam, bu sizin hakkınızdır. Ölünün bunda hakkı yoktur. İsterseniz parayı vermezsiniz, dedi. Onlar, o ölüyken cömertliğini yapıyor da, biz hayattayken niye yapmayalım? Götür parayı fakire ver, dediler. Adam parayı aldı ve fakire götürdü. Fakir bir dirhem aldı, ikiye taksim etti, yarısını borcuna mukabil kendisine verdi ve yarısı da bana yeter, sen bu kalanı fakirlere dağıt, dedi. Ravi Ebu Said, bunların hangisinin daha cömert olduğunu ben de anlayamadım, demiştir. Rivayete göre, İmam-ı Şafii, ölüm döşeğine yattığı zaman, ben ölünce beni falanca yıkasın diye bir vasiyetname bırakır ve ölür. Vasiyet edilen adama haber verirler. Adam gelir ve nerede vasiyeti göreyim der. Vasiyetnameyi kendisine verirler. Bakar ki 70 bin dirhem borçlu olduğu kağıtta yazılı. Adam parayı üzerine alarak bunu ben ödeyeceğim der ve imamın beni falanca yıkasın vasiyetinden maksadın bu olduğunu söyler. Ebu Said diyor ki, bunu duymuştum, merak ettim, Mısır'a gittiğim zaman evini araştırdım ve buldum. Tabii kendisi vefat etmiş, torunları hayattaydı. Çocuklara baktım ki, onların simalarında da nur eseri vardır. Fazilet sahibi kimselerdir. Anladım ki, dedelerinin tesiridir. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh diyor. Ben Hammad bin Süleyman'ı bir şeyden ötürü severim. Duyduğuma göre bir defa eşeğine binmiş gidiyordu. Eşeği yürütmek istedi. Bu sırada düğmesi koptu. Terziye uğradı. İnip onu diktirmek istedi. Terzi, zahmet etmeyin, gelir dikerim, dedi ve dikti. Bunun üzerine Hammad, terziye bir kesede 10 altın verdi ve kusuruma bakma, az oldu, dedi. İşte bunu duyduktan sonra ona sevgim arttı, dedi ve ne olsaydı benim de servetim olup
mürüvvetli yoksullara yardım

etseydim, benden isteyenlere yok deyip özür dilemek benim için en büyük felaketlerden biridir. Mealindeki şiiri okudu. Rebi bin Süleyman diyor, bir adam İmam-ı Şafii'nin atının üzengesini tutmuştu. İmam-ı Şafii, bu adama vermesi için talebesi Rebi'ye hitaben, 4 altın ver ve az olduğu için de özür dile, dedi. Yine Rebi bin Süleyman, Hümeydi'den şöyle hikaye ediyor. Hümeydi diyor ki, İmam-ı Şafii, Sana'dan Mekke'ye giderken yanına 10 binlerce altın almıştı. Mekke dışında bir çadır kurdu ve bir bez açarak bu paraları o bezin üzerine döktü. Sonra her gelene bir avuç vermek suretiyle öğleye kadar parayı bitirdi. Bezi sildi ve kaldırdı. İçinde bir kuruş kalmamıştı. Ebu Sevr diyor, İmam-ı Şafii bol bir servetle hacca çıkmıştı. Mekke'ye geldiği zaman kendisine, bu parayı sen harcarsın, hiç olmazsa kendine ve çocuklarına yarayacak bir şeyler al, dedim. Bir müddet sonra kendisini gördüğümde, ne yaptın diye sorar sormaz bana, Mekke mallarının çoğunun aslında vakıf olduğunu bildiğim için, burada satın alabilecek bir şey bulamadım. Ancak Mekke dışında Mina'da bir ev yaptırdım. Hacca gelen adamlarımız burada yatıp kalkarlar, dedi. Muhammed bin Ubadi Muhlebi, Memun'un huzuruna girdi. Memun, kendisine 100 bin dirhem yardımda bulundu. Bu zat, Memun'un yanından çıkınca hepsini dağıttı. Memun, onun bu yaptığını duymuştu. İkinci sefer Memun'a vuruyunca, Memun onu azarladı. Bunun üzerine, Muhammed bin Ubadi Muhlebi, Memun'a, var olanı vermemek, mahbuda karşı bir suizan olur. Onun için verdim deyince, Memun bu defa paranın 2 mislini kendisine verdi. Şair, Ebu Temam, İbrahim bin Şekele'yi öven beyitlerle, beraber yanına girdi. Fakat onu hasta buldu. İbrahim hasta olmasına rağmen beyitlerini kabul etti. Kahyasına bahşiş ver, dedi ve şayet ben iyi olur kalkarsam seni daha çok mükafatlandırırım, dedi. Şair 2 ay bekledi. Beklemek ona ağır geldi ve İbrahim'e şu beyitleri yazdı. Methimizi kabul etmek ve umduğumuz hediyemizi vermek haram ise, altın ve gümüşü veresiye bırakmak da haramdır. İbrahim bu 2 beyti okuyunca, ne kadar bekledi diye sordu. Kapıcı, 2 aydır bekliyor deyince, İbrahim, kendisine 30 bin dirhem verin, bana da kağıt kalem getirin dedi ve şu mealdeki şiiri yazdı. Bizi ivediye getirdin ve acele olarak atiyemizi sana takdim ediyoruz. Gerçi azdır fakat acele bu kadar olur. Aynı zamanda biz de hiç vermemiş gibi olalım. Yine rivayete göre Osman'ın Talha'da 50 bin dirhem alacağı vardı. Bir gün mescitte karşılaştılar. Talha, malın hazır, al götür dedi. Osman da, ben onu sana bağışladım. Git ihtiyacına harca dedi. Sa'd da şöyle anlatıyor. Bir gün Talha'nın huzuruna girdim. Kendisini sıkıntılı gördüm ve derdin nedir diye sordum. Sa'd, çok param birikti. Bunu ne yapacağımı düşünüyorum dedi. Ben de düşünmene gerek yok. Akrabanı çağır da onlara dağıt dedim. O da adamlarını çağırttı ve bütün parasını dağıttı. Paranın miktarını hizmetçisinden sordum. 400 bin dirhem olduğunu söyledi. Yine adamın biri Talha'ya sokularak merhametini çekecek şekilde davranışlarda bulundu ve kendisinden yardım istedi. Talha, sen beni teşhir ettin. Osman'ın bana verdiği bir hurmalık var. Bu hurmalığı mı sana vereyim, yoksa hurmalığı yine Osman'a satıp parasını mı vereyim dedi.
Adam para

Hurmalıyı tercih etti. O da hurmalığı Osman'a sattı ve parayı kendisine verdi. Denildiğine göre bir gün Hazreti Ali radıyallahu anh ağladı. Sebebini soranlara, "Bir haftadır bana misafir gelmedi. Acaba Rabbime karşı bir hata mı işledim de misafir gelmedi, bunun için ağlıyorum," dedi. Adamın birine dostlarından biri gelerek 400 bin dirhem borcu olduğunu, bunun için para istemeye geldiğini söyledi. Adamcağız tartarak 400 bin dirhemi kendisine verip gönderdikten sonra ağlamaya başladı. Ailesi, "Madem ki ağlayacaktın, niçin parayı verdin?" deyince adam, "Benim daha evvel neden haberim olmadı da adamı istemeye mecbur ettim diye ağlıyorum," dedi. Bir gün Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ali radıyallahu anhüma mescitteyken bir Arabi içeri girip selam verdi. Fakat Arabi Hazreti Ali'yi görünce birden benzi sarardı. Bu durum Ebubekir'in gözünden kaçmamıştı. Namazdan sonra Hazreti Ali'ye sordu. "Ya Ali, bu adam mescide girip seni gördüğü zaman yüzü sarardı. Gayet mahcup ve mahzun oldu. Bunun sebebi nedir?" Hazreti Ali, "Onun bana 20 bin akçe borcu var. Bu yüzden mahcup olup yüzü sararmıştır," dedi. Ebubekir Arabi'yi çağırdı ve ona, "Borcunu neden vermiyorsun?" dedi. Arabi, "Ya Sıddık, Allah için borcumu ödemeye kudretim yoktur. Yoksa ben borcumu bir gün geciktirmezdim," dedi. Ebubekir, "Eğer Fatiha suresinin yarısını okuyup sevabını bana bağışlarsan borcunu ben öderim," dedi. Arabi bu teklifi kabul edip yüksek sesle Fatiha suresini yarısına kadar okudu. Ebubekir, "Eğer hepsini okursan sana 20 bin akçe daha veririm," dedi. Arabi Fatiha suresinin tamamını okuyunca Ebubekir ona 40 bin akçe verdi ve "Az verdim," diye de Arabi'den özür diledi. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir bayram günü namaza beraber çıkmak için Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Mescide gitmek için yola çıktıkları zaman Medine-i Münevvere'nin küçük çocukları Peygamber aleyhisselamın eteğine yapışıp bayramlık istediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e, "Ya Ömer, beni bunlardan satın al," buyurdu. Hazreti Ömer de bir parça et, bir miktar hurma ve meyve getirip çocuklara verdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Ey Ömer, sen beni Malik bin Zâr'ın Yusuf aleyhisselamı satın aldığından daha ucuza satın aldın. Zira Malik Yusuf aleyhisselamı birkaç dirheme satın almıştı. Sen ise beni meyve ve et ile satın aldın," buyurdu. Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, her ne kadar Yusuf aleyhisselamdan ucuzsan da ondan şirin ve güzelsin," diye cevap verdi. Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem diyor ki, "Babam bana şöyle demişti. Oğlum, bir adama bir şey versen, sonra baktın ki senin selamın ona ağır geliyor, o kimseye selam verme. Çünkü Allahü Teala yapılan iyilikten dolayı kişiye eziyet vermeyi haram kılmıştır. Kullarına ihsanından dolayı minnet etmeyi Allah zatına mahsus bir sıfat kılmıştır. Zira minnet kullardan tekdir ve tayirdir. Allah'tan ise fadlü ihsandır." İmam-ı Begavi, Abdurrahman bin Habbab hazretlerinden rivayet ettiği bir hadis-i şerifi mealen şöyle beyan ediyor. Abdurrahman dedi ki, "Benim hazır bulunduğum bir mecliste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Tebük harbine iştirak edecek olan askerlere öğüt verip onları savaşa teşvik ediyordu. Hazreti Osman radıyallahu anh ayağa kalkıp dedi ki,
Ya Resulallah,

100 deve bütün teçhizatıyla benim üzerime olsun. Onları Allah yolunda savaşmak için veriyorum. Resul-i Ekrem konuşmaya devam edince Hazreti Osman yine ayağa kalkıp, "Ya Resulallah, 300 deve daha her türlü teçhizatıyla Allah yolunda ben veriyorum." dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem minberden inerken, "Bundan sonra Osman'ın yaptıkları Osman'ın üzerine olmaz." buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye "Cömertlerin sultanı" derdi. Bir gün Hazreti Ali Fatıma'ya radıyallahu anha, "Ey kadınların hayırlısı ve ey Resulullah'ın kızı, çok açım. Bana yedirecek bir şeyin var mıdır?" diye sordu. Fatıma validemiz, "Hazırda yiyecek bir şeyim yoktur. Sadece kutunun içinde 6 akçe var. Onu alıp pazara gidin. Hem kendinize yiyecek bir şey alın, hem de Hasan ile Hüseyin meyve istediler. Onlara meyve alın." dedi. Hazreti Ali 6 akçe elinde pazara giderken yolda bir Müslüman diğer bir Müslümanın eteğine yapışmış çektiğini gördü. Eteğe yapışan, "Artık sabretmeye takatim yoktur. Ya hakkımı verirsin yahut da seni mahkemeye veririm." diyordu. Borçlu da, "Bana birkaç gün daha mühlet ver." diye yalvarıyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh onların yanına yaklaştı ve "Aranızdaki bu çekişmeye sebep olan kaç akçadır?" diye sordu. Onlar da 6 akçadır diye cevap verdiler. Hazreti Ali elinde bulunan 6 akçeyi alacaklıya verip evine eli boş döndü. Hasan ile Hüseyin babalarının geldiğini duyunca koşarak onu karşıladılar. Elinin boş olduğunu görünce de ağlamaya başladılar. Hazreti Ali Fatıma'ya "O 6 akçe ile bir Müslümanın borcunu verip onu hapishaneden kurtardım." dedi. Fatıma da "İyi yaptın." diye cevap verdi. Hazreti Ali'nin içine bir sıkıntı düştü. Bu sıkıntıyı gidermek için Resul-i Ekrem'in yanına gitmek üzere yola çıktı. Çünkü bir insan ne kadar sıkılmış olursa olsun onun cemalini görünce bütün keder ve sıkıntıları gider, yerini sevinç ve ferahlık alırdı. Yolu üzerinde biri Hazreti Ali'ye, "Ey genç, bu deveyi satıyorum, alır mısın?" dedi. Hazreti Ali, "Üzerimde param yoktur." dedi. Adam, "Sana veresiye veririm." dedi. Hazreti Ali, "Kaça verirsin?" dedi. Adam, "100 akçeye veririm. Bu fiyata kabul eder misin?" dedi. Hazreti Ali kabul edip deveyi aldı. Yolda giderken bir adam, "Ya Ali, bu deveyi bana 300 akçeye satar mısın?" dedi. Hazreti Ali kabul edip 300 akçeyi aldı ve deveyi teslim etti. Sonra pazara gidip birçok yiyecek satın alıp eve döndü. Çocuklar sevinerek meyveleri elinden aldılar. Fatıma, "Bu parayı nereden buldun?" diye sordu. Hazreti Ali de başından geçenleri anlattı. Yiyip içtikten sonra Allah'a hamdü senada bulundular. Sonra Ali, "Ben şimdi Resul-i Ekrem'e gideyim." diyerek dışarı çıktığında Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem karşıdan gözüktü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşınca sordu, "Ya Ali, deveyi kimden aldın ve kime sattın?" Hazreti Ali, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedi. Resul-i Ekrem, "Ya Ali, deveyi sana satan Cebrail aleyhisselam, satın alan da İsrafil aleyhisselam idi. Deve ise cennet develerinden idi. Ya Ali, sen o Müslümanın keder ve sıkıntısını giderdin. Bunun için Allahü Teala sana dünyada 1'e 50 sevap verdi. Ahirette vereceğinin hesabını Allahü Teala'dan başka kimse bilmez." buyurdu.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Altı milyar insan. Dinleri, dilleri, ırkları, renkleri farklı milyarlarca insan dünyanın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine milyonlarca kilometre karelik alan üzerine yayılmış yaşıyor. Dünyanın bir yüzünde gecenin çökmesiyle birlikte kimi insanlar tatlı rüyalara dalarken kimileri bir gözü açık diken üstünde yatıyorlar. Diğer yüzünde ise yeni günün ilk ışıklarıyla insanlar hayallerine koşarken kimileri de savaşın yeni bir sabahına gözlerini açıyorlar.
2: Dünyanın bir yerinde tabii afetler yaşanıyor, bir başka yerinde festivaller kutlanıyor. Bir bölgesinde insafsız bir savaş hüküm sürüyor, bir diğer bölgesinde barış turları yapılıyor.
1: Bir tarafta insanlar yoklukla sefaletle kavga veriyor, bir diğer tarafta insanlar

0: Eğlencenin türevini alıyor.
1: Ülkenin birinde açlıktan mideler yapışıyor, bir diğerinde perhiz kitapları, zayıflama salonları sektör haline geliyor.
0: Kimi bir saltanat beşiğinde hayata gözlerini açarken, kimi cami avlusunda hayata merhaba diyor.
1: Batı alemi denilen, dünya nüfusunun %15'ini bile bulmayan bir kesim, dünyanın kaymağını yerken asıl büyük kesim yalanmakla yetiniyor.
0: Evet, dünya tuhaflıklar, çelişkiler dünyası. Dünyanın böylesine çelişkili, böylesine tuhaf olmasının da bir tek müsebbibi var. İnsanoğlu. Tek suçlu insanoğlu ve onun bitmek tükenmek bilmeyen hükmetme duygusu ve daha iyi yaşama uğruna her şeyi mübah gören hayat felsefesi ve hep bana, hep bana diyen açgözlü nefsi.
1: Dünya güzel, yaşamak da öyle. Dünya malı da güzel, can kadar olmasa da. Velhasıl dünya hayatı güzel, bir gün gelip kopmak olsa da.
0: Nedir insanoğlunu hayata böylesine bağlayan? Geçmişte yaşadığımı yoksa yaşayacak olduğumu, elde ettiğimi yoksa beklediğimi, kazandığımı kaybettiğimi.
1: Eskimeyen, solmayan, bitmeyen ne var? Her şeyden evvel biz kendimiz tükeniyoruz. Bir şeylere erme uğrunda kendimizi bitiriyoruz. Bir şeyler tutku oluyor içimizde, peşine düşüyoruz. Derken tüm hayatımızı kapsayacak bir kovalamacaya dönüşüyor bu hırsımız. Şansımız yaver giderse yakalıyoruz. Bu sefer de ya kaçırırsak endişesiyle kahroluyoruz. Elde etmenin verdiği sevinç, bir gün gelip kaybetme düşüncesiyle kursağımızda kalıyor.
0: Öyle bir an, bir zaman geliyor, yorulduğumuzu hissediyoruz, soluklanmak için kısa bir ara veriyoruz. Değer miydi diyoruz. Kimimiz için geldiğimiz bu noktada yapacağımız muhasebe artık bir anlam taşımıyor. Çünkü her şeyi baştan almaya ya yeterli zaman ya da cesaret kalmıyor. Kimimiz içinse muhasebe onur kırıcı oluyor. Nelerin tükendiğini düşündüğümüzde bunları kendimizin tükettiği gerçeği onurumuzu zedeliyor. Kimimiz içinse muhasebeye imkan kalmıyor. Çünkü ilahi mühür geçit vermiyor.
1: Öyle ya da böyle. Her verdiğimiz çaba zaman tüketiyor. Neticede tüketim faturası önümüze geliyor. Kalem kalem inceliyoruz, görüyoruz ki hiçbir çaba boşa çıkmamış. Bize bir şeyler kazandırmış, bir şeyler öğretmiş. Ama iyi ama kötü. Beraberinde de bir şeyler de alıp götürmüş bizden. Ama değmiş ama değmemiş.
0: Sözlerimiz dünya için çabalamayı gereksiz bulduğumuz anlamına gelmesin. Hepimiz şartlar el verdiğince ve gücümüz yettiğince hayatımızı idame ettirme, topluma ve müsbet bilime katkıda bulunma gibi konularda gerektiği kadar çabalamayla zaten mükellefiz. Ayrıca dünya hayatının nimetlerinden meşru bir şekilde faydalanmak, yine meşru olmak şartıyla bir yerlere gelebilmek için çaba sarf etmek, yani genel anlamda meşru hayat mücadelesinin neticesinde elde ettiklerimizden yararlanmak, yüce Yaradan tarafından bizlere tanınmış haklardandır. Ancak burada önem arz eden çabayı ne uğruna yaptığımız ve sınırının ne olacağıdır.
1: Ebu Berse radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kıyamet günü dört şeyden sual edilmedikçe kulun ayakları Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede harcadığından, ne amelde bulunduğundan, malını nerede kazandığından ve nerede harcadığından, vücudunu nerede çürüttüğünden.
0: Günlük yaşamımıza baktığımızda en yoğun çabaları nefsimizin tatmini için verdiğimizi görüyoruz. Bununla birlikte çabalara bir sınır koyma, bir ölçü belirleme şansını da ekseriyetle yitiriyoruz. Çünkü arzu ve heveslerimiz başımızı döndürüyor, bir anda her şeyin önüne geçiyor ve gem vurma kudretimizi kırıyor. Nefis dediğimiz şey bizi bunların peşine öyle bir takıyor ki bir çabanın neticesini almadan bir başka çabanın içerisinde buluyoruz kendimizi. Koskoca ömrü, telafisi olmayan yegane sermayemizi, gözümüzü diktiğimiz çok da önemli olmayan o şeylere kavuşabilmek uğruna hiç acımadan harcıyoruz. Hiç sınır tanımaksızın birçok şeyi teperek ve birçok şeyden de vazgeçerek verdiğimiz bu çaba bize meşru kılınanı da gayrimeşru hale getirmemize sebep oluyor. Çünkü dünya hayatının nimetleri olarak nitelendirebileceğimiz bu arzu ve hevesler uğruna bedenimizi, ruhumuzu, hatta hayatımızı nefsimizin ipoteği altına veriyoruz. Nefsimizin kulu ve kölesi haline geliyor, bir diğer deyişle nefsimizi ilahlaştırıyoruz. Yüce Rabbimiz

0: mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün mü? Onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Ey insanlar, anlamaz mısınız? Sadakallahül azim.
1: Nefsimiz hayatımızın her anına ve her alanına müdahale ediyor. O ömrümüzü harcıyor, bize ise kefil olup altına imza koymak düşüyor. Hayata gereken değeri vermiyoruz. Önemsiz, çok ucuza edinilmiş bir eşya muamelesi yapıyoruz. Birçoğumuz, gelmişken yaşayalım bari gibisinden yaşıyoruz. Bir daha yaşayamayacağımızı da biliyoruz ama hiç oralı olmuyoruz. Yaşam niye var, biz niye varız, ne olacağız diye hiç sorgulamıyoruz. Ne hayatı ne ölümü biz insanlar yarattık. Haşa biz yaratmış olsaydık en azından ölüme yer vermezdik. Hayata gelme ile ölüm arasındaki ömür denilen süreci de biz kararlaştırmadık. Bunların tesadüfen olması da imkansız. Peki bütün bunlar niçin var?
2: Hiç düşündük mü? Hayata gelmeyi biz istemedik. Bizim irademiz söz konusu bile olmadı ama geldik. Ölmeyi de biz istemiyoruz ama ölüyoruz ve öleceğiz. Hayatımızdaki en önemli iki nokta, başlangıç ve bitiş, tamamen bizim irademiz dışında. Yaşama gelip gelmeme veya zaman, mekan, şart belirleyebilme gibi bir şansımız yok. Hürriyetimiz en öneme haiz bu birkaç noktada tamamen kısıtlı. İstemesek de kabulleniyoruz.
1: Yüce Allah'ın diledikleri müstesna, kainatta neye bakarsanız bakın, her şeyin öncekisi bir sonrakinin olabilmesi için gerekli şart, gerekli ortam durumundadır. Yani bir diğerinin oluş sebebidir. Hangi şey olursa olsun o şeyin olabilmesi kendinden evvelki şeyin daha önceden oluşmasına bağlıdır. Misal olarak dün olmasaydı bugün olmayacaktı. Bugün olmayınca yarın da olmayacaktı. Benzer şekilde hayata gelme olmasaydı yaşamak olmayacaktı. Yaşamak olmayınca ölüm de olmayacaktı.
2: İşte ömür sürme hayata gelmenin, ölüm ömür sürmenin, ahiretse ölümün bir sonucudur. Bu insanoğlunun takip edeceği mutlak seyridir. Bunun aksini iddia edenlerin, bu gerçeğe direnenlerin, hayatın, ölümün, insanın, bitkilerin, hayvanların, havanın, suyun, dünyanın, güneş sisteminin, bu sonsuz kainatın ve burada sayamayacağımız milyarlarca dengenin nasıl ve niçin var olduğuna açıklık getirmeleri gerekir.
1: İnsanoğlu gerçeğe niçin direnir? Varsayımlarının sağlam olmasından mı? Gururundan mı? İlahlaştırdığı nefsinden mi? Putlaştırdığı hayat felsefesinden mi? Terk edemeyeceği menfaatinden mi? Gerçeği bir kere bile olsun düşünmekten kaçtığından mı? Gerçek sorumluluk getirdiği için mi? Yoksa kendini yargılamanın, hatasını kabullenmenin güçlüğünden mi? Hangisi olursa olsun bu sebeplerden herhangi biri veya birkaçı veya daha başka nedenlerle hakka göz yummak gerçeği değiştirir mi? Veya akıbeti değiştirir mi?
2: Şu veya bu şekilde hayattan nasiplenmiş her insanoğlu tıpkı hayata gelme ve ölme gibi seçme şansının olmadığı bir diğer süreci daha bu mutlak seyir içerisinde yaşayacak ve bir zaman gelip yüce mahkeme huzurunda bir ömrün hesabını verecek. Yüce Rabbimiz En'am suresi 73. Rum suresi 43. ve 60. Câsiye suresi 27-29. Kaf suresi 41-45. Ayetlerinde şöyle buyurmaktadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Gökleri ve yeri gerçekle yaradan odur ki, ol dediği gün hemen olur. Sözü gerçektir. Sura üfleneceği gün hükümranlık O'nundur. Görülmeyeni de görüleni de bilir. O hakimdir, haberdardır. İnsanların fırka fırka olacağı Allah katından kaçınılmaz o günün gelmesinden önce kendini dosdoğru dine yönelt. Sabret ki Allah'ın sözü şüphesiz gerçektir. Kesin olarak inanmayanlar seni hafife almasınlar. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıl sözlere uymuş olanlar hüsranda kalırlar. Her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her ümmet kitabına çağrılır. Onlara denir ki, bugün size işlediğinizin karşılığı verilecektir. Bu kitabımız gerçekten sizin aleyhinize konulur.

0: Koşur. Biz yaptıklarınızı şüphesiz bir bir kaydediyorduk. Bir çağırıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. O gün yer yarılır, onlar çabucak ayrılır. Bu bize göre kolay bir toplanmadır. Onların dediklerini biz biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Söz verdiğim günden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. Sadakallahül Azim.
1: Bundan çok uzun zaman önce insan henüz yeryüzünde ikamete başlamamışken Arş-ı Âlâ'da Yaradan tarafından insan ve onun zürriyetinden çok önemli bir ahit alınmıştı. Bu ahitleşmeyle insanoğlu hayata gelme karşılığında üzerine binecek olan sorumluluğunun bir nevi kabul mukavelesini yapmış oluyordu. Halk arasında kalu bela diye bilinen bu ahitleşme nasıl yapılmıştı, zaman, mekan, şartlar, şekil neydi bunu hatırlayamıyoruz. Ancak bildiğimiz kadarıyla her ahitleşme gibi bu ahitleşmenin de bağlayıcı bir niteliği olduğu kesin. Bu haseple bu ahitleşmenin bedenimizin, ruhumuzun, kalbimizin bir köşesinde saklı kalan ve hayat seyrimizi etki eden bir yanı olduğu muhakkak. Yüce Rabbimiz bu konuda Araf suresi 172. ve 173. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ve onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz için veya atalarımız daha önce şirk koşmuşlardı. Biz ise onlardan sonra gelme bir nesiliz. İşleri batıl olanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Sadakallahül Azim.
2: Evet. Bir zaman insanlar Arş-ı Âlâ'da yani Yaradan katında belirlenmiş bir süre için hayata gelmenin tasdikini bir diğer deyişle sözleşmesini yapmışlardı. Bu sözleşme için başlangıçtan kıyamete kadar hayata gelecek tüm nefisler bir kerede ve bir yerde toplanmış, akıl ve irade yetenekleri üzerlerinde olduğu bir halde Yüce Yaradan'ın huzurunda ondan başka ilah ve Rab tanımayacaklarına dair söz vermişlerdi.
1: Bu ahitleşme Kur'an-ı Kerim'de insanlığa bir hatırlatma olarak yeniden sunulmaktadır. Çünkü bu ahitleşmeyle kişiler işledikleri fiiller karşısında şuurlu ve tam mesul hale gelmektedirler. Dolayısıyla suçlarından ötürü hesaba çekileceklerini de ahitleşmeyi bozmanın bir maddesi olarak başından kabul etmiş bulunmaktadırlar. Yine bu hatırlatmayla bağlantılı olarak kişiler işledikleri fiilleri bilgisizlik sebebiyle işlediklerini söyleyerek temize çıkma veya işlediği suçların sorumluluğunu kendinden evvelkilere atma şansını otomatik olarak yitirmektedirler.
2: Bu ahitleşmeyi hatırlamıyoruz, şuurunda değiliz. Peki nasıl oluyor da hatırlamadığımız, farkında olmadığımız bir ahitleşmeyle bağlı kılınabiliyoruz? Bu hakkaniyete uygun mudur gibisinden bir soru akla gelebilir.
1: Bunun cevabı şöyle olacaktır. Bazı bilgiler ve bazı hisler hayata gelirken vardır. Yani kişiyle birlikte depolanmış olarak gelir. Bu depolanmış bilgiler şuur altında saklı yetenekler olarak yatar ve hiçbir veçiyle silinmez. Potansiyel olarak şuur altında muhafaza edilen bu bilgiler keşif, sezgi ve dahili faktörler uyarıcılığıyla şuur haline gelir ve harici etkenler vasıtasıyla da günlük eylemlerimize yansıdıkları zaman var olduklarını gösterirler. Şuur altı bilgiler gibi insanın kin, sevgi, kıskançlık, sevinç, korku, hüzün ve benzeri hisleri de şuur altında hazır güçler olarak gelir ve harici faktörlerin etkisiyle ortaya çıkar.
2: Burada bir örnek teşkil etmesi gayesiyle şu önemli olayı zikretmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 31. ve 39. ayetleri arasında Hazreti Adem'in yaratılışı ve sonrasındaki hikayesine kısaca değinilir. Bu kıssada bir bölümde Yüce Allah Hazreti Adem'den kendine vahyettiği, meleklerin bile bilmediği bir takım bilgileri meleklere anlatmasını ister. Ve Hazreti Adem'e meleklere eşyaların isimlerini say diye emreder. Bu emirle birlikte Hazreti Adem Yüce Allah'tan öğrendiklerini anlatır.

0: melekler Hazreti Adem'in ilmi karşısında hayrete düşer ve "Ya Rabbi, senin bize öğrettiklerinden başka bilgimiz yoktur." derler. İşte melekleri hayrete düşüren bu bilgi, Yüce Allah'ın insanoğluna depo ettiği o muhteşem bilgidir. İnsanlık ne başardıysa hepsi Hazreti Adem'le birlikte gönderilen ve ondan sonra da nesilden nesile aktarılan bu potansiyel bilginin hafızanın bir köşesinde saklıyken, eğitim, öğretim gibi harici etkenlerle, keşif ve sezgi gibi faktörlerle zaman gelip gün yüzüne çıkmasıyladır.
1: O anı her ne kadar hatırlamasak da o gün verilen söz kalbimizin, beynimizin derinliklerinde bir yerde bir fıtri bilgi olarak durmakta ve şuur altında potansiyel olarak muhafaza edilmektedir. Hatıramızdan niçin silinip gittiği sorusuna gelince, eğer bu sözleşmenin tesiri hafızamızda canlı olarak kalsaydı, imtihanın ve yargılanmanın bir anlamı kalmazdı. Yaratılış gayesi anlamsızlaşırdı.
0: İnsanoğlu adil bir imtihanla muhataptır. Hayata daha başından inanma eğilimiyle gelen insanoğlu, sonucunu önceden kestirebileceği bir imtihanla karşı karşıyadır. Çünkü bu yolda kendi için gerekli olan tüm veriler kendine ulaştırılmıştır. Kendine her şeye yetecek bir ömür ve üstelik hiçbir bedel ödemeden edindiği bu ömrü dilediği gibi kullanma ve harcama serbestisi verilmiştir. İlahi mesajları alması ve neyle mükellef tutulduğunu bilebilmesi için din ve peygamberler gönderilmiştir.
1: Bütün bunlara ek olarak kişiye yüce yaradan katından çok çeşitli vesilelerle ve süreklilik arz eden bir şekilde inanmaya, iyiliğe doğru bir yönlendirme olarak nitelendirebileceğimiz ilahi bir yardım da gelmektedir. Hidayet diye adlandırdığımız bu ilahi yardım, ahirete giden yolda adeta bir yön levhası gibi sürekli kişilerin karşısına çıkmaktadır.
0: Kişilerin günlük yaşantısında bir sıra takip etmeyen ancak sıklıkla karşılaştıkları kimi olaylar vardır. Mesela biriyle tanışmak, bir olaya şahit olmak, bir kitaptan bir paragraf okumak, bir görüntü, bir ses, bir tartışma, bir hatırlatma gibi. Bütün bunlar yaşandıkları esnada sıradan olaylar gibi gelir kişiye ve önemsenmez. Ama gün olur, devran döner, aradan geçen zaman kişiyi bir yerlere getirip koyar. Kişi bir şeylerin içinde buluverir kendini bir anda. Ne oldu, nasıl geldim buraya diye sorar ve takvimi geriye doğru işletmeye başlar.
1: Tahlil ettiğinde görür ki geçmişte bir veya birden fazla karşılaştığı bir olayın veya buna benzer başka şeylerin kendi üzerinde bıraktığı o an için küçük kabul edilebilecek bir etki, sonraları hayatının seyrini değiştiren bir unsur haline gelmiş. İşte bunlar her kişinin hayatı boyunca sıkça karşılaştığı, o an için atlayıp geçtiği ancak sonradan hayatının kilometre taşları olarak adlandıracağı kısacık karar verme anlarıdır. Yani hidayettir ve yüceler yücesi Allah'tandır. Bunu yaşayanlar iyi bilir.
0: Bunun tersi de mevcuttur. Kişi yine yönlendirmelerle karşı karşıyadır ve yine küçük karar verme anları yaşamaktadır. Ama bu seferki tersi istikamette yanlışa ve yanılışa doğrudur. Birçok kişi dünyevi ve uhrevi geleceğini karartacak kararları bu anlarda alır. Lakin bunlar Allah'tan değil, ya nefsinden ya da şeytandandır. Bunu da yaşayanlar iyi bilir. Yüce Rabbimiz hidayet hususunda şöyle buyuruyor. Bakara suresi 213, Ali İmran suresi 85-86, Nisa suresi 137, Enam suresi 125, Tevbe suresi 115, Nahl suresi 9, İsra suresi 15, Kasas suresi 56. ayetler.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar bir tek ümmetti. Allah peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi. İnsanların ayrılığa düşecekleri hususlarda aralarında hüküm vermek için onlarla birlikte hak kitaplar indirdi. Ancak kitap verilenler kendilerine belgeler geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden onda ayrılığa düştüler. Allah inananları ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. Allah dilediğini hidayete eriştirir. Kim İslamiyet'ten başka bir dine yönelirse onunki kabul edilmeyecektir. O ahirette de kaybedenlerdendir. İnandıktan, peygamberin hak olduğuna şehadet ettikten, kendilerine belgeler geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasıl hidayete eriştirir? Allah zalimleri hidayete eriştirmez. Doğrusu inanıp sonra inkar edenleri, sonra inanıp tekrar inkar edenleri, sonra da inkarları artmış olanları

0: Allah bağışlamaz. Onları hidayete eriştirmez. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun kalbini İslamiyet'e açar. Kimi de saptırmak isterse göğe yükseliyormuş gibi kalbini dar ve sıkıntılı kılar. Allah böylece inanmayanları küfür bataklığında bırakır. Allah bir millete hidayet verdikten sonra sakınacakları şeyleri onlara açıklamadıkça sapıklığa düşürmez. Allah şüphesiz her şeyi bilir. Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğri olanı da vardır. Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Kim hidayete ererse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete eriştirir. Hidayete erecekleri en iyi O bilir. Sadakallahülazim.
1: Evet, bütün bunları adil bir imtihan için yeterli bulmayıp hala itiraz edenler çıkabilir. Oysa buna itiraz edenler, dünya yaşamında beşeriyetin koyduğu ve sorumlu tuttuğu kurallar çerçevesinde bundan çok daha az fırsat, uyarı ve bilgilenmeye rağmen nice hayati konularda mükellef olmayla karşı karşıya olduklarını hiç düşünmezler.
2: Bir öğretmenin adil bir sınav yapabilmesi için üzerine düşen nelerdir? Birincisi, sınav yapacağı konuda öğrencileri bilgilendirip bunun dışındaki konularla öğrenciyi mesul tutmamak. İkincisi, sınav sonuçlarını en adil şekilde değerlendirmek. Öğrenciye düşen nedir? Bu dersten sınava tabi tutulacağının şuurunda olarak mesul olduğu konulara gerektiği veçiyle çalışmak. Şimdi öğrenci, ben bu dersten sınav olduğunu bilmiyordum veya çalışamadım veya ben bu sınavı gereksiz görüyor ve girmiyorum türünden bahanelerle sınavın getireceği sonuçtan kendini kurtarabilir mi? Veya bu sınavın adil bir sınav olmadığını iddia edebilir mi? Veya itiraz etse neticeyi değiştirebilir mi?
1: Bu telafisi mümkün basit bir misaldi. Ancak ahiret imtihanı ağır bir sorumluluktur ve telafisi de yoktur. İnsanlar şunun şuurunda olmalıdırlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne itiraz getirirlerse getirsinler, bu mukadder gidişatı değiştiremezler, ölüme direnemezler. İlk yaratılışın önüne nasıl geçemedilerse, yeniden yaratılmanın da önüne geçemezler. Dolayısıyla tekrar dirildiklerinde de ben hesap vermeyeceğim diyemezler.
2: Din, dünya hayatı boyunca insanları diledikleri tercihi yapma hususunda serbest bırakır. Ve bu konuda zorlama yapılmasını yasaklar. Kişi, kendi eliyle kendini helaka sürüklemekte ısrarlı ve kararlıysa, bunu onun tercihi olarak görür. Dolayısıyla insanlar dünya hayatı boyunca kabul etmek veya reddetmek hürriyetine sahiptirler. Bu dünyada yaşadıkları müddetçe bu iki seçenekten birini diledikleri anda seçebilirler. Yaratılan bunca şeyin, kurulan bunca dengenin, arkası olmayan bir son için yaratıldığına inanıyorlarsa, yani ölümle her şeyin bittiği düşüncesindeyseler, reddedebilir, inanmayabilir, dilerse isyan edebilirler. Bu serbestliğe sahiptirler. Bu konuda son ve önemli bir şey daha var. Mülk, yüce Yaradan'ın. Yaradan O, hükmeden O. Hükmünde, tasarrufunda bağımsız, kimseye hesap vermek zorunda olmayan O. Gücü, yaratmayı, yok etmeyi, emretmeyi, hülasa her şeyi kudret eli altında toplayan O.
1: İnsan ırkının önüne geçemediği ölümde dahil birçok konuyu bir tarafa bırakalım ve insanoğlunun gün gelir insanoğlu buna da bir çare bulur diyemeyeceği cinsten bir örnek verelim. Öyle bir örnek olsun ki insanoğlunun Yaradan karşısındaki acziyetini bütün çıplaklığıyla ortaya koysun. Soralım. Güneş patlamanın eşiğine gelse İnsanoğlu bunun önüne geçebilir mi?
2: Şimdi bir başka soru soralım. Yüce Yaradan böylesine adil ve merhametli olmayıp, haşa, zalim, insanları eziyetten eziyete sürükleyen, insanları gücünün üzerinde mükellefiyetlerle mesul tutan bir Yaradan olsaydı, kim müdahale edebilir, kim karşı durabilirdi? Bizlere bu adil imtihan hakkını vermeyip, cennet hakkını tanımayıp, sadece zulmetmek için yaratsaydı, bizleri bilemediğimiz bir şekilde var edip, çok daha kötü şartlar altında yaşamaya mecbur etseydi, önüne kim geçebilirdi? Kimse geçemezdi.
1: Evet, ahiret bilgisi, ilk insandan günümüze kadar uzanan bu büyük zaman

0: biliminde kimi zaman doğru ama genellikle de yanlış olarak fert ve toplum vicdanlarında yer tutmuş ve bunların davranış biçimini belirleyen önemli bir etken olma özelliğini her fırsatta korumuştur. Ahiret bilgisi ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'le gelmiştir. Onun ardından kendisini takip eden peygamberler bu değişmez mesajı içinde bulundukları topluluklara yinelemişlerdir. İnsan toplulukları peygamberlerin getirdikleri bu bilgiyi korumak yerine sürekli dejenere etmişler ve aslından saptırmışlardır. Gelen her peygamber bu tahrifata uğramış bilgiyi düzeltmeye uğraşmış ama sürekli direnmeyle karşılaşmıştır.
1: Yazılı tarihin M.Ö. 3000'li yılların başlarında Güney Mezopotamya'da yaşayan Sümerler denilen bir kavimle başladığı kabul edilir. Sümerler birçok dini metinleri, destanları, edebi metinleri ve ticari anlaşmaları kaleme almışlardır. Bu metinleri çivi yazısı denilen bir yazı çeşidiyle kilden yani topraktan yapılmış tabletler yani levhalar üzerine kaydetmişlerdir. Bu levhaların deşifre edilip okunmasıyla birlikte o dönemin insanının inanç yapısı hakkında bilgi sahibi olmak tarihi açıdan mümkün olmuştur.
0: İslam tarihi kaynakları Hazreti Adem'den sonra oğlu Hazreti Şit'in daha sonra da Hazreti İdris'in geldiğini bildirirler. Hazreti İdris'in ismi Kur'an'da da zikredilir ancak başından geçen olaylar anlatılmaz. Kur'an-ı Kerim'de peygamber topluluk ilişkisi bazında bir kıssa olarak insanlığın bilgisine sunulan en eski toplumsal olay Hazreti Nuh'la kavmi arasında geçen olaydır. 950 sene sürdüğü bildirilen bu olay tufan felaketiyle son bulmuştur. Bu felaket neticesinde Hazreti Nuh ve kendisine tabi olan küçük bir grubun dışında kalan insanlar tamamen yeryüzünden silinmiştir.
1: Şimdi Hazreti Nuh'a tabi olan küçük bir grup ifadesinden de anlaşıldığı gibi o dönemin insanının tahrifata uğramış bilgileri peygambere karşı savunmada ne derece ısrarlı olduğu hemen anlaşılmaktadır. Bu ısrarlı tutum neticesindedir ki 950 sene gibi bir süreye rağmen kavminin çoğunluğu Hazreti Nuh'un safında yer almamıştır.
0: Sümerlerin daha önce tek tanrılı din için uyarıldığı, lakin çok tanrılı dinde karar kıldıkları günümüze ulaşan tabletlerin deşifre edilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu tarihi bulguyu doğrulamakta, hatta Sümerlerden daha önce yaşamış bulunan Hazreti Nuh döneminde bile çok tanrılı inancın hakim olduğunu bildirmektedir.
1: O dönemin insanların tek tanrılı din için uyarıldıklarını, Sümerlerden günümüze ulaşan ve deşifre edilen tabletlerde tahrifata uğramış da olsa o dönemin dini öğretilerinin Kur'an'daki kimi bilgilerle uyuşmasına bağlıyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki tevhid dediğimiz inanç öğretisi, ahiret bilgisi, cennet, cehennem, ilk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar hiç değişmemiş. Bilinen en eski kavimlerden biri olan Sümerler'de yeniden doğuş ve öbür dünya yani ahiret inancı mevcuttu. Öldükten sonra hesap verme inancı ölülerin yeraltı dünyasındaki ırmağa geçtikten sonra ölüler mahkemesinde hesap vermek zorunda olduğu şeklinde ifade bulmuştu. Sümerler için cennet, saf, temiz ve parlak, hastalık ve ölüm bilmeyenlerin yaşadığı Dilmun adlı bir memleketti.
0: Aynı dönemlerde Mısır'da da benzeri bir ahiret inancı hakimdi. Tabutların üzerine mahkemeyi, sorgulamayı canlandıran resimler, kefesinin birinde kişinin dünyada işlediği amelleri temsil eden bir kalp bulunan terazi resimleri, günahkarların ve suçluların içine atılacağı ateşler resmetmişlerdi. Mısırlıların inancına göre insan iki elemandan oluşmaktaydı, beden ve ruh. Bu iki eleman ölümden sonra da baki kalabilmekteydi. Sıradan bir insandan krala varıncaya kadar herkesin yaptığından mesul tutulacağını ve Tanrı Osiris'in hakimlik yaptığı ilahi bir mahkemede her insanın hesap vereceğini kabul ederlerdi. Eğer bu mahkeme ölünün iyiliklerinin kötülüklerinden fazla olduğuna karar verirse, o kişinin sonsuz ve ebedi nimetlerle ödüllendirileceğine, bunun tersi bir durumda da vahşi hayvanlar tarafından parçalanma ve ateşe atılma gibi cezalara çarptırılacağına inanırlardı.
1: Bunlar takriben M.Ö. 3. binde yaşamış, medeniyetler kurmuş insan topluluklarına ait uhrevi inanç yapısı. Birbirleriyle birçok noktada örtüşen inanç yapıları bunlar. Zaten aralarındaki uyumsuzluklar da farklı bir din imajı vermemekte. Hakeza, daha sonra gelen toplulukların uhrevi inanç yapıları da başka bazı tahriflere uğramakla beraber aynı inanç temelleri üzerine oturmakta.
0: Ahiret inancını temel almayan, pek talep görmemiş bir iki tane beşeri kökenli ideoloji haricinde, gelmiş geçmiş tüm insan topluluklarında ahiret inancı mevcuttur. Toplumların vicdanında yer eden bütün bu inanç şekilleri, kimilerinin iddia ettiği gibi insan aklının bir ürünü değildir. İnsan aklının ürünü olan kısım, tahrifata uğrayan kısmıdır. Eğer tümüyle insan aklının ürünü olsaydı, temelde birbirine benzeyen çelişkilerden değil, tamamıyla zıtlıklardan meydana gelirdi. Sınırları bitişik iki ulusun, örflerinin, adetlerinin, dillerinin birbirinden ne kadar farklı olduğunu düşünecek olursak, ahiret inancının da tıpkı bu unsurlarda olduğu gibi derin farklılaşma göstermesi gerekirdi.
1: Bundan 10 asır evvelinin iletişim imkansızlıkları göz önüne alındığında, Amerika'da yaşayan bir Kızılderili topluluğunun, Avrupa'da veya Ön Asya'daki çağdaşlarının benzeri bir ölümden sonraki hayat, yani ahiret inancı hangi tesadüfe bağlanabilir? Bütün bu ortak inanç ifadeleri, hangi devirde, nerede yaşamış olursa olsun, tüm insan topluluklarına ilahi mesajın ulaştırıldığını göstermektedir. Bazı şeylerin tıpatıp aslına uymaması ise, insan topluluklarının basit menfaatler uğruna ilahi mesajı tahrip etmelerindendir. Gerçi tahrip edilen ilahi mesajı düzeltmek için Yüce Rabbimiz tarafından arkası arkasına peygamberler gönderilmiştir ama insanların çoğunluğu tahrip edilmiş mesaja sarılmayı daha hoş görmüşlerdir.
0: Peygamberlerin geldikleri ümmetlere ilahi mesajı tam anlamıyla yerleştirebilme gayretleri çoğunlukla boşa çıkmıştır. Çünkü insanlar ya tahrif edilmiş mesajda menfaat görmüşler ya da hiçbir bilgiye dayanmaksızın kuru bir inat gütmüşlerdir. Zaten peygamberlerin görevleri geldikleri ümmetlerdeki tüm insanları aynı şekilde düşünmeye zorlamak değil, gönderildiği ümmeti ilahi mesajdan haberdar etmektir. Allah Celle Celaluhu dileseydi insanları bir tek ümmet kılardı. Dolayısıyla hak katında peygamberlerden beklenen, istenen ümmetin ilahi mesajdan haberdar edilmesidir. Mühim olan başlangıçtan bitiş için takdir edilmiş güne kadar insan topluluklarının mukadder çizgisi üzerinde peygamberlerin yerlerini alıp ilahi mesajı bu topluluklara ulaştırmalarıdır. Ki bu vesileyle yarın ilahi mahkemede her şeyin hak ve adalet üzere yürümesi için gerekli bir şart daha yerine gelmiş olacaktır. Yüce Rabbimiz Yunus Suresi 19-47, Nahl Suresi 36, Fatır Suresi 23 ve 24. ayetlerinde bu konuya şöyle ışık tutmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar bir tek ümmettiler. Sonra ayrılığa düştüler. Şayet Rabbinden daha önce bir takdir geçmemiş olsaydı, aralarında ihtilafa düştükleri şeyler hakkında hüküm çoktan verilmiş olurdu. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onlara peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilmiş olur. Onların hakları yenmez. Andolsun ki her ümmete Allah'a kulluk edin, azdırıcılardan kaçının diyen peygamber göndermişizdir. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir. Sadakallahül azim.
0: Geldiğimiz bu noktada ahiret düşüncesini, dolayısıyla ahiret inancını biraz açmak gerekiyor. Öncelikle ahiret düşüncesinin insanda şuur haline gelebilmesi için kişide her şeyden evvel bir yaradan inancı olması gerekiyor. Ve bunun için de şu iki ihtimalden birinden yana tercihini yapması gerekiyor. Birincisi, kainatın, galaksilerin, güneş sisteminin, atmosferin, yeryüzünde yaşayan insan ve diğer canlıların ve onların yaşaması için gerekli olan milyonlarca dengenin tesadüfen var olduğuna inanmak. Ki televizyondan telefona, bilgisayardan en basit sandalyeye kadar günlük yaşantımıza girmiş olan her şeyde hiçbir zaman tesadüfe yer olmadığını bile bile. Diğeri de bu muazzam dengenin bir yaratan tarafından var edildiğine inanmak. Ki televizyondan telefona, bilgisayardan en basit sandalyeye kadar günlük yaşantımıza girmiş olan her şeyde bir planın, bir mühendisliğin, bir ustalığın olduğunu bile bile.
1: İnsanların kahir ekseriyeti bu konuda aklın yolu birdir deyip, bu muazzam dengenin bir yaradansız olamayacağı düşüncesinde birleşiyor. Ama milyarda bir ihtimali bile olmayan şeye

0: ihtimal verip peşine düşen, milyarda milyar ihtimalli olana şüpheyle yaklaşanlar az da olsa yok değil. Bunun nasıl olup da böyle olabildiğine akıl ermiyor ama oluyor.
1: İş yaradan düşüncesinde karar kılmakla başlıyor ama yaradan düşüncesi tek başına yetmiyor. Çünkü yaradan düşüncesinin olgunlaşıp inanç haline gelmesi gerekiyor.
0: Bir yaradan olduğuna inanan insanların çoğu ölümden sonra tekrar dirilmeye ve kıyametle son bulacak olan kainatın tekrar yaratılacağına ya inanmıyor ya da şüpheyle bakıyor.
1: Oysa şu anda kainat yaratılmış ve mevcut. Ve kainatın kendisi bu muazzam dengeyi yaratan ve idare eden varlığın mevcut olan her şeyi yeniden yaratabileceğinin en büyük teminatı. Eğer haşa yeniden yaratmak mümkün olmasaydı bugün içinde yaşadığımız kainat olabilir miydi?
0: Aslında her şeyin cevabı kendi içerisinde mevcut. Lakin işi yokuşa süren kolaycılık. Sonra bu türden itirazlar yeni de değil. Geçmişte yaşamış insanlar da böylesi itirazlarla peygamberlerin karşısına dikilmişler. En güzel cevap yine Kur'an'dan geliyor. Saffat suresi 11. ve Vakıa suresi 62. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerini yaratmak mı daha zordur yoksa yarattığımız gökleri yaratmak mı? Andolsun ki ilk yaratmayı bilirsiniz, yine de düşünmez misiniz? Sadakallahu'l-Azim.
1: Yaradan inancının bu tip şüphelerden sıyrılması, Yaradan'ı hakkıyla takdir edebilmenin ilk basamağı oluyor. Bundan sonra tevhid dediğimiz, Yaradan Allah'ı her konuda hakkıyla birleyebilme aşaması geliyor.
0: Bu aşamada kişinin öncelikle Allah'a kul olmak için yaratıldığının ve her şeyden evvel Allah'ın kulu olduğunun şuurunda olması ve diğer bütün niteliklerinin bundan sonra geldiğini bilmesi gerekiyor. Allah'ın kendini her taraftan kuşattığını, her eylemini bildiğini, hatta kalbinden geçirdiklerine bile şahit olduğunu idrak etmesi gerekiyor. Allah'ın yegane otorite ve hüküm sahibi olduğuna, dini yalnız Allah'a halis kılarak hiçbir şeyi ona denk tutmaması gerektiğine, Allah'ın isteklerinin kendi heves ve arzularından önde gelmesi icap ettiğine, hayrın ve şerrin Allah'tan gelip ibadetin, duanın, kulluğun sadece Allah'a yapılacağına, inanç sistemi olarak da kendinden yalnız İslam'ın kabul edileceğine, ahiret gününde yüce mahkeme huzurunda dünyada işlediği her amelin hesabını vereceğine iman etmesi gerekiyor. İmanına da hiçbir ek, hiçbir sentez katmaması, imanla küfrün arasında üçüncü bir yol olmadığını bilmesi gerekiyor. Beraberinde de Kur'an'ı ve sünneti, hayat nizamı, ahireti de dünya yaşamının belirleyici bir unsuru haline getirmesi gerekiyor. Zümer suresi 55. Zuhruf suresi 44. ve Ahzab suresi 24. ayetinde şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Size ansızın farkına varmadan azap gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel söze Kur'an'a uyun. Doğrusu bu Kur'an sana ve ümmetine bir öğüttür. Ondan sorumlu tutulacaksınız. Ey inananlar! Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah en güzel örnektir. Sadakallahu'l-Azim.
1: Gökten bir taş bırakıldı mı düşer. Havadan hafif her şey yükselir. Sudan hafif her şey yüzer. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Gündüzün ardından gece gelir. Doğan her canlı ölür. Her ölen ahiret günü dirilir. Ve her dirilen hesap verir. Hikmet sahibi bir yaratıcının insanı yaratıp onu akıl ve hikmetle, güç ve kuvvetle donattıktan sonra onu hiçbir sorumluluk taşımadan istediğini yapmakta serbest bırakacağı düşünülebilir mi?
0: Yüce Rabbimiz, Mü'minun suresi 115. ayetinde sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız buyurarak, insanoğlunun hayata gelmesinin bir amaca mebni olduğunu ve sorumlulukları bulunduğunu beyan etmektedir. Zaten insanoğlunu muhatap alıp ona uyarı ve öğütte bulunması da bu sebepledir.

0: Dünyadaki bütün canlılar içerisinde görev ve sorumluluk taşıyan yegane canlı insandır. İnsan hayatını diğer canlılardan ayıran, onu anlamlı ve değerli kılan da budur. Lakin bazı insanlar sorumluluk taşımayı özgürlüğü kısıtlayan bir unsur, bir yük gibi görürler. Zaten inanmak isteyen insanla istemeyen insan bu eşikte birbirinden kopar. Mümin olmak isteyen sorumluluğun altına girer, istemeyen arkasını döner. Çünkü mümin olmayan kendini her konuda sınırsız özgür hissetmek ister, müminse öncelikle kendisini Allah'ın kulu kabul edip ancak Allah'ın serbest bıraktığı konularda özgür kabul eder.
1: Evet, inanmayan insan için işin içinden çıkmanın en kestirme yolu hiçbir sınır tanımamak, reddetmektir. Ancak biraz inanan insanlar için durum farklılık arz eder. Çünkü içlerinde kamil olmamakla birlikte inanç mevcuttur. İnanç mevcuttur ama yaşantılarından da taviz vermek istemezler. Ve inançlarının hayatlarının her alanına değil, kendi uygun gördükleri alanlara müdahale etmesini isterler. Dolayısıyla dini değerleri bir bütün olarak değil, heves ve arzularına uyduğu veçiyle kısım kısım alıp hayatlarına monte ederler. Ne dünyadan kopabilirler, ne ahiretten vazgeçebilirler. Çoğunun dinle bütün ilişkileri, hurafelere boğulmuş birkaç sathi kuralın uygulanmasından öteye gitmez. Ki bu bile istikrarlı değildir. Çünkü dinle uyumları zamana, mekana ve şartlara göre değişir.
0: Tabidir ki insanlar nasıl yaşıyorlarsa öyle de inanmaya başlarlar. Ve böylesi bir inanış kişiyi, yaradanı, dini, ahireti hafife alan bir anlayışa, algılayışa sürükler. Mesela dünyada başına gelenlerden bir yolunu bulup sıyrılan insanoğlu, ahirette de başına geleceklerden belki biraz zorlanmakla beraber bir şekilde sıyrılacağını düşünür. Veya şeytanın etkisiyle her şeye rağmen Allah'ın affedeceğine güvenir. Veya en azından bir yaratıcıya inanmanın yeterli olacağını sanır. Şeytanın süsleyip kendisine güzel gösterdiği amellerine bakıp en doğrusunun bu olduğuna kanaat getirir. Ya da ahiret gününde müminlerle mümin olmayanların bir kefeye konulacağını veya en azından bu iki kesimin birbirinden pek de farklı konumlarda olmayacağını düşünür. Bunlar akla gelenlerden birkaçı. Hepsi de hiçbir bilgiye dayanmayan hezeyanlar olmaktan öte şeyler değil. Bakınız Câsiye suresi 21 ve 22. Ankebût suresi 2 ila 5. ve Lokman suresi 33. ayetinde Yüce Rabbimiz nasıl buyuruyor?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kötülük işleyen kimseler ölümlerinde ve diriliklerinde kendilerini inanıp yararlı iş işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri gerçekle yaratmıştır. Her cana kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez. Andolsun biz kendilerinden öncekileri de denemişken, insanlar inandık deyince denenmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sanırlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah'la karşılaşmayı uman bilsin ki Allah'ın bunun için belirttiği vakit gelecektir. O işitir ve bilir. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Babanın oğlu, oğlun da babası için bir şey ödeyemeyeceği günden korkun. Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın. Sadakallahül Azim.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma anlatıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzuru ilahiye getirilir. Allah Teala Hazretleri, ben sana kulak, göz, mal ve evlat vermedim mi? Sana hayvanları ve ekinleri musahhar kılmadım mı? Seni bunlara baş olmak, onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadım mı? Acaba benimle bugünkü şu karşılaşmanı hiç düşündün mü diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allah-u Teala Hazretleri, öyleyse bugün ben de seni unutacağım. Tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi buyuracak.

0: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dendi. Biz cahiliye devrinde yaptıklarımızdan hesaba çekilecek miyiz? Şu cevabı verdiler. Müslüman olduktan sonra iyi olana cahiliye devrinde yaptıklarından sorulmayacaktır. Kötü amel işleyene hem İslam'daki ameli hem de önceki ameli sebebiyle hesap sorulacaktır.
1: Öyle ya. Her şey sanıldığı kadar kolay olsaydı, insanlar Allah'a iman ettik demekle sorumluluktan kurtulsaydı, Allah'ın Resulü, hak yolun tebliğcisi, beşeriyetin en hayırlısı, alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılar, oruç tutar, cihad eder, ömrünü Allah yolunda harcar mıydı?
0: Çaresizliği hiç yaşadınız mı? Hiç çaresizliğin sizi yiyip bitirdiği bir an oldu mu? Hani elden bir şey gelememesinin o kahredici duygusunu iliklerinize kadar hissettiğiniz an. Size çok pahalıya mal olacak önemli bir fırsat, hatta hayati bir fırsatı kaçırmanın sizi o en derinden sarstığı, ölümü bile arar olduğunuz pişmanlık ve üzüntü anı.
1: Ne zor olur bu anlara katlanmak. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelir. Hayatımızı zehir eder uzunca bir zaman. Ama neticede unuturuz her unuttuğumuz şey gibi. Allah'ın izniyle en zorlusunu bile zaman öyle bir alır götürür ki hiç yaşanmamış gibi olur bu anlar. Unutmamız gerektiğini düşünür ve hafızamızın derinliklerine gömeriz bunları. Kendimiz ibret almak için değil de kimilerine öğüt vermek için çağırırız bu anıları hafızamızın derinliklerinden. Sanki bu anları kendimiz için değil de başkaları için yaşamışız gibi.
0: Oysa bunlar yaşandığı müddetçe telafi etme imkanı olabilen, ahirette yaşanılacak büyük pişmanlığın küçük provalarıdır. Dönüşü olmayan bir günde, telafisi imkansız bir süreç için ibret olması gereken tecrübelerdir.
1: Yaşadığımız pişmanlıklardan, çaresizliklerden, tecrübelerinizden yola çıkın ve o anı, ahiret anını bir hayal edin. Düşünün ki dört bir yanınızdan kıskıvrak yakalanmışsınız. Ne bir adım geri ne de ileri atabiliyorsunuz. Ne göğe çıkıp ne yerin dibine gömülüp kaybolabiliyorsunuz. Ölmek istiyorsunuz, ölemiyorsunuz. Toprak olup yok olmayı, hiç yaşamamış olmayı diliyorsunuz, olmuyor. Yardım için tanıdık bir sima arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Dünyadaki gücünüzü, mevkiinizi, çevrenizdeki hatırlı dostlarınızı düşünüp acaba diyorsunuz. Bakıyorsunuz ki onların işi başından aşkın. Dünyada elini eteğini öptüğünüz o kudretli şahsiyetleri gözleriniz arıyor, onların hali sizden perişan. Baba diyorsunuz, ana diyorsunuz, anlıyorsunuz ki yapayalnızsınız. Yalana, hileye başvuruyorsunuz, kar etmiyor. Suçu başkalarına atmaya kalkıyorsunuz, tutmuyor. İtiraz ediyorsunuz, bahane uyduruyorsunuz, nafile.
0: Ve vazgeçiyorsunuz. Çünkü ne sızlanmanın ne de sabretmenin hiçbir şeyi değiştiremeyeceği çetin bir sürece girdiğinizi, belanın en büyüğünü başınıza sardığınızı artık biliyorsunuz.
1: Evet, suçlular için böyle bir an ahiret anı. Söylemekle, düşünmekle, tasvir etmekle ne derece anlatılır veya anlaşılır bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa o da bu andaki pişmanlığın tattığımız hiçbir pişmanlıkla mukayese edilemeyeceği. Müminlerin haleti ruhiyesi ise nasıl tasvir edilir bilemiyoruz. Bu konuda da bildiğimiz bir şey varsa, dünyada yaşanmış tüm mutluluklar bir anda yaşansa, bu anın mutluluğuyla mukayese edilebileceği.
0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Ateşi hatırlayıp ağladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, niye ağlıyorsun diye sordu. Cehennemi hatırladım da onun için ağladım. Siz kıyamet günü ailenizi hatırlayacak mısınız dedim. Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz. Mizan yanında ki tartısının ağır mı hafif mi geldiğini öğreninceye kadar. Sahifelerin uçuştuğu zaman ki kendi defterinin sağına mı soluna mı yoksa arkasına mı düşeceğini öğreninceye kadar. Sıratın yanında ki cehennemin iki yakası ortasına kurulduğunda bunu geçinceye kadar.

0: İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, cennetlikler cennette, cehennemlikler de cehennemde oldukları zaman ölüm getirilir. Cennetle cehennemin arasına konup orada ortadan kaldırılır. Sonra bir münadi seslenir. Ey ehli cennet, artık sonsuzluk var, ölüm yok. Ey ehli cehennem, artık sonsuzluk var, ölüm yok. Cennetliklerin sevinci bununla daha da artar, cehennemliklerin de hüznü artar.
1: Evet, bir gün gelir, o gün gelir. İnsanların fırka fırka olacağı, Allah katından kaçınılmaz gün gelir.
0: O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve inkarcılar için yaman bir gündür. Gök beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler bu büyük an için dizi dizi inerler. Yer yarılır, herkes kabirlerinden ayrılır. Ahiret yanında anılmayacak kadar kısa bir devri kapatmış olanlar, bir davetçinin sesine uyarak hiçbir yöne sapmadan doğruca haşir meydanında Rablerinin huzuruna toplanırlar.
1: Öncekiler, sonrakiler kimse unutulmaz. Güçlü, güçsüz, ezen, ezilen, mümin, kafir hep buradadır. Bu anla karşılaşacaklarını hiç ummayanlar, öleceklerini bile bile ölmeyecek gibi yaşayanlar, azgınlıklarını kat kat artıranlar, dünyada körü körüne bocalayanlar, Rablerine kafa tutanlar, yaşadıkları saltanata aldanıp ilahlıklarını iddia edenler, müminlerin inandıkları değerlere küfredenler, korku ve hezeyanları uğruna kafirleri dost ve sırdaş edinenler, az bir bahaya Allah'ın ayetlerini değişenler, menfaatlerine halel gelmesin diye Allah'ın ayetlerini gizleyenler, zalimden hak sözü esirgeyenler hep bir arada ve şaşkınlık içerisindedirler. Üstelik eski edalarından, tafralarından eser kalmamış bir halde, boyunları bükük, kendilerini bellerini çatırdatacak onursuz bir sonun beklediğinin şuurunda olarak. Müminlerse derin bir sevinç ve mutluluk içerisindedirler. Umduklarını bulmuşlardır. Rablerine kavuşmanın, ebedi cennetle mükafatlandırılacak olmanın o tarifsiz sevincini ve heyecanını yaşarlar.
0: Ve nihayet inananlarla inkar edenlerin birbirinden ebediyen kopacakları muhteşem ayırt etme anı gelip çatar.
1: Peygamberler ümmetlerine şahitlik için getirilirler. Her ümmet dizüstü çökmüştür. Hepsi kitabına çağrılır. Onlara denir ki, bugün size işlediğinizin karşılığı verilecektir.
0: Artık tevbenin bir anlamı kalmamıştır. Ne sızlanmak ne de sabretmek hiçbir şeyi değiştirmez. Mizan konur. Bir lahza bile kaçılmaksızın kaydedilen dosyalar açılır. Artık bundan sonra kayıtlar konuşur. Zulmedenlerin o gün özür beyan etmeleri fayda vermez. Artık kendilerinden Allah'ı hoşnut edecek şeyleri yapmaları da istenmez.
1: Ve kimsenin kimse için bir bedel ödeyemeyeceği ve yardım da göremeyeceği o süreç başlar. Cennet yaklaştırılır, cehennem alevlendirilir. Allah'ın izni olmaksızın kimse konuşamaz. Konuşan da ancak doğruyu söyler. Gizli açık ne varsa, hatta kalplerin derinliklerinde kalanlar bile ortaya çıkarılır. Dili konuşturan Allah, elleri konuşturur, ayakları şahit kılar. Ve insanoğlu kendisine verilen her nimetten sorguya tutulur. Sırası gelen neyin gerçek, neyin kalıcı olduğunu artık hiçbir şüpheye mahal kalmaksızın idrak eder. Amel defterleri sağ tarafından verilenler, ebedi kurtuluşa ermenin mutluluğunu, sol tarafından verilenlerse ebediyen sürecek bir hüsranın bedbahtlığını yaşarlar.
0: Evet, insanlar gibi ümmetler de dünyada tutturdukları çizgi neyse, ahirette de aynı çizgi üzerinde toplanacaklar. Topluca gelip tek tek hesap verecekler. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. İyi amel işleyenler de haksızlığa uğratılmayacak. Şüphesiz alemlerin Rabbi Allah, vaadinde hakkıyla durandır.
1: Söylenecek söz çok, lakin zaman el vermiyor. Sözün özü, dileyen Rabbine bir yol tutar, dileyen de belirsizliğe. Konumuzu Zilzal Suresi 1-8, Câsiye Suresi 31-37, Sebe Suresi 51-54, Fâtır Suresi 36. ve 37. ayetleriyle bitiriyoruz. Hepiniz alemlerin Rabbi, din gününün sahibi, yüceler yücesi Allah'a emanet olun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insanın buna ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır. Ahiret günü insanlar, işlerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. İnkar eden kimselere denir ki, ayetlerim size okunmuş, siz de büyüklenip suçlu bir millet olmuştunuz değil mi? Doğrusu Allah'ın verdiği söz gerçektir, kıyamet saati şüphe götürmez dendiği zaman, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz, yalnız yoktur sanıyoruz. Buna dair kesin bir bilgi elde etmiş değiliz derdiniz. İşledikleri kötülükler kendilerine belli oldu ve onları alaya aldıkları şeyler kuşatıp mahvetti. Onlara denir ki, bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi biz de sizi unuttuk. Varacağınız yer ateştir, yardımcılarınız da yoktur. Bu, Allah'ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmış olmasından ötürüdür. O gün ne oradan çıkarılırlar ve ne de özürleri dinlenir. Övülmek göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Göklerde ve yerde azamet O'nundur. O güçlüdür, hakimdir. Onları korktukları zaman bir görsem, artık onlara kurtuluş yoktur. Cehenneme yakın bir yerde yakalanmışlardır. O zaman Allah'a inandık derler ama, ahiret gibi uzak bir yerden imana nasıl kolayca ulaşırlar? Oysa onu daha önce inkar etmişler, uzak bir yer olan dünyadan görünmeyene dil uzatmışlardı. Kendileriyle arzuladıkları şeyler arasına artık engel konur. Nitekim daha önce kendilerine benzeyenlere de aynı şey yapılmıştı. Çünkü onlar şüphe ve endişe içerisindeydiler. İnkar edenlere cehennem ateşi vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennemin azabı da hafifletilmez. Her inkarcıyı böylece cezalandırırız. Orada Rabbimiz bizi çıkar, yaptığımızdan başka yararlı iş işleyelim diye bağırışırlar. O zaman onlara şöyle deriz. Öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği bir süre kadar sizi yaşatmadık. Size uyarıcı da gelmişti. Artık azabı tadınız. Zalimlerin yardımcıları olmaz. Sadakallahu lazım.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için.

Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 7. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 7. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Muzil. Muzilsin. Muzilsin ki seni tanımayan kör, sağır sebeplere dilenci olur. Seni bilmeyen kendi varlığının ağırlığı altında ezilir, kul köle olur.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: En büyük nimet aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil vahidil kahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar. Ve ala alihi ve ashabihil ethar. Ve ala cemil enbiyai vel murselinel ebrar. Rabbime hamd ediyorum. Şu Recep-i Şerif'in güzel günlerinde bu kadar mümin ve mümine ile önemli bir mesele olan evlilik, aile meselesini bana konuşmaya muvaffak kıldığı için, onun alemlere rahmet olarak gönderdiği kutlu elçiye salat ve selamlarımı gönderiyorum. Bize doğru yolda nasıl doğru bir biçimde yürüneceğinin en güzel kodlarını öğrettiği için, o peygamberin mübarek ellerinde yetişen bütün ashab-ı kiram efendilerimize en üstünden en aşağıya kadar radiyallahu anhum ecmain duasına mazhar olan o kutlu nesle binlerce kez selam ediyorum ki kutluğun kodlarını bize öğrettikleri için. O günden bugüne kadar nübüvvet menhecinin gereğini yerine getiren, verasetin onlara yüklediği ağır yükü omuzlayıp aziz İslam'ı bize taşıyan bütün alimlerimize binlerce selam ediyorum. Bu güzel yolda bize işaret taşları olduğu için. O selamlardan bir tanesi de size erkeğiyle hanımıyla şu zorlu şartlarda Allah'ın hudutlarına, sınırlarına riayet edip dünya ne kadar günaha dalarsa dalsın ben topluma değil Allah'a uyarım diyerek Allah'ın emirlerinin gereğini yerine getiren siz gençlere olsun ve siz gençlerin akıbeti o biraz önce selamlarını gönderdiğimiz İslam'ın büyükleriyle beraber olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz güzel kardeşlerim. Konu evlilik, gençler de bayılıyorlar evliliği dinlemeye. Herhalde bu salon onun için bu kadar kalabalık. Başka bir konu konuşsaydık bilmiyorum olur muydu? Ben de epey konuşacağım bugün evliliği. Allah yardımcımız olsun. Şimdi bu evlilik meselesi öteden beri bizim hep gündemimizde aslında. Diyelim ki 5-6 yaşındayız. Evde çoğumuz evcilik oynamışızdır. O evciliği oynarken de evlilik meselesini konuşmuşuzdur çocukken. 20 yaşına varmışızdır gençliğimizin zirvesinde. Biz de sizin o yürüdüğünüz yollardan yürüdük biliyorsunuz. O günlerde de konuştuk. Benim gibi yaşınız 50'ye merdiven dayadığında, ben şu anda 47 yaşındayım, 26 yıllık evli bir kardeşinizim. Şimdi de başladık çocukların evliliklerini konuşmaya. Yarın öbür gün biraz daha ömür devam etse torunları inşallah konuşacağız. Dolayısıyla bu evlilik meselesi öyle gündemden kolay kolay gidecek bir mesele değil. Ancak özellikle gençlerin inanılmaz derecede gündemlerinde oluyor bu mesele. Akaidi konuşsalar, fıkı konuşsalar, felsefeyi konuşsalar, haccı konuşsalar, umreyi konuşsalar, Kudüs'ü konuşsalar, nasıl oluyorsa söz dönüp dolaşıyor, evliliğin üzerine geliyor ve evliliğe ait birkaç meseleye mevzu ne olursa olsun temas edilmiş oluyor. Bu kadar hayatımızın bir parçası olan bu meseleyi bizim biraz doğru anlamamız lazım. Onun için ben bir salonu bir tanımak istiyorum. Karşımda 3 zümre vardır büyük ihtimalle. Ne kadarı evlilerden oluşuyor? Bir elleri görebilir miyim evli kardeşlerimin? Evet, yukarılarda da aşağı yukarı 1/3'den fazla değil. Bekarlar da bir kaldırsın ellerini. Allah yardımımız etsin. Bayağı işimiz zor yani. Bir 3. zümre daha vardır içinizde. Onlara el kaldırtmayayım. Onlar da nişanlılar. Onlar şu anda dünyada yaşamıyorlar. Ayakları yerden kesik olduğu için azdırlar ve içimizdedirler. Allah onların da yardımcısı olsun. Evlilik meselesini konuşmak güzel, keyifli olsa da bekarlar için, evliler için o kadar mı bilmem ama bekarlar için öyle. Meseleyi Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine göre konuşmak aslında önemli bir şey. Biz de biraz zaten bunu yapmaya çalışacağız. Bir tane gömlek duruyor burada. Ne işi var gömleğin burada diyebilirsiniz. Hanıma dedim ki Nevşehir'de ben gençlere konuşacağım. Gömlek üzerinden bir şey anlatacağım gençlere. Hanım böyle şaştı kaldı bana. Verdiği gömlek Nideli Ali Usta'nın gömleği. Tevafuk bana yapmış göndermiş. Nide'de Nidelilerin gömleğini gösteriyorum onlara. Şöyle bir kaldırayım bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bir tane düğmesini üstten ilikledim bunun. Bir düğme yanlış iliklendiği zaman aşağıya doğru bütün düğmeleri ilikleseniz de aşağıda şöyle acube bir şey çıkacak ortaya. Burada bozulacak, şurası eğri olacak, büğrü olacak. Böyle bir düğme ile iliklenmiş gömleği giyseniz insanlar size hemen uyaracaklar. Yanlış bağlamışsın gömleğinin düğmelerini diyecekler. Sizi doğru bağlamaya davet edecekler. Bizim evlilik dahil birçok kavrama yaklaşımımız bu gömleğin düğmelerinin bağlanması gibi. Bir kere yanlış yerden bir bağlıyoruz. Onun üzerinden de başlıyoruz konuşmaya. Bu sadece evlilik için değil. Bugün ümmetin en büyük problemlerinden bir tanesi kavramlara Allah'ın istediği şekilde manaları yüklememeleridir. Bakın o kadar konuşuyoruz ahlaktan. Niye ahlak hakim olmuyor topluma? Çünkü ahlak kavramına Allah'ın yüklediği manayı yüklemedik biz. Ahlak kavramını biz indirgedik iffete, iffeti de indirgedik kadına, kadını da indirgedik sadece başörtüsüne. Anlamı perişan ettik. O anlamı perişan ettiğimiz için de istediğimiz kadar konuşalım yine de o ahlak kavramından biz istenilen neticeyi yakalayamayacağız. Adaleti konuşuyoruz. Konuşmayan var mı? Herkes konuşuyor. Ama adalet kavramı Allah'ın kitabında bizden istediği mana üzerinden mi konuşuluyor? Başka anlamlarda mı konuşuluyor? Çıkan netice zaten onu bize veriyor. Cihat kavramı, şehadet kavramı, aklınıza gelen bütün kavramları dizin alt alta aynı şeyi göreceksiniz. Gelin konumuz olan aile kavramına, aile kavramı da böyle. Ne yazık ki bugün sorun mesela bir erkekse eğer muhatabınız arkadaş bir şu kavramı bize bir anlat diye sorun söyleyin. Evlilik senin dünyanda neye tekabül ediyor? Sen evlilik deyince ne anlıyorsun diye sorun söyleyecekleri belli. E ne yapacağız? Mecbur evleneceğiz. Yaşımız belli bir noktaya geldiği zaman hayatımızı biriyle birleştirmemiz gerekiyor. E arkadaş bu işin yaşlılığı var. Yarın öbür gün yaşlanınca bu hayat

0: yalnız başına geçilebilir mi? Evde kim yıkayacak çamaşırı, bulaşı? Evin hizmetini kim yapacak? Kim işte bu noktada bize aile dediğimiz o havayı, o musluğu estirecek? İle ahir cümleler dizilir. İçlerinde doğru cümleler olsa da aslında Allah'ın evliliğe yüklediği mana o söylenenlerin üzerinden şekillenmez. Bir kızımıza soralım, evlilik nedir? Senin dünyanda evlilik neye karşılık geliyor diye sorduğumuzda kızımız da başlayacak işte bir şeyler söylemeye. Ne yapacağız? Baba evinde oturacak halimiz yok. Akranlarımız evlenince mecburen biz de evleneceğiz. Annelik duygusunu biz de tatmak istiyoruz. Biz de o güzel kıvama ermek istiyoruz. Kendi evimiz olsun. Baba evinde rahat edemediğimiz işleri koca evinde yaparız. Paramız olur, kocamız da şöyle yapar. Biz de rahat ederiz. Dizilir. Bunların içinde de doğrular var. Ama bu değil. Bu da değil. Biz Allah'ın kitabına sorduğumuzda Allah'ın kitabı ve o kitabı en iyi anlayan olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sıraya dizer. Evlilik ibadettir. Evlilik nimettir. Evlilik cihattır. Evlilik devlettir. Evlilik dindir. Evlilik imtihandır. Ve bunların hepsi bir olduğu zaman evlilik anlaşılmış oluyor. Eğer bunlardan da sadece bir tanesini çeksek ve biz kuracağımız yuvayı o çerçeveden kurarsak ne yazık ki çatırdar. Şu anda çatırdıyor, görüyorsunuz. Yıkılıyor yuvalar. Olanlar da işte el nedir kaygısıyla yıkmıyorlar yuvayı ama akşama kadar birbirlerini yiyorlar. O noktada bazı şeyler hayatımızda istenilen oranda oluşmadığı için ve kavrama çıkış noktası olarak, yani gömleğin ilk düğmesi olarak yanlış iliklemeye başladığımız için arkaya doğru ne kadar ondan sonra doğru şey de yapsak ilk çıkış noktamız yanlış ve hatalı olduğu için ondan sonra da yanlış ve hatalı olarak devam edecek. Eğer biz evliliği böyle anlasak o zaman ne olacak biliyor musunuz? Evlilik ibadetse külfetine katlanılmalıdır. Hangi ibadet külfetsiz değil? Hepinizi ben namaz kılan gençler olarak görüyorum. Şu anda zorlanmıyor musunuz sabah namazına kalkmayı? Bir iki ay sonra daha da zorlanacaksınız. Namaz ki imandan sonra en büyük hakikat ve en büyük ibadet. Biz o ibadeti yaparken bile zorlanıyoruz. Namazda zorlanan bir insan evlilik gibi bir ibadette zorlanmaz mı? Ama ben ibadet olarak gördüğümde hacca gitmek için 20 yıl para biriktiriyorum. Gidiyorum, orada bir sürü eziyete uğruyorum. Bir sürü sıkıntıya katlanıyorum. Hac ibadetimi yerine getirmek için hem maddi hem manevi hem bedenen hem mali olarak bir sürü fedakarlıkta bulunuyorum. Ne için? İbadeti yerine getirmem için. Evlilik de ibadetse külfetine katlanmak durumundayım. İkincisi, evlilik nimetse şükrü eda edilmelidir. Eda edilmeli. Çünkü nimetin şükrü var. Bu nimetin şükrü nasıl eda edileceğini de ben yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den öğrendim. Öyle sadece elhamdülillah demekle şükür eda edilmiyor. Allah hangi nimeti vermişse bana her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Kendi cinsinden ödenir. Evlilik de bir nimetse evlilik nimetinin şükrü o model aileyi başkalarına temsil adına göstermekle yerine getirilir. O şükrü eda ettiğim zaman o nimetin kadru kıymetini tam anlamıyla bilmiş olurum. Evlilik cihatsa hazırlığı yapılmalı. Nasıl anlıyoruz bunu? Cihat derken karı koca birbirleriyle harp edecek olarak anlamıyorsunuz. Dışarıdan çok saldırı olacak evliliğe. Saldırı olduğu için de onu koruma adına hazırlığa girişeceğiz. Elimizden geldiğince en değerli hazinemiz o bizim. Şeytan da en değerli hazineye nişan alıyor. Onu yıkmak, onu ortadan kaldırmak, onu zedelemek için her şeyi yapıyor. O her şeyi yaparken ben de ona karşı olarak o büyük nimeti ve o büyük değeri cihat anlayışıyla korumak durumundayım. Evlilik devletse ki devlettir, yasaları uygulanmalıdır. Aile dediğiniz o müessese küçük bir devlet, devlet dediğiniz o büyük müessese küçük bir ailedir. İnanın küçüğü yöneten büyüğü yönetir. Çünkü küçüğü yönetmek zordur. Ve biz aslında ailede yasalara, yani hukuka, yani adalete saygıyı öğreniyoruz. Eğer gerçek aile ise, kurduğumuz yuva İslam'ın bizden istediği yuva ise, burada olması gereken odur. Evlilik dinse sahip çıkılmalıdır. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kişi evlendiyse dininin yarısını tamamladı. Geri kalan yarısı içinde gayret etsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yarısı olarak gördü evliliği. Onun için din diyoruz zaten. O zaman dinse sahip çıkılmalı ve korunmalı. Evlilik imtihansa sabır azık olarak edinilmelidir. İmtihan mı? Kim demez ki imtihan olduğunu? Hepimiz çok iyi biliyoruz ki gerçekten evlilik büyük bir imtihan. Böyle olduğu zaman ben bu şartlar çerçevesinde evliliği anlasam, yuvayı da ona göre kursam, ona göre bazı şeylere kendimi hazırlasam, Allah'ın izniyle yapacağım şey Allah'ın benden istediği çerçevede olur. Ama böyle görmüyoruz. Hayaller dünyasında yaşıyoruz. Hakikati ancak canımız acıdığı zaman hissediyoruz. Çok büyük bir lütuf olan evlilik meselesini, aile meselesini Allah'ın bizden istediği şekilde bir şükran adıyla, bir şükran boyutuyla, şükrümüzü ortaya koyma sorumluluğumuzla ortaya koymuyoruz. Büyük bir sermayenin içerisinde bir sefalet yaşıyoruz benim güzel kardeşlerim. İşte bunun için ben istiyorum ki size bugün evlilik neye engel, neye destek, bunu biraz anlatabileyim. Aslında burada söylenenler uzun uzun izah edilmeli. Her birisi bir ders konusudur. Ben işledim bunları. Bilenler bilir zaten. Düzce'de işledim, Giresun'da işledim. Onun için detaylarına girmeyeceğim. Ben size başka bir meseleye götüreceğim. O mesele de şu. Hayallerle ya da altı doldurulmamış telkinlerle evlilik meselesini değerlendirdiğimiz için hayatın soğuk yüzüyle karşı karşıya kaldığımızda arızalı durumlarla karşılaşıyoruz ve o imtihanlarla Allah'ın istediği şekilde bir duruş sergileyerek başa çıkamıyoruz. Size bir örnek vermek istiyorum. Hocalarım muhakkak bilir, İslami ilimlerde falan okuyan kardeşlerim de bilir. Tabiin neslinin, yani en hayırlı ikinci nesil, o tabiin neslinin şairlerini şöyle bir sıraya dizsek, ilk 10 tane isim yazdığımızda o 10 isimden bir tanesi muhakkak Ferezdak olur. Bu Ferezdak İbni Galip, acayip bir insan, onu çok iyi bir tanıyan birisi var, Yunus İbni Habib. Diyor ki eğer Ferezdak olmasaydı Arap şiirinin 1/3 olmazdı. Belki mübalağa gelebilir bu size ama o insanın şiirlerini okuduğunuzda ve şiirlerde kullandığı argümanları, ifadeleri ve bize o dünyaya ait o bilgileri okuduğunuzda ne kadar haklı olduğunu görürsünüz.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Muni olmasan sen başkalarına dilenci olur. Kör sebepler arasında oyalanır, oyalanırım. Neyim varsa elimde, senin lütfun. Başkasına muhtaç eyleme beni.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Bu ferazdan babası sahabi değil ama dedesi sahabi. Dedesi Sasa İbni Naciye. Bu adamın, bu sahabi efendimizin, adam ifadesini de özellikle kullandım. Gerçekten adam, adamlığın kitabını yazan bir adam. Cahiliye döneminde 360 tane kız çocuğunu gömülmekten kurtaran birisi. Ve bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geliyor. Ya Resulallah diyor, ben cahiliye döneminde böyle bir şey yaptım ama ben o zaman Müslüman değildim. Acaba o gün yaptığımın karşılığı olur mu? Ben ondan dolayı bir sevap kazanabilir miyim? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de diyor ki tabii ki kazanabilirsin. Belki de kazandın. Belki de Allah onun için sana hidayeti verdi. Çok önemli bir sözdür bu. Bu sözün üzerinde durmamız lazım ama konu bu değil. O ferazdak tarihte birçok yerde görünür. Şiirleriyle bize birçok şey söyler. Kufe yolunda Hazreti Hüseyin'in karşısında da durur. Hazreti Hüseyin'le karşılaştıkları zaman Hazreti Hüseyin sorar, der ki ferazdak, sen Kufe'yi iyi bilen birisisin. Ne var Kufe'de, ne var ne yok? Der ki ey imam, Kufelilerin kalpleri seninle ama kılıçları Yezid'ledir. Bir cümleyle koca bir şehri anlatır Hazreti Hüseyin'e ama Hazreti Hüseyin gitmeye karar verdiği için böyle bir söze rağmen yürür gider. Şimdi bu ferazdakın çok saliha, itaat için ehli olan, taat ehli olan bir annesi var. Saliha bir kadın. Gel zaman, git zaman sıkıştırıyor ferazdakı, evlendiriyor. Evlendirince de biliyorsunuz ne oluyor? Bir harp başlıyor. Haçlı seferlerini andıran bir harp. Gelin kaynana savaşları. O gelin kaynana savaşları başlıyor. Başlayınca ferazdak kendi halini şöyle iki dizeyle anlatıyor bize. Diyor ki bilakis ben evlenmeden önce validem

nasıl haramdan koruyor ki? Beni korumadı diyerek şair Ferenczak hissiyatını böyle ortaya koyuyor. Şimdi gençlerin birçoğunda bu var. Gençler zannediyor ki evlilik şöyle bir şey, işte biz evlendik mi şimdi haramlar var etrafımızda, bir sürü sıkıntılar var, şu bu falan. Evlendik, evlilik zaten hokus pokus, girdik eve evli olarak çıkacağız zaten. Namazlarımız düzelecek, bir türlü hayatımızda bir sürü düzen oluşacak, şu oluşacak, bu oluşacak. Vallahi evlilik böyle bir şey değil. Eğer böyle zannediyorsanız, hayal kırıklığı yaşayan birçok insan gibi siz de hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Evlilik zor bir şey. Bak, devletten bahsettik. Bir devleti idare etmekle alakadar olan bir şey. Ama bu zorluğuna rağmen güzel. Ama bu zorluklarına rağmen nimet. Bu zorluklarına rağmen işte ibadet zaten. Eğer ibadet olarak biz anlarsak meseleyi, o ibadetin bize kazandıracağı sevap, onunla kazanacağımız Allah'ın rızası, onun arkasından gelecek rahmetleri düşündüğümüzde, zahmetleri taşıma adına bir gayret içerisine girebiliriz. Yok eğer sadece işin biz bir tek boyutuyla ilgilenirsek yanlış şeyler yaparız. Çünkü netice itibariyle kavramın anlamını doğru dürüst ortaya koymazsak, bizim buradan gerçekten nimet olarak cennetin kokusunu duyacağımız bir yuva olarak meseleyi ele almamız çok da kolay değil. İşte bundan dolayı çok iyi anlamamız gereken bir şey var. Evlilik neye engel, neye destek? Engel mi gerçekten bazı şeylere? Elbette ki engel benim güzel kardeşlerim. Mesela sen şimdi öğrencisin, öğrenci evinde kalıyorsun, yurtta kalıyorsun, burs geliyor, baba da gönderiyor parayı zaten, bir sorumluluk yok, gecen belli değil, gündüzün belli değil, geziyorsun, tozuyorsun, dolaşıyorsun, oturuyorsun arkadaşlarınla, devlet kurup devlet yıkıyorsun, bir sürü muhabbet ediyorsun, kimse sana hesap sormuyor, şu yok, olmuyor, bu olmuyor. Ama evlendiğin andan itibaren evde seni bekleyen birisi var. Hem de o bekleyen birisi günde 24 bin kelime kullanıyor. Sen 7 bin kelime kullanıyorsun. Biriktiriyor, biriktiriyor. Sen hukuku zedeledin, eve gittin. Allah sana yardım etsin. Şimdi hal böyle olunca mecburen bazı şeyleri konuşmak durumundayız. Gerçekten evliliğin engel olduğu şeyler ne? Destek olduğu şeyler ne? Bakın, evlilik neye engel? Evlilik düzensizliğe engel, dağınıklılığa engel, dengesizliğe engel, değersizliğe engel, duyarsızlığa engel. Evlilik bunlara engel. Ama içinizden biri çıksın desin ki hocam, ya bu saydığım beş şey, ki ben beş tane temel kavramda özetledim ama bir sürü açılımda bulunabiliriz bunların, bu beş şey şu anda bize faydası var. Faydası yok aslında bunun bize. Düzensizlik mesela. Evet, ev demek askeri düzen demek değildir. Evde insan rahat eder. Çünkü ev insanın en huzur bulduğu yerdir. Ama netice itibariyle bekar olduğun kadar bir düzensizliği evliliğe taşıyamazsın. Evlilik buna müsaade etmez. Eşler buna müsaade etmez. Sen erkek olarak hanımına, hanım olarak erkeğe bu noktada bir düzen çerçevesinden mesele yürütmek durumundasın. Dağınıklılığa evlilik müsaade etmez. En fazla buradaki dağınıklık nedir biliyor musunuz? Duygusal dağınıklıktır. Mesela bekarken surat asmak hakkımız dersin ama evlilikte dersen görürsün gününü. Öyle çok kolay orada sen inisiyatif kullanamazsın. Karşında bir hukuk meselesinde riayet etmen gereken bir insan var ve bir kul hakkı var ortada. Öyle boşu boşuna surat asmak, öfkelenmek, şu bu falan filan, bunlar yok. Bunlara meydan vermez evlilik. Netice itibariyle bunların terbiye edilmesi gerekir. Dengesizliğe asla evlilik müsaade etmez. Dengesizliğe engeldir evlilik. Hayatı denge üzere yaşamak durumundasın. İbadette bile dengeyi bizden isteyen bir din var. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ne olur şu örneği şu başlığın altına yazarak anlamaya çalışın.

çalışalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile gece nafile ibadet yapmak için hanımından izin alıyor. Hanımından izin alan bir peygamber var bizim karşımızda, bir de biz varız. Bana ne karışır diyen bir de biz varız. Bunları yan yana getirip konuştuğumuz zaman denge adına bu din öyle şeyler söyler ki bize, hayatta hiçbir yerde boşluk bırakmaz. Her tarafta en makul, en mutedil olan tavır neyse o tavrı ortaya koyar, seni de ona çağırır. Evlilik değersizliğe engel. Değersizleştiremezsin hiçbir şeyi. Karşıdaki insanı yok sayamazsın. Onun duygularını, onun beklentilerini asla yok sayamazsın. Kadın erkek ayrımını bakın konuşmuyoruz. Konuşmaya da gerek yok. İki taraf için de geçerli bir şey bu. Ve evlilik duyarsızlığa engel. Eğer biz duyarsız kalırsak, bazı şeyleri görmemezlikten gelirsek, evet evlilik bunlara engel. Şimdi benim güzel kardeşlerim, gençlerimiz ne diyor biliyor musunuz? Belki şu güzel salonda, şu anda bu güzel meclisi dolduran gençlerin içerisinde de aynı şeyleri söyleyenler var. Ya bekarım diyorlar. Tamam, bazı şeyler var hayatımızda. Bir evleneyim düzeleceğim. Bir evlensem zaten düzeleceğim. Olur mu, bazen oluyor mu bu? Oluyor. Ama bu çok riskli bir şey. Biz düzelip evlenmek zorundayız. Çünkü evlilik iki şahsiyetli insanın hayatını birleştirmesiyle ancak olabilecek bir şey. Evlilik evcilik oyunu değil. O başta söylediğim çocukluktaki oyunlar, oyuncaklar, onlar orada kaldı. Şimdi çok önemli bir şey bu. Dolayısıyla mecburuz biz bu noktada bir şeyler yapmaya. Bakın biz okuyoruz, hadisleri de okuyoruz, Allah Resulü'nün hayatını da okuyoruz ama bir şeyleri birleştiremediğimiz için orada yapılmış bir şeyin bugünkü dünyadaki karşılığını anlayamıyoruz. Nasıl bir peygamber var biliyor musunuz karşımızda sallallahu aleyhi ve sellem? 4 tane kızı var. Zeynep validemizi önceden evlendirmiş. 3 kızı evde. Evdeyken o kızlarından hiçbirine namaz kılın demiyor. Çünkü peygamberin evinde namaz kılınıyor. Namazın ekseni alındığı bir hayat. Onlar da gördükleri için yapıyorlar. Yapılanı tekrar etmenin bir anlamı yok. Onun için hangi hadis kitabına bakarsanız bakın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kerime kızları evdeyken babaları tarafından namaz için uyarıldıklarını göremezsiniz. Ama aynı baba, canlarımız onun ruhuna, onun yoluna kurban olsun. Aynı baba Fatıma'sı Ali ile evlendiği zaman Medine'nin içlerinde bir evde oturdu. Evliliğin ilk 6 ayında her sabah vakti o eve gitti, kapıyı çaldı. Ey Muhammed'in ehli beyti, kalkın namaz vaktidir deyip onları namaza uyandırdı. Niye peki? Kalkmaz mı Ali ile Fatıma? Kalkar. Ama evliliğin ilk ayları zordur. Zor olanı ortaya koyma adına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zorlukta, tabir caiz ise eğer, onlara hayrı telkin etme, onları uyarma, onların üzerinden ümmetine bazı mesajları verme adına bunu yapıyor. Dolayısıyla düzeleyim, evleneyim meselesini konuşmak durumundayız. Eğer bu noktada bazı şeyler hayatımızda hastalık haline gelmişse, bu hastalıktan kurtulup ondan sonra böyle bir külfete, ondan sonra böyle bir nimete, ondan sonra böyle bir değere kapı açmak durumundayız. Şimdi benim güzel kardeşlerim, şu 5 şey engel evliliğe. Bu 5 şey normalde de aslında engel hayatımızdaki birçok şeye. Bu 5 şeyi düzelten bir insan hayatındaki birçok şeyi düzene koyduğundan dolayı evlilik o ağır yüküyle değil, daha büyük bir rahmetiyle gelir. Eğer biz bu 5 tane hastalıktan kendimizi kurtarsak, inanın evlilik ilme engel değil, ihtisaslaşmaya engel değil, akademik kariyere engel değil, mesleğe engel değil, şuna engel değil, buna engel değil. Kim derse engel, ben onunla konuşmaya hazırım.
Ben kendim de

26 yıllık evli olan bir kardeşiniz, 3 tane erkek çocuğu olan bir kardeşiniz olarak sadece bunu masa başında ya da sizi işte dolduruşa getirmek için konuşmuyorum. Gerçekten hayatın içerisinde bunları yaşayan yüzlerce, binlerce de insanla bu mesele üzerinde konuşmalar yapan, dertleri dinleyen, elinden geldiğince de çözüm sunmaya çalışan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. İnanın evlilik bunlara engel değil. Eğer biz bu engellerden kurtarırsak, evlilik ibadete engel değil, ilme engel değil, ihtisaslaşmaya engel değil, hizmete engel değil, sosyal ve kültürel faaliyetlere engel değil. Engel olan bizim düzensizliğimiz, engel olan zamanı kullanamamamız, engel olan sünnet dediğimiz hayatı tanzim eden peygamber nefesinden ve peygamber örnekliliğinden mahrum oluşumuz. Eğer biz onlardan kendimizi kurtarsak, kim demiş engel? Emin olun, bu noktada engel olarak konuşan fıtrata aykırı konuşuyor ve yanlış konuşuyor. Yanlış konuşup yanlış sevk ediyor. Yeter ki biz bu konuda bazı şeyleri Allah'ın istediği gibi konumlandırabilelim. İnanın, gelin bir söz verelim burada birbirimize ve bir de test edelim. Allah Resulü'nün bize öğrettiği şekliyle uyusak, uyku ahlakımız Resulullah'ın bize öğrettiği gibi olsa, yeme içme ahlakımız Allah Resulü'nün bize öğrettiği gibi olsa, zaman kullanma, zaman yönetimi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği gibi olsa, üç şey, başka şeye gerek yok. Uyku ahlakı, yeme içme ahlakı, zaman kullanma ahlakı. Hangi birimiz zamansızlıktan şikayet ederiz? Hangi birimiz engel olarak görürüz? Şunlara uyan, biraz önce verdiğim bir örnek var, Hazreti Fatıma. O Fatıma anamız 8 yıllık bir evliliği vardı Hazreti Ali ile. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den 6 ay sonra vefat etti. Ayşe anamız diyor ki, eğer Fatıma yaşasaydı hepimiz onun talebeleri olacaktık. Zaten fakihe kadın olarak anıldı. Fetvalar soruldu biliyorsunuz ona. Neler neler bu noktada ona müracaat edildi Allah Resulü'nün vefatının hemen arkasında. O Fatıma anamız, Allah kendisinden ebeden razı olsun, 5 çocuk annesi. Bir tanesi çocukken vefat etti, 4'ü kaldı. 4 tane çocuğunu kendisi yetiştiriyor. Allah Resulü ona bu noktada bazı şeyler teklif edince hayır diyor. Sahabe ona yardım etmek istediklerinde, çocuklarımın terbiyesi bende olsun diyor. Eğer bu noktada bana yardım edecekseniz şunu şunu yapın diyor. Böyle bir kadın, ilimde de zirve bir kadın. Ve biz bugün onun yetiştirdiği çocukları konuştuğumuz zaman, eğer vahdet öğreneceksek Hasan'ın mektebine müracaat ediyoruz. Şehadet öğreneceksek Hüseyin'in mektebine müracaat ediyoruz. İzzet öğreneceksek Zeynep'in mektebine müracaat ediyoruz. Dirayet öğreneceksek Ümmü Gülsüm'ün mektebine müracaat ediyoruz. Kim dedi evlilik engel bunlara? İnanın değil. Sadece olan mesele bizim yeme içme, uyku ve zaman yönetimindeki sıkıntılarımız. Bunları tam anlamıyla yapamadığımız için yetmiyoruz, yetişemiyoruz. Yoksa 24 saat, 24 tane altın hükmünde o saatler ne kadar kıymetli. Eğer biz bunun kıymetini bilir de o zamanı Allah Resulü'nün bize gösterdiği ve öğrettiği şekliyle yaparsak, yapacağımız o evlilikte Allah'ın izniyle cennetin kokusunu duyacağımız bir yuva olacak. Ama burada ben gençlerime, hocalarımın affına sığınarak gençlerime iki şeyi söylemek istiyorum. Ve keşke böyle bu iki şeyi sizin zihinlerinize iyice bir nakşetsem. Çünkü çok ciddi problemlerimiz var burada. İki şeyden biri şu. Diyorum ki gençler, çağı iyi okuyun. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Eğer anneleriniz gibi hanım beklerseniz, ben o sözü, cahiliye sözü, o nitelendirdiğim için kullanmam.

0: almak istemem, evde kaldım sözü cahiliye sözüdür. Ama babanızın evinde oturursunuz. Eğer her şeyi bu manada anlamaz da bazı şeylerin değiştiğinin farkına varmazsanız, o değişimin karşısında direnemezsiniz. Bu şartlara teslim olmak değildir. Fıkıh dediğiniz şey şartlara teslim olmak değil, şartlara göre Müslümanca yaşamayı yeniden yorumlamaktır. Ve fıkıh yaşayan bir şeydir. Şu anda biz farklı bir zeminde yaşıyoruz. Niye akıntıya karşı kürek çekelim ya? Onun için burada önemli olan bir madde bu. Çağı iyi okuyun, hiçbir şey inanın eskisi gibi değil. İkincisi, fazla beklentiye girmeyin. Hiçbir şey hayallerdeki gibi değil. Hayalleri de kuruyorsunuz mesela, yine erkekler üzerinden konuşayım, kızlarımı utandırmayayım. Öyle bir hanım bekliyor ki, o hanım huri, o cennette, o burada yok. Ben gençlere diyorum ki, gençler bakın, aklınızda belirleyebilirsiniz, şöyle bir hanımla evleneceğim ya da kızlarım diyebilir ki şöyle bir erkekle. Vallahi %100 bulmak mümkün değil. Siz o nişanlılıkta falan tam buldum diyorsunuz ya, tam buldum diyorsunuz. 3-4 ay sonra görüyorsunuz tam bulup bulmadığınızı. Zaten %100 uysa var ya, %100 olsa, tam öyle bir adam buldum ki tam kafama göre %100. Eğer böyle diyorsanız ikinizden biriniz adam değilsiniz. Çünkü mümkün değil, iki tane şahsiyet %100 uymaz. Aynı anadan, aynı babadanız. Uyuyor mu parmak izlerimiz? Uyuyor mu gözlerimiz? Uymuyor ya. Uymuyor. Allah her birimizi orijinal yaratıyor. Başka yerdesin, başka memlekettesin, başka şuradasın, başka buradasın. Nerede %100 olacak? Diyorum ki, şimdi bu oranı düşüreceğim bir miktar, bir müddet sonra. Gençler, %70 bulursanız kaçırmayın. %30 içinde sabredin. Herhalde böyle giderse 3-4 ay sonra oranı %60'a düşüreceğim. Çünkü gidiyor, oran gidiyor. Bu manada yapacak bir şey yok. Onun için mecburen burada bir şey anlamamız lazım. Fazla beklentiye girmemize gerek yok. Hayallerle yürülü bir dünyada yaşamıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evini okuyoruz. Ya Kur'an okuyoruz, Kur'an. Tahrim suresini, Talak suresini, Hucurat suresini, Nur suresini, Ahzab suresini, Allah Resulü'nün aile hayatını anlatan 5 önemli süredir. Hanımlarla olan mücadeleyi okuyoruz orada. Allah Resulü o yeryüzünün en asil kadınları, o kadınlara kızıyor. Mescid-i Nebevi'de kendisine çadır kurduruyor. Bir ay evine gitmiyor, çadırda kalıyor. Allah Resulü'nün hayatı bu. Resulullah'ın hayatı buysa, kim size bu hayatı toz pembe hayal olarak söylüyorsa doğru söylemiyor. Burada doğruluk payı yok. Evlilik dediğiniz şey adamın anasından emdiği sütü burnundan getirir. O zaman hocam ne istiyorsun sen bizim canımızdan? Az bir şey evlenmeye niyetimiz vardı. Bizi vaz mı geçireceksin? Hayır. Ben de diyorum ki bunlara rağmen evleneceğiz. Çünkü Müslüman zora talip olandır. Müslüman bilir ne yapacağını, gerçekçidir, hayattan kopmaz, ayakları yere sağlam basar, neyle aslında karşı karşıya olacağını bilir, ona göre hareket eder ve o hareket ettiği şeyden de Allah'ın izniyle mutlu ve mesut olur. Az şeyden saadet yakalamanın gayretini verir. Nimet külfet dengesini unutmaz. İbadet külfet dengesini unutmaz. Buna göre bir hayat yaşar ve buna göre yapacağı hayatı ortaya koyar. Allah bu uğurda hepimizin gayretini arttırsın. Şimdi size 10 tane madde vereceğim. İstiyorum ki benim gençlerim bunları bir yazsınlar. Çünkü ben fazla detaya girmeyeceğim. Size vereceğim, Kur'an'ı arz edeceğim sizi. Siz Kur'an'dan okuyacaksınız bazı şeyleri. Aziz Kur'an'ımız evlilik neye destek, bize bunu öğretecek. Ben evlilik neye destek diye konuşsam bir erkek olarak konuşurum. Belki bazen hissiyatıma galip gelir, bazı şeyler söyleyebilirim. Bir kadın konuşsa farklı şeyler söyler. Amir konuşsa başka bir şey söyler. Talebe konuşsa başka bir şey söyler. Hepsinin üstünde bir şey konuşmalı. O konuşan da Kur'an olmalı. Kur'an'ımız diyor ki evlilik neye destek biliyor musunuz? Kulluğun ifasına. Nisa suresi 1. ayet. Okuyun. Başka ayetler de var. Bir ayet yeter. Bir okuyun bunu. Ne olduğunu göreceksiniz. Biz kulluğumuzun ifası için evleniyoruz. Çünkü evlilik, biraz önce de söyledim o hadisi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu beyanına göre dinin yarısı. Dinin yarısıysa eğer, o yarısıyla beraber kulluğun ifasına ait bazı şeyler ortaya çıkacak zaten. İkincisi, eksiklerin giderilmesine. Bakara suresi 187. Ne bu ayet? Hatırladınız mı ayeti? Rabbimiz ne diyor biliyor musunuz? Siz eşlerinizin, eşler sizlerin örtüleri. Örtü yani elbise. Niye giyer elbiseyi insan? Elbise ne yapar biliyor musunuz? Çirkinlikleri örter. Elbise ne yapar biliyor musunuz? Hava sıcaksa eğer sizi sıcaktan korur. Hava soğuksa eğer sizi soğuktan korur. Dışarıdan bir saldırı varsa eğer sizi korur. Sineklerin ısırmasına meydan vermez mesela elbise. Elbise sizi her türlü şeye karşı korur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleyi o kadar doğru anlamıştı ki onun için evliliğin ibadet meselesine dikkat çekti. Tamamlayın dedi ya, tamamlayın dedi. Zaten Arap dilinde karı koca neyle resmedilir biliyorsunuz değil mi? Zevç, zevce. Zevç ve zevce nedir? Bir ayakkabıdır. Sağ ayakkabı, sol ayakkabı. Ey kadın erkeği birbiriyle yarıştıran ve birbirine rakip olarak gösteren bütün batıl zihniyetler. Bakın Allah'ın kitabında bu böyle. Rakip değil, birbirini tamamlayan, biri olmazsa olmayan, biri olmadığı zaman hayat devam etmeyen, bir bütünün iki parçası gibi ama yerli yerinde. Siz sağ ayakkabıyı sola, solu sağa giydiğinizde rahat yürüyebilir misiniz? Yürüyemezsiniz. Zevç zevce, biri sağ biri sol, ikisi yerli yerinde, ancak öyle bir bütünlük sağlanıyor. Ve eksikler öyle tamamlanıyor. Onun için eğer evlilik yoksa yarım adamdır adam. Şu anda da baya bir yarım adam var. Allah o yarım adamları bir an önce tam adam etsin inşallah. Üçüncüsü neslin devamiyetine. Nahl suresi 72. ayet. Neslin meşru olarak devam edebilmesi için evlilik müessesesi şart. Kur'an'ımız da zaten ona dikkat çekiyor. Dördüncüsü bereketin oluşmasına. Nur suresi 32. ayet. Ne anlıyoruz şimdi modern cahiliye çağının cahiliye kırıntılarıyla hayata bakan insanları olarak bizler? Bu sözün belki ağır olabilir size ama biz böyleyiz ne yazık ki. Halen cahiliye mantığından kurtaramadık 14 asırdır. Nasıl bakıyoruz biz evliliğe? Zenginlik işi kardeşim evlilik diyoruz. Bu masrafla nasıl başa çıkacağız? Ancak belli bir miktar paran olacak ki bu iş olsun. Allah ne diyor Nur suresinin 32. ayetinde? Fakirseniz diyor evlenin. Allah belki o evlilikle size fadlından bir rahmet indirir ve o rahmetle sizi zengin kılar. Demek ki fakirliği önleyen bir şeymiş zenginlik. Ama hangi evlilik? Hangi evlilik? O saadet asrında öğrendiğimiz evlilik. O evlilik o kadar güzel numuneleri olan bir şey ki oradan okuduğumuz zaman bu ayetin aslında tam olarak anlamını anlamış olacağız. Okunan ayetler bunlardı. Bakın bundan sonra o ayetleri söylüyorum size. Hayat yükünün paylaşılmasına Rum suresinin 21. ayeti. Çok zor, ağır hayatın yükü. Bu hayat yükünü biz tek başımıza kaldıramıyoruz. Eğer hanımsak yanımızda bir erkek, erkeksek yanımızda bir hanım olmalı. Adem aleyhisselam bile yola çıktığında Havva anamız da çıktı yola. Çünkü hayatın o ağır yükünü insanın tek başına taşıyabilmesi çok kolay bir şey değil. Allah da onun için diyor. Eğer evliliği kurarsanız hayat yükünü beraberce paylaşırsınız. İhtiyaçların karşılanmasına Rum suresi 21. ayetine, huzurun teminine. Rum suresi 21. ayetine, filmde okuduk o duayı. takva sahiplerine önderler kılınmasına Furkan suresi 74. ayet, cehennem azabından korunmasına Tahrim suresi 6. ayet, dünyadaki cennetten asıl cenneti kazanmaya Zuhruf suresinin 68'inden 70'ine kadar. Şu iki tanesini şöyle tutayım, görünüyor mu ayetler bilmiyorum ama şu ayetleri güzel bir biçimde okuyun. Kur'an'la irtibatımızı sağlamlaştırmamız gereken bir mevsimdeyiz şu anda. Recep ayındayız, bizi adım adım Ramazan'a götürüyor bugünler. Ve biz Kur'an'la inanılmaz derecede dost arkadaş olmak durumundayız. İhtiyaçlarımızı da Kur'an'dan öğrenmek durumundayız. Bakın evliliğin neye destek olduğunu Rabbimiz burada benim çıkardığım bu 10 madde. Belki siz biraz daha yoğunlaşsanız başka maddelerde çıkaracaksınız. 10 maddede böyle söylüyor. O halde benim güzel kardeşlerim, evet engel, evlilik engel mi bazı şeylere? Engel, engel olanları da gördük. Destek mi bazı şeylere? Allah'ın kitabından 10 tane de desteği gördük. Şimdi gelin bir sorunun cevabını verelim beraber. Aklı olan adam evlenir mi? Ya meseleye eğer böyle bakarsak, siz deli misiniz arkadaş evleneceksiniz? Ama benim gençlerim bana diyorlar ki biz deli değiliz, biz veliyiz. Veli adam evlenir diyorlar, doğru diyorlar. Bu iş sadece akılla olabilecek bir şey değil. Allah eğer bir şeyi bizden istediyse, Allah'ın emri peygamberin kavli diye değil mi işe başlıyoruz? Allah eğer bizden bir şey istediyse, istediği şey %100 fıtrata uygun bir şeydir. Ve istediği şeyi eğer bir istediği gibi yönetirsek Allah'ın izniyle bizim varacağımız yer bellidir. Ne kadar zor olursa olsun, ne kadar zorluk içerisinde olursa olsun varacağımız yer dünyada kurduğumuz o güzel yuvayla dünyanın tamamı cehennem gibi bir havayı bize dayatsa da evlerimizden, hanelerimizden cennet kokusunu duyabilecek kadar o cennetin kokusunu hissedeceğimiz yuvaları korumak ve onları tekrardan ortaya koyma sorumluluğudur. Bu sorumluluğu yerine getirme adına bir gayret içerisinde olmak durumundayız. Bunları konuşuyoruz da gençler diyor ki hocam iyi hoş diyorsun da nasıl evleneceğiz Allah aşkına? E haklılar. Geçen bir yerdeyim ben, gençlere sordum, dedim ki ümmetin en büyük problemi ne? Bir tane delikanlı ayağa kalktı. Evlenemiyoruz hocam dedi. E haklı, doğru, ben onun çerçevesine baktığım zaman doğru görüyorum. Şu anda bu hayrı engelleme adına her şey aslında seferber ediliyor. Ben de buradan 5 kesime 5 cümle söylemek istiyorum. Gençlerime söylemek istiyorum. Ailelerine söylemek istiyorum. Cemaatlerimize, sivil toplum kuruluşlarına bir şeyler söylemek istiyorum. Hali vakti yerinde olan zengin Müslümanlara bir şeyler söylemek istiyorum. Devlete bir şeyler söylemek istiyorum. Madem biz bu meseleyi konuşuyoruz, her boyutuyla konuşalım, bir şey eksik kalmasın. Haksız mı gençlerimiz şu anda evliliği geciktirmekte? Bu evliliğin geciktirilmesinde iki tane önemli sebep var. Başka sebepler de var da en temelde iki tane sebep var. Bunlardan bir tanesi, ne yapacağız hocam, okuyoruz üniversitelerde, mezun olsak 22-23 yaşlarında ancak mezun olacağız. Kim mezun olduğu zaman iş buldu ki biz de bulacağız? İş bulacağımız en erken zaman 25-26. Ailede diyor ki elin ekmek tutmayana kadar sana hanım yok diyor. İşte evliliği geciktirdikçe geciktiriyor. Ne yapacak? Doğru. Söylediği sözlerde herhangi bir yanlışlık yok. İstediğiniz kadar siz gençlere evlilik noktasında şeyler söyleyin. Evliliğin faziletlerinden bahsedin. Gençlere evlenin deyin. Ama bu evlenmenin altını doldurmadığınız zaman bütün sözleriniz havada kalıyor. Ben altını doldurmak için o muhataplara bir şeyler söyleyeceğim. Ama ben gençlerime şunu söylemek istiyorum. Gençler diyorum, ne olur, İstigna dediğimiz şey sizin temel ahlaki ilkeniz olsun. Kimseden bir şey beklemeyin. İnsanlara el açmanın peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi asla memnun edecek bir iş olduğunu bilin. kendiniz ayaklarınızın üzerinde kalmanın gayret ve mücadelesini verin. Eğer bu noktada ailelerden ya da başka bir yerden destek olmayacaksa kendinizi sıkıntıya sokmayın. Dişinizi sıkın. Zor olduğunu biliyorum ama başka yapacak bir şeyim yok. Geldin sen Niğde'ye İslami ilimler okumaya, mimarlık okumaya, mühendislik okumaya. Mühendislik var değil mi hocam burada? Mühendislik okumaya. Baba da seni gönderirken diyelim ki Erzurum'dan göndermiş olsun. Erzurum'dan gönderirken dedi ki sana, bak okul bitmeyene kadar bir şey yok. Sen de geldin birinci sınıfta, gönlünü kaptırdın birine. 4 sene boşu boşuna o eziyeti hem çekeceksin hem çektireceksin. Hem de Allah korusun Allah'ın sınırlarını ihlal edecek işler yapacaksın. Yok, imkan yoksa mecburen yapacak şey belli. Onun için ben gençlerime, ortamın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ben uzayda falan yaşamıyorum. İçinizdeyim ben. Şartları da biliyorum. Durumu da iyi biliyorum. Ne kadar büyük imtihanlarla karşı karşıya olduğunuzu da çok iyi biliyorum. Ama buna rağmen diyorum ki eğer bu evlilik müessesesini kuracak noktada bu manada bir destek yoksa, o destek olana kadar ne olur Allah rızası için, Allah için diş sıkın. Bilal Allah için taşın altında diş sıktı. Siz de burada diş sıkın. Onun imtihanı oydu. 21. asırda benim imtihanım bu. Onun Ümeyye İbni Halefleri onu başka bir şekilde saptırmaya çalışıyordu. Bugünün Ümeyye İbni Halefleri beni, seni başka bir şeyle saptırmaya çalışıyor. Onun için ne olursa olsun hiçbir şey günahımıza, sınırları ihlal etmemize mazeret olamaz. Elimizden geldiğince, özellikle de gençliğin bu zor anlarında, zor zamanlarında dişinizi sıkın, tahir kalın. Tahir kalın ki Allah sizi tahirelerle birleştirsin. Tahire kalın ki Allah sizi tahirlere muhatap kılsın. O Nur suresinde vaat edilen o güzellik sizin hayatınızın da bir parçası olsun. Benim gençlerime söyleyeceğim bu. Ailelere de diyorum ki ey aileler, insaf yahu, insaf ya. İmkanınız varsa niye siz ille de bu çocuklara bu eziyeti yapıyorsunuz? Acayip bizim aileler ya, acayip. Mesela Niğde'den konuşayım, var mı Niğde'de öyle bir problem bilmem. Niğde'li birisi doğudan bir kıza gönlünü kaptırmış. İşte diyelim Diyarbakır'dan, Mardin'den Niğde'li diyor ki ben Kürt'e kız vermem. Tersi de var aynısı. Böyle bir sıkıntı, yılların bu manadaki bu cahiliye şeyinden bir türlü kurtulamadık. Biz denkliği, bu manadaki bazı şeyleri yanlış anlıyoruz. İslam'ın bizden istediği denklik bu değil. Aileler bu noktada ne yazık ki insaflı davranmıyorlar. Gençlerin, çocukların, gençlerin bu noktadaki problemlerini anlayamıyorlar. Onun için eğer evlilik noktasında gençlerden, evlatlarından bu noktada bir şeyler varsa, anne ve babalara düşen görev o gençlere destek olmaktır. Onları daha fazla haramla baş başa bırakmama adına ellerinden tutmaktır. Özellikle ailelerimize bu sorumluluk düşüyor. Umuyorum ki sesim ulaşacak bazılarına ve sesim o ulaşacak o insanlar bu noktada bazı adımları daha fazla atacaklar. Gelelim sivil toplum kuruluşlarına, vakıflarımıza, derneklerimize, hayır kurumlarımıza. Benim güzel hizmet eden kurumlarım, inanın Afrika'da kuyu açtırmak neyse, bir bekar insanı evlendirmek de aynı. O da hayır, o da hayır. Hayırla hayırı yarıştırmaya gerek yok. Akıllı insan hayırlarını çeşitlendirir. Eğer etrafınızda bu noktada bir genç var, sen biliyorsun ki bu gerçekten doğru dürüst, evliliğin hukukunu da bilir, ben yardımcı olduğum zaman bir İslam ailesi kazanacağım, niye el uzatmıyorsun ya? Niye el uzatmıyorsun? Koca koca binalar yapacağına, bir sürü malı israf edeceğine, sen bu noktada bir hayır alanı açıp bu gençlere el uzatmak zorundasın. Bakın ben de bir vakfın başındayım. Aynı sözleri ben kendime, benimle beraber o yolu yürüyen yol arkadaşlarına da söylüyorum. İnanın ki bu çok önemli bir şey. Gençleri evlendirin diyen Allah Resulü'nün bize yüklediği bir sorumluluk bu. etrafımızda hukukumuz olan bu noktadaki gençler varsa el uzatmak zorundayız. Şimdi ben buradan devlete de bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki alkışlayacaksınız. Devlete de bir şey söylemek istiyorum. Biliyorum devlet bir şeyler yapıyor ama yeterli değil. 26-27 yaşına kadar meslek sahibi olmamış bir insanın nasıl hayatını devam ettirecek? Ne olur bakın, Avrupa'ya gidin, Avrupa'daki sistemi bir araştırın. Bu evlilik meselesinde, çocuk meselesinde neler neler yapıyorlar adamlar. Bu noktada niye biz bunu yapmayalım? Bu memleketin eğer bereketinin devam etmesini istiyorsak yapmamız gereken şey devlet olarak da evliliği teşvik etmek, sadece sözle değil, o sözün arkasından bu işin fiili olarak desteğini de ortaya koymaktır. Bu devlete külfet değil, bir rahmettir. Eğer bu rahmete biz tam anlamıyla sarılırsak göreceksiniz, bu güzel memleket daha güzel şeyleri hak ediyor. Gençler daha fazla çalışacaklar, üretecekler. Her alanda bambaşka bir biçimde bu noktada başarılar getirecekler ve kazanan yine bu güzel memleket olacak. İnşallah bu sözleri duyanlardan oluruz ve bu konudaki elimizden gelen sorumluluğu yerine getirmiş oluruz. Allah hepimizin yardımcıları olsun. Benim gençlerim, erkeklere sesleniyorum. Diyorum ki, her biriniz çağın Yusuf'u olacaksınız. Sokaklar Züleyhalarla dolsa taşsa, her biri kapalı kapılar ardında ya da açık açık gel gel dese, ben cebbar olan Allah'tan korkarım diyeceksiniz. 21. asırda asla ve asla iffetinize leke sürmeyeceksiniz. İnşallah bu dünyayı Yusuf Aleyhisselam'ın elini tutarak geçireceksiniz. Ve ahirette de ona ve onun gibi iffet kahramanlarına komşu olacaksınız. Allah sizi o güne kadar emanette emin kılsın. Bütün kızlarıma da sesleniyorum. Diyorum ki her biriniz birer Meryem olacaksınız. Züleyha burada bazen erkek olur, bazen hanım olur, fark etmez. Dışarıda sizi günaha, bataklığa, sıkıntıya çağıran her şeye ben Allah'ın emrine uyarım, Allah'a sığınırım diyen iffet abidesi Meryem validemiz gibi olacaksınız. Betül ünvanını ilk kazanan odur. Betül el değmemiş, göz değmemiş demektir. Her biriniz el değmemiş, göz değmemiş olarak Tahire olacaksınız. Allah'ın izniyle Allah sizin yollarınızı da Tahirelerle birleştirecek. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Sizleri muhafaza etsin. Bu zorlu zamanlarda Allah'ın emrine uyup hududullah'a riayet edip sınırları koruyan ve sınırların hakkını yerine getirip kulluk adına bu manada güzel işler yaparak cennette buluşmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. O güne kadar durmak yok, çalışacağız, gayret edeceğiz. Bu güzel memlekette, Niğde'de, başka yerlerde hayrın hakim olması için, hakkın hakim olması için, hakkın ikamesi için çalışacağız. Asla bu noktada tembelliğe, bahaneye sığmayacağız. Allah'ın dinine hizmet etmek şereflerin ve hizmetlerin en büyüğüdür. Bu şereften ve bu nimetten de mahrum olmayacağız. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun, akıbetiniz hayır olsun. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşrı Şerif, Alpcan Çelik, Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi, Ali İmran Suresi 36 ve 37. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da "Allah tarafından" cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu. Ölüm Piyangosu.

0: Kes artık şu ağlamayı Emma. Biraz sabırlı ol.
1: Elimde değil, içimden geliyor.
0: Sen titriyorsun. Üşüdün mü?
1: Hayır Mahfeyir, şimdi geçer.
0: Dur. Dur, ocağı iyice bir tutuşturayım. Dışarıdaki fırtınanın da dineceği yok.
1: Nasıl dayanacağım Mahfeyir, nasıl? Senin yokluğunu düşünmek, senin ölümünü düşünmek çıldırtıyor beni.
0: Lütfen karıcığım, evi için, kızımız için metanet göstermelisin. Oldu bir kere. Demek ki böyle olacakmış.
1: İyi de Mahfeyir, ben sensiz ne yaparım? Ebi sensiz ne yapar? Sana ne kadar düşkün olduğunu bilirsin.
0: İyi de böyle yapman neticeyi değiştirecek mi? Benim idamımı durduracak mı Emma?
1: İyi de ne yapmalıyım? Nasıl hareket etmeliyim söylesene.
0: Lütfen sevgilim, gözyaşlarını sil şimdi. Ebi'nin hatırı için mutlu görünmeye, hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya mecburuz. Aksi takdirde bunu izah edemeyiz ona Emma.
1: Peki Mahfeyir, elimden geleni yapmaya çalışacağım. Gözyaşlarımı içime akıtacağım. Paramparça olan kalbimin ümitsiz çırpıntılarını belli etmeyeceğim.
0: Ben de Emma, bir albay da olsam, bir asker de olsam ben de bir insanım. Bir kocayım, bir babayım. Ama bütün bunlara rağmen acılarımı içime gömüyorum. Olacaklara metanet göstermeye çalışıyorum.
2: Anne! Baba!
1: Ebi bu. Aman konuştuklarımızı duymasın.
2: Anneciğim, duymadın mı sesini?
1: Söyle bir tanem. Duydum da tam cevap verecekken.
2: Bak, ben yatmaya hazırlandım. Geceliğimi bile giydim. Siz babacığım, hala hazır değilsiniz galiba.
0: Olmaz olur muyum? Hazırım kızım. Gel seni şimdi şöyle bir güzel kucaklayıp doya doya bir öpeyim ha.
2: Peki ama canımı acıtmak yok, tamam mı?
0: Tamam.
2: İşte kucağına gel.
0: Şöyle dizime otur Ebi. Şu masum

0: güzeller güzeli yüzünden şöyle doyasıya bir öpeyim önce. He? Hadi gel bakalım.
1: Oldu mu şimdi? Ben nazikçe yap demedim mi sana? Bak gördün mü işte, saçlarım darmadağın oldu.
0: Aa, çok özür dilerim Prenses Ebi. Yaptığıma çok üzüldüm.
1: Gerçekten yalancıktan falan değil değil mi?
0: Bunu bana nasıl dersin sevgili Ebi? Bunun yalancıktan olmadığını anlaman lazım.
1: Ağlama babacığım. Lütfen ağlama. Ben isteyerek söylemedim ki o sözleri. Bir daha seni hiç üzmeyeceğim. Hadi babacığım ağlama artık. Lütfen. Lütfen baba. Ellerini kapattığın yüzünü aç. Sen açmazsan ben açacağım. Açtım işte. Ne? Oh, seni gidiyorum az baba seni. Ağlamıyormuşsun meğerse. Sen beni aldatıyormuşsun.
0: Ağlamıyorum tabii. Sadece sana şaka yaptım.
1: Annem ki böyle şakalar yapıyorsun bana. Ben de annemin yanına giderim.
0: Yoo benim güzel kızım, bir yere gitmek yok. Tamam haklısın, baban yaramazlık etti. Bir an için düşünemedim. Müsaade et de o sevimli gözyaşlarını öpe öpe kurutayım ha. Bak. Bak baban senden özür diliyor Ebi. Ve kendine ceza olsun diye de ne isterse yapacak. Uzat şimdi yanağını bakayım. Ha? Tamam. İşte saçlarını da düzelttim. Oldu. Bak ne güzel oldu. Şimdi söyle bakalım. Ebi ne emrediyor ha?
1: Bir hikaye anlat. Evet evet. Bir hikaye anlatmanı istiyorum.
0: Bir hikaye? Neşeli bir şey mi olsun?
1: Hayır baba. Müthiş bir hikaye istiyorum.
0: İyi de ben neşeli hikayeler anlatmayı düşünüyordum.
1: Her zaman neşeli hikayeler dinlemek olmaz baba. Dadım diyor ki insanlar daima neşeli bir hayat sürmezlermiş. Doğru mu bu?
0: Doğru sevgili kızım. İnsanın başına birçok felaketler gelebilir. Bu üzücü bir şeydir ama ne yazık ki doğru bu.
1: O halde öyle bir hikaye anlat bana baba. Bu fırtınalı gecede müthiş bir hikaye dinlemek beni daha da heyecanlandırır.
0: Pekala. Başlıyorum.
1: Dur baba, hemen başlama.
0: Niçin sevgili Ebi? Ne yapacaksın ki?
1: Önce annemi iyice sokulmak istiyorum baba. Heyecanlı yerlerde annemi sarılırsam daha güvenli olurum değil mi anneciğim?
2: Evet kızım. İstersen sen öyle dur, ben sana sokulayım. Tamam.
1: Ellerimden tutar mısın anne?
2: Tabii yavrum. İşte tuttum Ebi'cim, oldu mu?
1: Oldu. Teşekkür ederim anneciğim.
0: Şimdi hikayemi anlatmaya başlayabilir miyim?
1: Anlatabilirsin babacığım.
0: Dinle öyleyse. Bir zamanlar 3 albay vardı.
1: Albay mı dedin? Demek bu bir albay hikayesi olacak.
0: Evet Ebi.
1: Ne kadar güzel. Sen albay olduğun için babacığım, nerede görsem onları tanıyorum hep. Hem de üniformalarından. Hadi lütfen devam et babacığım.
0: Peki Ebi. Bu 3 albay muharebe sırasında askeri disipline uymayarak suç işlemişler.
1: Nasıl yani? Albaylar suç mu işlemişler?
0: Yani bu 3 albay vatanlarına olan aşırı sevgi sebebiyle harpte verilen emirlere göre değil de o an duygularına göre davranmışlar.
1: Ne yapmışlar peki?
0: Yapılan harp bir meydan savaşıymış ve kaybedilmek üzereymiş. Bu sırada ordu komutanı bir karar alarak düşmanı üzerlerine çekmeyi, ordunun esas kuvvetlerini de geri çekmeyi planlıyormuş.
1: Bu 3 albay ne yapmış peki?
0: Ordunun başkomutanı olan general bunun bir taktik icabı olduğunu söyleyerek bu 3 albaydan esas kuvvetlerin geri çekilmesini sağlamak için hücum rolü oynamalarını istedi.
1: Onlar ne yaptı peki?
0: Onlar yani bu 3 albay savaş taktiği icabı emirlere göre rol yapacakları yerde gerçekten hücuma geçtiler.
1: Yaşasın, gerçek kahraman kişilermiş desene. Sonra ne olmuş?
0: Bu 3 albayın fırtına gibi düşmanın üzerine hücum etmesi üzerine düşman ordusu bozguna uğrayıp dağıldı. Ve tam bir zafere ulaşıldı.
1: Zafere ulaşınca daha hikayemiz burada bitti, öyle mi?
0: Hayır Ebi. Asıl hikayemiz bundan sonra başlıyor.
1: Anlamadım. Zafere ulaşınca hikaye de biter benim bildiğim. Öyle değil mi anneciğim?
2: Öyle de bu biraz farklı kızım.
1: Aa, sen de mi biliyorsun bu hikayeyi?
2: Yok hayır. Ama bir an için farklı olabileceğini düşündüm Ebi.
1: Neyse babacığım, sen devam et.
0: Senin anlayacağın Ebi'ciğim, savaş kazanılmasına kazanılmıştı. Ama ordu komutanı general bu 3 albaya fena halde kızmıştı.
1: Savaşı kazandıkları için mi?
0: Yok hayır, verilen emre göre hareket etmedikleri için. Her ne kadar bu 3 albay vatan millet aşkıyla hareket etmişlerse de emre itaat etmemişlerdi.
1: Peki babacığım, general onlara kızınca bir şey yaptı mı?
0: Bu 3 albayın bulunduğu birlikten merkeze çağırtarak onları takdir etmekle birlikte cezalandıracağını söyledi.
1: Ne katı yürekli bir generalmiş bu böyle. Peki adı neymiş bu generalin?
0: General Cromwell.
1: Ama ben onu tanıyorum babacığım.
2: Gördün mü onu yoksa Ebi, nereden tanıyorsun?
1: Elbette gördüm. Bir gün bizim evin önünden geçmişti. Yanındaki askerlerin arasında çok heybetli görünüyordu. Bir atın üzerindeydi, dimdik duruyordu. Ama çok mutsuz görünüyordu babacığım.
0: Nereden bildin mutsuz olduğunu kızım?
1: Yüzü hiç gülmüyordu çünkü. Hmm. Bu yüzden de herkes korkuyordu ondan.
0: Muhakkak ki sen de korkmuşsundur.
1: Hayır, ben hiç korkmadım. Nedense bana hiç de korkunç biri gibi görünmedi.
0: Seni gidi cesur kız seni. Evet, gelelim hikayemize. O üç albay yargılanıp ölüm cezasına çarptırıldılar.
1: Neden baba? Onlar kötü bir şey yapmamışlardı ki.
0: Kötü bir şey yapmamış olsalar bile komutanın emrine uymadıkları için ceza verildi.
1: Ama savaşı kazanmışlar.
0: Ne olursa olsun komutanın emrine uyacaksın. Savaşın kontrolünü onlar ellerinde tutuyorlar. Vatan millet duygusuyla hareket etmek güzel bir şey ama bunu yaparken yenilgiye de sebebiyet verebilirlerdi. Her neyse, kaçmayacaklarına dair kendilerinden şeref sözü alındıktan sonra ailelerini son defa görmek üzere...
1: Niye sustun baba?
0: Hiç kızım, ne diyordum ben, neyse... Albaylar ailelerini son defa görmek üzere bu sabah evlerine vardılar.
1: Ne? Bu sahiden yaşanmış hikaye mi?
0: Evet yavrum.
1: Sahici olması daha güzel. Devam et baba, devam et. Anne. Sevgili anneciğim, niçin ağlıyorsun?
2: Onların zavallı ailelerini düşünüyordum da onun için kızım. Sen bana bakma yavrum.
1: Anneciğim, ağlamanı istemiyorum. Hem göreceksin. Her şey yolunda gidecek. Öyle değil mi baba?
0: Tabii kızım.
1: Ben biliyorum. Hikayeler daima güzel biter. Sen anlat baba. Sonunda onların sıkıntıdan kurtulup mesut yaşadıklarını anlat. O zaman annem ağlamayacak. Evet, göreceksin anne. Hikaye mutlu bitecek.
0: Anlatmaya devam edeyim mi?
1: Lütfen devam et baba.
0: Pekala. Bir gece için evlerine gitmelerine izin vermeden önce onları Londra Kalesi'ne kapatmışlardı.
1: Ben o kaleyi biliyorum baba. Bizim evden de görünüyor.
0: Sonra kalede askeri mahkeme onları bir saat kadar yargıladı. Kanunla ilgili maddelere göre üçünü de suçlu bularak kurşuna dizilmeye mahkum ettiler.
1: Yani öldürecekler mi?
0: Evet ya.
1: Ama bu...
0: Emre uyup sadece düşmanı oyalasalar, ordu yenilse bile onlara bir şey olmayacaktı. Ama itaatsizlik edip vatanı savunmak için ileri atıldıklarından şimdi cezalandırılacaklar.
1: Ne gaddarlık. Ama ben yine de hikayenin mutlu biteceğini düşünüyorum. Anneciğim, bak yine ağlamaya başladın. Sen ağlama, bak göreceksin, her şey düzelecek.
2: Çok üzülüyorum kızım.
1: Üzülme. Sana her şeyin düzeleceğini söyledim.
2: İnsan elinde olmadan üzülüyor işte.
1: Baba, annemi üzmemek için biraz çabuk anlat lütfen. Çok yavaş gidiyorsun.
0: Çabuk anlatamadığımı ben de biliyorum kızım. Fakat sık sık düşünmek zorunda kalıyorum.
1: Düşünmeden anlat baba.
0: Pekala. O üç albay...
1: Sen onları tanıyor musun baba?
0: Evet ya. Hem de çok yakından tanıyorum. Hem de çok yakından.
1: Ben de onları tanımak isterdim. Albayları çok seviyorum. Kendilerini öpmeme müsaade ederler mi acaba?
0: Onlardan bir tanesi müsaade eder sanıyorum. Hadi onun yerine beni öp.
1: Yaşasın, öpüyorum o zaman. İşte öptüm babacığım.
0: Teşekkür ederim.
1: Dur, yine öpeceğim.
0: Bu ikisi neyin nesiydi bakalım ha?
1: Anlamadım babacığım. Diğer iki albay içindi tabii ki.
0: Affedersin, hemen düşünemedim bunu.
1: Ben üç albayın da benim kendilerini öpmeme müsaade edeceğini düşünmüştüm.
0: Doğru düşünmüşsün kızım.
1: Yaşasın, kahraman albaylar.
2: Yaşamayacaklar Ebi, yaşamayacaklar.
1: Anne, seni hiç anlamıyorum biliyor musun?
0: Emma, sevgilim. Ebi bunu isteyerek söylemedi ki.
1: Ben ne yaptım ki şimdi? Anne, lütfen konuş. Yoksa ben de ağlayacağım.
0: Sevgilim, lütfen şu ağlamayı keser misin?
2: Peki.
1: Ben de çok üzülüyorum ama bu bir hikaye. Hikayelerin sonu her zaman güzel biter. Lütfen bunu düşünerek ağlama anneciğim.
2: Peki Ebi, bir an için senin gibi düşünemedim.
1: Lütfen babacığım, sen hikayeyi anlatmaya devam et.
0: Pekala. Üç albay mahkemede cezaya çarptırıldıktan sonra kararı veren hakimler vicdanen çok rahatsız olmuşlar. Kendi aralarında konuşarak savaşı kazanan ve vatanını seven bu üç albayın birden ölmemesi gerektiğine karar vererek durumu generale anlatmışlar.
1: General ne demiş onlara?

0: Ne? Affetmek mi? Bunu benden nasıl istersiniz Sayın Yargıç?
1: General Cromwell, siz askeri disiplin içinde davranmak, bu kaideler içinde hareket etmekle haklı olabilirsiniz. Ancak ne var ki idam edeceğimiz bu 3 albay da birer kahraman.
0: Peki teklifiniz nedir?
1: Kanun hükmü yerine gelmesi için bu 3 albayı birden idam etmeyelim.
0: Sayın hakimler, şimdi adalet dağıtıcısı olarak bana, ordular başkomutanına gelmiş vazifemi yapmamam için ricada bulunuyorsunuz, öyle mi?
1: Hayır sayın generalim. Biz ordunun disiplinini de göz önünde bulundurarak yalnız bir albayı idam etmeyi teklif ediyoruz. Hem askeri disipline uyulmuş hem de iki kahraman vatan evladı kurtulmuş olur.
0: Biraz düşünmem lazım sayın yargıçlar.
1: Bunda düşünecek daha ne var ki sayın generalim?
0: Bir defa üçü birlikte idam edilmeyi istiyor. Ben hangisine seni idam edeceğim, diğer ikiniz serbest kalacaksınız diyebilirim ki?
1: Bunun da kolayı var generalim. Kura çekerler.
0: Kura mı?
1: Evet sayın generalim.
0: Tamam sayın yargıç. Bu çözüme aklım yattı. Hemen bugün kura çektireceğim. Ölüm fermanı kime çıkarsa diğer ikisi idamdan kurtulacak.

0: kura çektiler mi baba? Baba?
1: Efendim kızım.
0: Albaylar kura çektiler mi?
1: Hayır.
0: Hayır mı?
1: Albaylar kura çekmeyi reddettiler.
0: Yani hiç kura çekmeyecekler mi baba?
1: Hayır, hiç çekmeyecekler.
0: Niçin ama?
1: Ölüm kurasını çekecek olan kendi iradesiyle kendi kendini ölüme mahkum etmiş olacaktı. Bu da intihar ya da ona yakın bir şey sayılır. Halbuki kendi hayatlarına son vermeye İncil müsaade etmez.
0: Peki o üç albay ne yaptı?
1: Kura teklifini geri çevirerek askeri mahkemenin verdiği kararın aynen uygulanmasını istediler. Kendilerinin asker olduğunu, ölümden korkmadıklarını ancak hayatlarının böyle piyangoya bağlanmasını da doğru bulmadıklarını belirttiler.
0: Albayların böyle yapmaları ne anlama geliyor babacığım?
1: Yani kızım, üç albay da kurşuna dizilecek.
0: Olamaz!
2: Şimdi anladın mı kızım neden üzüldüğünü?
0: Haklıymışsın anne. Ama hayır, bu hikayenin sonu mutlu bitecek. Öyle değil mi ha? Söyleyin.
2: Güzel Ebiciğim, bu imkansız gibi bir şey.
0: Hayır anne, hayır. Hikayemiz mutlu bitecek, göreceksiniz.
2: Askerler, askerler geldi.
1: Sakin ol Emma, sakin ol. Ebi'yi düşün.
0: Askerlerden niçin korkuyorsun ki anne?
2: Ben, hayır kızım, sana öyle gelmiş olabilir.
3: Lord General Cromwell adına kapıyı açın.
0: Sen dur anne, ben açayım tamam mı? Duymadın mı beni?
2: Seni almaya geldiler Malfi.
1: Sakin ol, sakin ol sevgilim.
0: Baba ne olur onları içeri almama izin ver.
1: Peki kızım, izin veriyorum, hadi al içeri.
0: Teşekkür ederim babacığım. Şimdi kapıyı açmaya gidiyorum. Hey askerler, içeri girin, içeri girin. Bizi ziyaret etmenize çok sevindik. Lütfen buyurun. İşte geldiler babacığım.
1: Görüyorum kızım, görüyorum.
0: Bunlar piyade askerleri, ben piyadeleri biliyorum.
4: Gidelim Albay Mayfair.
1: Bir dakika. Karım ve çocuğumla vedalaşmama izin verirsiniz sanıyorum.
4: Evet ama kısa olsun. Vakit geçiremeyiz.
1: Pekala. Hoşçakalayım. Kendine ve kızımıza iyi bak olur mu? Hoşçakal kızım. Hoşçakal benim küçük evim. Kendine ve annene iyi bak. İkiniz de hoşçakalın. Elveda. Elveda.
0: Baba.
1: Efendim kızım.
0: Hikayesini anlattığın o üç albayı görmek için mi kaleye gidiyorsun?
1: Evet. Onları göreceğim yavrum.
0: Ben de gelmek ve o üç kahraman albayı görmek istiyorum baba.
1: Olmaz yavrum.
0: Neden?
1: Kale senin gibi küçük çocuklara göre değil de ondan. İstesen de seni almazlar.
0: Sen de askersin. Rica edersen alırlar baba.
1: Benim de komutanlarım var kızım. İzin vermezler.
0: Hayır babacığım. Ben de gelmek istiyorum.
1: Bak. Anlattığım hikayeden dolayı annem biraz üzgün. Burada evimizde kalmalı ve anneni teselli etmelisin yavrum.
0: Belki annem de onları görmek istiyordur. Öyle değil mi anne?

0: Beni de kaleye götürmezler kızım. Baban haklı.
1: Kahraman albaydır, göremeyecek miyim yani?
2: Ebi, sen henüz küçüksün. Büyünceye kadar bir sürü kahraman albay görebileceksin.
1: Ama ben kurşuna dizilerek öldürme cezasına çarptırılan albayları görmek istiyordum.
2: Bak yavrum, hayatta her zaman insanın her istediği gerçekleşemez. Bunu aklından çıkarma.
1: Dadım bunu söylememişti bana.
2: Unutmuştur.
3: Albay Mayfair, gitsek iyi olur.
2: Bak beni çağırıyorlar kızım. Gitmeliyim. Hoşça kal benim küçük evim. Hoşça.
3: Kaleye doğru ileri marş!

0: Anne, ne kadar güzeldi değil mi? Keşke bizi de götürselerdi. Ben sana bu hikayenin sonu iyi bitecek demiştim. Aa, anne yine ağlıyor. Ağlama lütfen. Şimdi babam onları görecek ve kimse albayları kurşuna dizmeyecek. Benim babam iyi bir askerdi. Komutanlarına yalvarıp albaylarına öldürülmelerini engeller.
1: Gel kollarıma ipi. Gel benim talihsiz kızım.
0: Ne? Ne oluyor anne? Niçin böyle konuşuyorsun?
1: Gel yavrum. Seni bağrıma basayım. Gel hadi.
0: Ne olduğunu söyler misin anne? Ama hala ben seni bir türlü teselli edemiyorum.
1: Fena oluyorum.

0: Anneme ne oldu doktor amca, nesi var?
1: Biraz rahatsız.
0: Babamın anlattığı o müthiş hikaye annemi çok etkiledi herhalde.
1: Hadi bakalım, sen buralardan biraz uzaklaş.
0: Ben annemi görmek istiyorum.
1: Şimdilik onun odasına giremezsin küçük hanım.
0: Ben küçük olduğum için mi annemin odasına giremiyorum?
1: Evet.
0: Annemi görebilmem için büyümem mi gerekiyor?
1: Yo, hayır. O kadar zaman geçmesine gerek yok. Biraz iyileşince görebilirsin. Fırtına durmuş.
0: Bana ne fırtına durmuşsa?
1: Senin boylarında bir çocuk olsaydım hemen oyun oynamaya koşardım. Bak, dışarıda oyun seni bekliyor. Hadi koş bakayım.
0: Gideyim ama.
1: Ama ne?
0: Sonra annemi görebilecek miyim?
1: Göreceksin tabii.
0: İlk ölçüde gidiyorum. Hoşça kalın doktor amca. Akşama görüşürüz.
1: Güle güle küçük hanım. İyi oyunlar.
0: Teşekkür ederim doktor amca.
1: Şu çocuklar dünyadan da ne kadar habersizler.

kocaman caddede de ne oynayabilirim ki? Bu kalabalık caddede yapılacak en iyi iş kaldırımda yürümektir. Aa, babam kaleye gitmişti. Kimse babama annemin hasta olduğunu söylemedi. Gidip babamı çağırmalıyım.

0: Sonuç nedir beyler?
1: Albaylar kura çekmek yerine kurşuna dizilmeyi tercih ediyorlar generalim.
0: Sersemler. Kendilerine tanıdığım bu hakkı hiçe sayıyorlar ha?
1: Sinirlenmeyin efendim.
0: Sinirlenmemek elde mi? Şu aptalların yaptığını görmüyor musunuz?
1: Verdikleri karar konusunda yeniden düşünmelerini söyledik. Hatta bunu özellikle rica ettik efendim.
0: Buna rağmen kabul etmediler değil mi?
1: Piyango çekmemekte ısrar ediyorlar.
0: Sersemler, sersemler. Neden? Neden? Neden kura çekmek istemiyorlar?
1: Kendi elleriyle kura çekmenin intihar etmekle aynı manaya geldiğini düşünüyorlar efendim.
0: Haklı olabilirler.

0: Buna da bir çare bulmalıyım. Madem ki onlar kura çekmeye yanaşmıyorlar, o halde onların adına başka biri çeksin.
1: Bu nasıl olacak sayın generalim?
0: Önce albayları buraya çağırın. Şu yandaki odaya alın. Yüzlerini duvara dönüp yan yana dursunlar. Emrim yerine getirildiğinde bana haber verin.
1: Emredersiniz efendim. Kura çekmek için kimi görevlendirdiğinizi hala söylemediniz efendim.
0: Şimdi söyleyeceğim. Hemen git sokaktan geçen ilk çocuğu alıp buraya getir.
1: Bir küçük çocuk ha. Çok isabetli bir fikir generalim.
0: Hadi hadi, iltifat yağdırmayı bırak da hemen dediğimi yap.
1: Derhal gidiyorum efendim.
0: Bu işi başka türlü çözmenin yolu yok.
1: İşte küçük bir kız çocuğu bu tarafa doğru geliyor. Hey küçük kız.
2: Hı? Kim sesleniyor bana?
1: Hey sana sesleniyorum küçük kız.
2: Aa, şurada karşı kaldırımda duran amca bana sesleniyor. Ne istiyorsunuz bayım?
1: Buraya gel. Sana söyleyeceklerim var.
2: Ne söyleyecek acaba? Geldim işte. Buyurun bayım, ne söyleyeceksiniz?
1: Bana inanmayacaksın ama seni Lord General Cromwell çağırıyor.
2: Lord General Cromwell mı?
1: Evet.
2: Hani şu başkomutan Cromwell mı?
1: Evet dedim ya. Yürü gidelim.
2: Eminsiniz değil mi bayım?
1: Tabii ki eminim. Hadi yürü.
2: Ay, inanamıyorum. Lord General Cromwell gibi büyük bir başkomutan benim gibi henüz büyümemiş küçük bir kızı niçin çağırsın ki?
1: Kendini küçük görme küçük hanım. Sana büyük ve önemli bir iş verebilir.
2: Önemli bir iş mi? Nasıl?
1: Gidince görürsün.
2: Aman Allah'ım. Babam beni kaleye sokmayacaklarını çünkü küçük olduğumu söylemişti. Ama işte kaleye giriyorum. Hem de Lord General Cromwell'ı çok yakından görebileceğim.
1: Ya sen ne kadar geveze bir kız mısın? Biraz susar mısın lütfen?
2: Özür dilerim bayım.
1: Tamam, özür dilemene gerek yok.
2: Vay canına. Demek benim gibi küçük bir kızı büyük ve önemli bir görev bekliyor. Hem de Lord General Cromwell istiyor bunu.
1: Şimdi de hiç konuşmuyorsun.
2: Konuşuyorum ama siz duymuyorsunuz.
1: Geveze olduğun kadar da garip bir kızsın.
2: Anlatamadım galiba. İçimden konuşuyorum. Yani düşünüyorum.
1: Şöyle desene canım. Ne düşünüyorsun?
2: Konuşursam yine bana geveze diyeceksiniz.
1: Peki sen de konuşma o zaman.
2: Yaşasın!
1: Niye seviniyorsun küçük hanım?
2: Sevgili babamı ve ölüm cezasına çarptırılan o üç albayı kalede görebileceğim.
1: Demek sen o konuyu biliyorsun.
2: Biliyorum tabii, babam anlattı. Sevgili babacığımdan bana hikaye anlatmasını istedim. Neşeli bir şeyler anlatmayı düşünüyordu. Fakat ben müthiş bir hikaye istedim. O da bana...
1: Yeter yav yeter, anladım.
2: Gene gevezeliğim tuttu değil mi?
1: Evet. Gülmeyi de kes artık. Allah'ım sen bana sabır ver.
0: Girin.
1: Dediğinizi yaptım Sayın Lord General Cromwell. Sokaktan geçmekte olan ilk küçük çocuğu getirdim.
0: Kapı ağzında bekletme de içeri al.
1: Peki efendim. Gel küçüğüm.
0: Masama doğru yaklaş bakalım küçük kız.
2: Peki efendim. Ben sizi tanıyorum.
0: Sahi mi?
2: Hı. Siz Lord General Cromwell'sınız.
0: Vay. Aferin sana. Peki nereden tanıyorsun beni?
2: Bizim evin önünden geçerken görmüştüm sizi.
0: Demek evinizin önünden geçmişim.
2: Evet, herkes sizden korkuyordu.
0: Peki sen korkmadın mı benden?
2: Hayır, ben hiç korkmadım.
0: Neden korkmadığını söyleyebilir misin?
2: Çünkü bana öfkeli görünmediniz.
0: Hay Allah. Bu küçük kız sertliğimi, öfkemi bir anda aldı. Neredeyse gülümseyeceğim. Bunca yıldan sonra gülümsemek.
2: Hatırlıyor musunuz o günü? Yani sizi evimizin önünden geçerken gördüğüm günü. Hani kırmızı elbisemi giymiştim. Hani ön tarafında mavi süsleri olan elbisemi. Hatırladınız mı? Bunu da mı hatırlayamadınız?
0: Dur bakalım canım. Bir düşüneyim, belki hatırlarım.
2: O sırada evdeydim ben. Bizim evimizde yani.
0: Güzel kız. Üzülerek söylemeliyim ki...
2: Anladım, hatırlayamıyorsunuz. Halbuki ben sizi hiç unutmadım.
0: Evet, unutmadığın belli oluyor.
2: Tabii unutmadım. İnsan sevdiğini unutmamalı değil mi?
0: Sevgili

0: küçüğüm. Gerçekten utandırdın beni. Fakat söz, bundan sonra seni hiç unutmayacağım.
1: Söz mü?
0: Söz veriyorum. Şimdi de beni affetmeni istiyorum.
1: Biraz düşünmem lazım.
0: Bak, eğer affedersen seninle samimi iki dost olabiliriz.
1: Asker sözü mü?
0: Evet küçüğüm, asker sözü.
1: O halde affettim. Ve dostluğunu da kabul ettim.
0: Kabul ettiğin için ne kadar sevindim bilemezsin.
1: Ben de öyle efendim. Bir düşüneyim.
0: Ne oldu küçük dostum? Neyi düşünüyorsun?
1: General Cromwell beni nasıl oldu da unuttunuz? Bunun sebebini düşünüyorum. Tamam buldum. Biraz unutkansınız galiba.
0: Evet bildin. Ne yazık ki biraz unutkanım.
1: Üzülmenize gerek yok o kadar. Unutkanlık bende de var canım. Ama babamın anlattığı müthiş hikayeleri hiç unutmuyorum.
0: Demek baban sana hikayeler anlatıyor. Sen de hiç unutmuyorsun öyle mi?
1: Evet. Biliyor musun generalim, babamın son anlattığı hikayede ben senden de bahsettim.
0: Ne diyorsun? Nasıl oldu bu?
1: Ben senin hem kahraman ve hem de şefkatli bir olduğunu söyledim.
0: Bak sen. Demek beni hem kahraman hem de şefkatli biri olarak anlattın.
1: Elbette. Başkalarını bilmem ama ben senin şefkatli biri olduğunu ilk bakışta anlamıştım.
0: Bu küçük kız yıllardır küllenmiş olan mutluluk duygularımı bir anda nasıl da depreştirdi böyle.
1: Hadi şimdi General Cromwell, sarıl bakayım bana. Hadi sarıl sarıl.
0: Sarılmasına sarılayım da niçin? Bir sebebi olmadı.
1: Anlamadığına şaştım doğrusu. Şefkatli insanlar böyle davranır da ondan.
0: Küçük dostum, bu kadar mutlu olacağımı hiç düşünmemiştim.
1: Biliyor musun dostum general? Hava soğuk olduğu zamanlarda babam da böyle sarılır bana hep.
0: Benim küçük dostum, şimdi söyle bakalım. Canımın istediği gibi sarılabilir miyim sana?
1: Elbette sarılabilirsin general. Dost olduğumuz başka nasıl anlaşılabilir ki?
0: Çok teşekkür ederim küçük dostum. Çok teşekkür ederim. Bana yıllar evvelinde kalan bir mutluluğu tekrar tattırmış oldum.
1: Yoksa yıllar evvel dediğin zaman da başka bir dostun mu vardı?
0: Evet. Senin gibi sevimli mi sevimli, tatlı mı tatlı bir kızdı o da.
1: Desene tıpkı bana benziyordu.
0: Evet, pek o kadar da benziyor sayılmazdı.
1: Nasıl yani, tam anlayamadım.
0: Bir defa huyu, tatlılığı, sevimliliği tıpkı sana benziyordu. Senin kadar olmasa da o da herkesin gönlünü hemencecik fethederdi.
1: Peki şu anda benim yaptığım gibi o da sarılır mıydı sana?
0: Evet, sarılırdı. O da senin gibi böyle kollarıma atılır, göğsüme yaslanırdı. Kalbimin yorgunluğunu giderir, bana sonsuz mutluluk verirdi.
1: Desene onunla da arkadaş olmuştum.
0: Arkadaş da ne demek? Beraber oyun bile oynardık. Ne yazık ki küçük dostum, bu söylediklerim seneler öncesindeydi. Şimdi hepsi birer hayal oldu.
1: Seni üzdüm galiba. Bunun için özür dilerim senden.
0: Yok, üzgün değilim küçük dostum. Üzgün değilim.
1: Üzgün olmadığına sevindim. Biliyor musun? Annem de çok çabuk üzülür ve hemen ağlar. Onun üzülmesine, ağlamasına hiç dayanamam. Hep ağlamaması için teselli etmeye çalışırım onu.
0: Anneni düşünmen çok güzel.
1: Annemi hep düşünmeliyim değil mi? Tabii babam da.
0: Elbette. Biliyor musun küçük dostum? Sen sevgi ve mutluluğu geri getirdin bana. Sevimli küçük dostum. Sırtına ağır bir yük almış olan bu adamı ne kadar sevindirdin bilemezsin.
1: Onu çok mu sevmiştiniz?
0: Kimi?
1: Hani sadece huyu bana benzeyen ve seneler önce küçük olan kızını. Onu çok mu sevdin Lord General?
0: Onu ne kadar çok sevdiğimi sana kısaca anlatayım küçük dostum. Senin anlayacağın, o emrederdi, ben itaat ederdim. Bilmem anlatabildim mi?
1: Anladım anladım. Biliyor musun Lord General?
0: Neyi?
1: Çok sevimli bir insansın sen. Neden gülüyorsun?
0: Söylediğin söze gülüyorum küçük dostum.
1: Ben gülmeyecek bir şey söylemedim ki.
0: Kimse sevimli bir insan olduğumu söylememişti bana. Doğrusu hiç bilmiyordum bunu.
1: Artık biliyorsunuz.
0: Beni sevimli bir insan olarak görmene seviniyorum küçük dostum.
1: Madem öyle, beni öperek bunu kutlamalısın.
0: Elbette öperim. Hem de binlerce teşekkür ederek. Önce sağ yanağını uzat bakalım benim küçük sevimli dostum.
1: Lütfen kocaman bir öpücük olsun, tamam mı?
0: Tamam.
1: Yaşasın beni bir Lord General Cromwell etti.
0: Zaten bu ülkede bir tane Cromwell var küçük dostum.
1: Evet, o da sensin.
0: Şimdi de sol yanağını uzat bakalım.
1: Peki, işte uzatıyorum. Bir dakika.
0: Ne oldu küçük dostum?
1: İkinci öpücük kimin için de anlayamadım.
0: Onun için.
1: O mu? İyi de o kim?
0: O, yani huyu tıpkı sana benzeyen ve seneler önce daha küçücük olan kızım içindi.
1: Şimdi anladım. Şey...
0: Ne var?
1: Özür dilerim.
0: Şimdi durup dururken neden özür diledin?
1: Huyu tıpkı bana benzeyen ama seneler önce küçük olan kızını unutuverdim birden.
0: Önemli değil. Ben hatırlattım işte.
1: Zaten unutkan olduğumu söylemiştim.
0: Evet, söylemiştin sevimli dostum. Biliyor musun? Benim gözümde artık sen onu temsil ediyorsun.
1: Yani huyu tıpkı bana benzeyeni.
0: Evet,
1: kızını
0: evet,
1: mı?
0: Evet, evet, evet. Kızımdan söz ediyor ve senin onu temsil ettiğini söylüyor.
1: Sahi mi?
0: Elbette.
1: Yani senelerce önce küçük olan kızının yerine mi geçtiğimi söylemek istiyorsun?
0: Evet.
1: Çok sevindim buna işte.
0: Şunu da bil ki ne emredersen yerine getireceğim küçük dostum. Tıpkı kızım gibi.
1: Yaşasın.
0: Sevindin değil mi?
1: Evet, çok sevindim.
0: Güzel. Küçük ve sevimli dostumun sevinmesi beni de mutlu etti. Evet, kendinizi nasıl hissediyorsunuz bayan?
2: İyiyim.
0: Üzüntü sizi fazlasıyla sarsmış. Kendinizi toparlayabilecek misiniz?
2: Evet, daha iyiyim, toparlayabilirim.
0: Çok şükür. Kolayca toparlanamayacak kadar önemli bir fenalık geçirmiştiniz. Neyse, kendinizi iyi hissetmenize sevindim.
2: Çocuğum, kızım nerede?
0: Sizi rahatsız etmesin diye oyun oynamasını bahane ederek dışarıya gönderdik.
2: Beni bu hasta halimde gördün mü?
0: Hastanın yanına çocuk yaklaştırmak sakıncalı olduğu için odanıza girmesine bile müsaade etmedim.
2: İyi etmişsiniz doktor bey.
0: Hem sizi fenalaşmış halde görseydi onu sakinleştirmek için bir tabur asker getirmemiz gerekecekti.
2: Asker mi? Asker mi dediniz?
0: Ah, özür dilerim, özür dilerim. Bunu söylemek istememiştim.
2: Kızım iyi mi?
0: Merak etmeyin, gayet iyi. Dışarıda uslu uslu oyun oynuyor olmalı şimdi.

0: General Cromwell benim dostum oldu.
1: Sen de benim dostum oldun küçük kız.
0: Askerler, askerler geliyor. Cromwell, izin ver onları göreyim.
1: Göreceksin sevgili dostum. Yalnız biraz bekle. Senden istediğim küçük bir iş var.
0: Aa, evet. Beni buraya getiren amca senin beni önemli bir görev için çağırdığını söylemişti. Hmm,
1: evet, doğru söylemiş.
0: Peki nedir bu önemli görev?
1: Biraz bekle, anlayacaksın. Girin.
2: Geldiler efendim.
1: Teşekkür ederim. Çıkabilirsiniz.
0: Kimden bahsediyorsunuz Cromwell? Gelenler kim?
1: Görmeyi istediğin askerler. Evet küçük dostum. Şimdi sana görevini söylüyorum. Şu üç küçük yuvarlak markayı görüyor musun?
0: Evet, ikisi beyaz, biri parlak kırmızı renkte.
1: Üçünden birini seç.
0: Bu kırmızı olanı seçtim. Benim mi oldu şimdi bu?
1: Hayır sevgili dostum. Onlar başkaları için.
0: Başkaları için mi?
1: Şuradaki perdenin ucunu kaldır bakayım.
0: Kaldırdım.
1: Açık bir kapı göreceksin.
0: Görüyorum.
1: Orada arkaları sana dönük üç adam var değil mi?
0: Evet.
1: Avuçlarından biri açık olarak ellerini arkada tutuyorlar.
0: Anladım. Peki sonra?
1: Şimdi bu kırmızı markayı onlardan birinin açık duran avucuna bırakıp geleceksin. Hepsi bu kadar.
0: Bir şey anlamadım ama dediğini yapayım.
1: Bu güzel fikri bana ilham eden Allah'a şükürler olsun. O kırmızı markanın kimin avucunu bulacağını da şüphesiz biliyordu. Bu iradesini yerine getirmek üzere şu masum kulunu, küçük kızı vasıta kıldı.

0: Genç adam işte buradaymış. Yüzlerini duvara dönmüş, bir avuçlarını açmış bekliyorlar.
1: Aa, bu adamlardan biri babammış. Onu arkadan bile görsem tanırım. Bu en güzel markayı ona vermeliyim şimdi.
0: İşte kırmızı markayı babamın avucuna bıraktım. Baba!
2: Abby! Bu Abby!
0: Benim babacığım!
2: Sen nasıl girdin buraya?
0: Beni kaleye almayacaklarını söylemişti ama bak buradayım işte. Lord General Cromwell çağırmış, ben de geldim.
2: Nasıl olur? General Cromwell seni tanımaz ki.
0: Beni işte bu görev için çağırmış baba. Aldığın şeye baksana, kırmızı yuvarlak marka. Bunu çok sevdiğim için sana verdim babacığım.
2: Aman Allah'ım, kırmızı marka. Demek ki iki arkadaşımın yerine ben kurşuna dizileceğim ha. Aman yarabbi.
3: Çok üzgünüm albayım. Vazifemi yapmak zorundayım.
2: Vazifenizi yapabilirsiniz.
0: Ne vazifesi?
3: Babanı götürmek zorundayım küçük kız. Bunu üzülerek söylüyorum.
0: Götürmek mi? Nereye?
3: Şeye, kalenin başka bir tarafına.
0: Bunu yapamazsınız. Ben de zaten babamı çağırmak için gelmiştim. Ben onu eve götürecektim. Annem hasta. Hadi baba gidelim.
2: Sevgili kızım, seninle gelemem. Subaylarla gitmek zorundayım.
0: Sana annem hasta diyorum subay amca, duymadın mı? Babamı bırak.
3: Bırakamam.
0: Bırakmaya mecbursun.
3: Zavallı çocuk. Allah biliyor, babanı bırakmayı çok isterdim. Fakat onu götürmem şart. Manga, dikkat. Hazır ol. Silah, omza.
0: Beni dinlemiyorlar. Gidip Cromwell'ı buraya getireceğim şimdi.

0: Dur.
1: İstediğin oldu küçük dostum. Beni çekiştire çekiştire buraya kadar getirdin. E ne olacak şimdi?
2: Sayın Lord General Cromwell geldi. Selam, dur!
3: Bu askerleri lütfen durdur generalim. Annem hasta. Babama ihtiyacı var. Onlara anlattım ama beni dinlemiyorlar. Onu götüreceğiz diye tutturmuşlar.
1: Baban mı dedin küçük dostum?
3: Hı-hı.
1: Yani bu adam senin baban mı?
3: Elbette babam. Onu o kadar çok sevmeseydim, o güzel kırmızı yuvarlağı kendisine verir miydim hiç?
1: Aman tanrım, bu nasıl bir iş böyle? Şimdi ne yapacağım?
3: Babamı serbest bırakmaları için pekala emir verebilirsin.
1: Hiç bu kadar çaresiz kaldığımı hatırlamıyorum.
3: Sen bana ne emredersen yaparım dememiş miydin? Hani dostluk? Hani ne söylesem yapacaktın?
1: Şey, bak küçük dostum.
3: İlk defa bir şey istedim senden General Cromwell. Belki de bu son isteğim olacaktı. Yoksa bunu unuttun mu?
1: Yok. Hayır, unutmadım.
3: Buna sevindim işte. Peki seni bu sözünde durmamayı engelleyen şeyi öğrenebilir miyim?
1: Çok özür dilerim küçük dostum.
0: Asker!
4: Emir generalim.
0: Bu küçük dostumun emri benim emrimdir.
3: Yaşasın dostumuz. Yaşasın General Cromwell.
0: Hadi benim küçük dostum. Ne emredersen yerine getirilecek.
3: Albay Mayfair affedilmiştir. Onu serbest bırakın.
4: Emredersiniz komutanım.

0: Peki, sen eve girip annene haber ver.
1: Ben geldim anne, kapıyı aç.
2: Ebi yavrum, kapı açık, girebilirsin. Nerelerde kaldın kızım? Bir de senin üzüntünü taşıyamam ki.
1: Biliyorum anne, ama sana bir sürpriz yapayım dedim.
2: Ne sürprizi Ebi? Şimdi sürpriz zamanı mı?
1: Evet anneciğim, tam zamanı.
2: Ne sürpriziymiş bu?
1: Seni biriyle tanıştıracağım anneciğim.
2: My fair. Kocacığım.
0: Emma. Emma sevgilim. Artık hiç beklemiyordun beni değil mi?
2: My fair. Söyle nasıl oldu bu? Tekrardan vedalaşmak.

0: mı geldin yoksa?
1: Yok, hayır Emma. Artık hep beraber olacağız.
0: Anlatsana, bu nasıl oldu?
1: Bunu Abby'ye sor sevgilim. O daha iyi anlatır sana.
2: Ben hikayenin mutlu biteceğini söylemiştim sana anne. Ama sen bana inanmamıştın. İşte hepsi bu.
3: Ölüm Piyangosu adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin,

0: kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: İşte o ayrılığı benim hesabıma yaz. Çiçekleri koy kapı önüne, gelelim hasrete. Şehirde çarpık bacaklarını sürüyerek geçsin geçitle. Yaslanalım dağlara, dağlara. Yarın dağ göğsüne erelim, Munzur Dağı'nda ezirgenli yarın. Munzur Dağı dedim de sürdü umudunu tahtaya adam. Çelik bir bıçak oldu kalbi, bütün ayrılıkları kaldırdı aradan. Ya aradan. Her sevdanın ilk sözü sayıyorum, ama yazı uzun yol ve bekle oğlum. Çıkar çakını söğüt soy, ıslık çalarak geç denizi. Bu delikanlı aşkın bir diyeceği yok mu? Kapat bahsi, çay söyle demli, tütün sar efkar. Bu sevda bir şey desin ama ya. İşte o ayrılığı benim hesabıma yaz. Çiçekleri koy kapı önüne, gelelim hasrete. Munzur Dağı dedim de sürdü umudunu tahtaya adam. Çelik bir bıçak oldu kalbi, bütün ayrılıkları kaldırdı aradan.

0: Alo.
1: Elhamdülillah.
2: Sizin sesiniz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
9: Tıklayın.
1: Zorunlu yayın.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını

0: bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın. Radyo Hedef.
2: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
3: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında sizlerle birlikteyiz. Bizlere bu nimeti ihsan eden Cenab-ı Hakk'a şükrederek ve selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Kıymetli dinleyenler, bu hafta sizlere Risale-i Nur'dan Mesnevi Nuriye isimli eserden kısımlar okuyacağız inşallah. Onları izah edip anlatmaya gayret edeceğiz. Gayet derin ve zevkli mevzulardır. İnşallah faydalı olur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halqihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati. Ala rasulina salavat. Kıymetli dinleyenler, az önce de bahsettiğim gibi Mesnevi Nuriye'den kısımlar aktaracağız inşallah bu haftaki programımızda. Mesnevi Nuriye ismi nereden gelmiş onu izah ederek programımıza başlamış olalım. Bediüzzaman Hazretleri, Mevlana Hazretlerinin meşhur kitabı Mesnevi Şerif'in mübarek isminden alarak Risale-i Nur'un Mesnevisi anlamında Mesnevi Nuriye adını vermiştir bu esere. Mesnevi beyitler halinde yazılan eserlere deniliyor biliyorsunuz. Bu risalede kısa paragraflar halinde yazıldığı için Mesnevi Şerif'in beyitlerine benzetilerek ve onun gibi hakikat ve ilim deryası olduğundan ona telmihen bu isimin verilmiş olması muhtemeldir. Bu konuda Risale-i Nur'da Emirdağ Laikası'nda şöyle bir beyan vardır. Deniliyor ki orada Kur'an'ın Arabi bir tefsiri, Mesnevi Nuriye Arapça tefsir edilmiştir. Üstad Hazretlerinin kardeşi onu tercüme etmiştir. İşte Emirdağ Laikası'nda böyle bahsediliyor. Kur'an'ın Arabi bir tefsiri ve Risale-i Nur'un Arabi Mesnevi Şerifi olan ve Zülfikar büyüklüğünde ve altınla yazılmaya layık bir mecmua dahi inşallah tefsir edilecek diye bahsedilmiş değerli dinleyenler. Mesnevi Nuriye isminin nereden geldiğine baktıktan sonra programımıza başlayalım inşallah. Türkçe Risale-i Nur'un 22. sözüyle aynı mealde olan bir mevzudur. Az sonra sizlere zikredeceğim ayet-i kerimenin meali babında, tefsiri babında izah edilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Fesubhanellezi biyedihi melekutu kulli şeyin. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Lehu mekalidus semavati vel ard. Subhanellezi biyedihi melekutu kulli şey ve in min şeyin illa indena hazainuhu ma min dabbetin illa huve ahudun binasiyetiha. Sadakallahul azim. Ayeti kerimelerin mealleri şu şekilde değerli dinleyenler. Ayet-i kerimede Allah her şeyin yaratıcısıdır ve o her şey üzerinde hakkıyla görüp gözeticidir. Zümer suresinin. Ve yine Zümer suresinde 63. ayette gökler

tutup kudretine boyun eğdirmiş olmasın mealindeki ayetlerin izahıdır burası değerli dinleyenler. Bakalım izah kısmında neler var. Ey daire-i esbabdan zuhur eden işleri, hadiseleri esbaba isnat eden gafil cahil. Nefsimizin bir özelliğine dikkat ederek, dikkat çekerek, buna dikkat etmemizi isteyerek, ayet-i kerimelere atfen, hadisata sebeplerden meydana gelen işlere nasıl bakmamız gerektiğini ve aslında yanlış baktığımızı ama doğrusunun ayet-i kerimeler ışığında, ayet-i kerimelerin nuruyla, o nur gözlüğüyle bakmamız gerektiğini anlatan bir ibareyle başlıyor. Diyor ki değerli dinleyenler, ey sebepler dairesinde zuhur eden işleri ve hadiseleri meydana getiren, o sebeplere veren gafil ve cahil insan, mal sahibi zannettiğin sebepler, bu sebepler eliyle oluyor. Bunlar bu işlerin sahibidir gibi düşündüğün sebepler, mal sahibi değildir. Asıl mal sahibi, onların arkasında iş gören kudreti ezeliyedir. Allah'ın ezeli kudreti olmazsa, tövbe haşa, yani Allah'ın ezeli kudreti tecelli etmezse, hiçbir sebebin hiçbir şekilde bir iş yapmaya, bir şeye sahip olmaya gücü yoktur ve olamaz. Demek ki kainatta ne vücuda geliyorsa, hangi sebeple vücuda gelmiş olursa olsun, hepsi ancak Cenab-ı Hakk'ın ezeli kudretiyledir. Ama insanlar böyle zannetmez diyor. Neden? Çünkü insan gafil ve cahildir. Zanneder ki bu dünyada sebepler vasıtasıyla Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sının tecellisindeki kudreti ezeliyenin perdelenmesini o sebeplerden ya da o sebepleri oluşturan hadiselerden zanneder. Halbuki onlar ancak Allah'ın kudretinden gelen, o kudretten gelen hakiki tesirleri ilan etmekle ve neşretmekle muvazzaftırlar. Onların görevi budur. Aynen bir şeyi ilan etmek için bir basın yayın aracını kullandığınız gibi. Şu anda benim sesimin sizlere radyo vasıtasıyla ulaşması gibi, öyle ilan olması gibi, sebepler de sadece ilana bir vesiledir. Neyin ilanına? Allah-u Teala'nın kudretinden gelen hakiki tesirlerin sebepler, hadiseler vasıtasıyla ilanına vesiledirler. Tesirleri yoktur. Allah onlara o görevi vermiştir. Demek ki sebepler dairesi dediğimiz daire-i esbab, hükümetin kalem dairesi hükmündedir ki, yukarıdan gelen emirlerin tebligatı o daireden yapılıyor. Hükümetin nasıl ki özel kalem dairesi vardır, makam sahibi zatların, mesela bir cumhurbaşkanının yahut başbakanın, bir bakanın özel kalemi vardır. O sadece yukarıdan gelen emirleri ne yapar? Tebliğ eder. Kendisinin o işte bir tesiri yoktur. Emir sahibi yukarıdakidir. İşte kainattaki sebepler dairesi de Allah-u Teala'nın kudretinden gelen emirlerin tebliğ edildiği bir kalem dairesi gibidir. Çünkü izzet ve azamet perdeyi iktiza eder. Allah-u Teala'nın büyüklüğü, o büyüklüğündeki haysiyeti, her şeye hakim olması vesileleri iktiza eder, perdeyi gerektirir. Tevhid ve celal dahi Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği ve celal sıfatı dahi ortaklığı reddeder, şirketi reddeder, tesiri sebeplere vermez. Sebeplerin dolayısıyla hiçbir tesiri yoktur ve olamaz değerli dinleyenler. Evet, Sultan-ı Ezeli'nin memurları vardır ama icraatçıları değillerdir ki saltanat ve rububiyetinde ortak olsunlar. Allah-u Teala bütün kainatın, bildiğimiz bilmediğimiz her şeyin ezeli sultanıdır. Ve her bir şeye, yarattığı her bir şeye bir memuriyet görevi vermiştir. Her bir çiçeğin, her bir ağacın, her bir baharın, cennetin, insanın, göklerin, yerlerin, meleklerin, ruhanilerin, cinlerin, ne varsa aklınıza gelen Cenab-ı Hak tarafından verilmiş bir görevi vardır. Allah'ın memurudur bunlar. Lakin Cenab-ı Hakk'ın icraatçısı değillerdir. Çünkü icraatçı olan bizzat Allah-u Teala'dır. Bunlar Esma-i Hüsna'sının tecellileri şeklinde gösterir. Dolayısıyla
Memur

Ru olanların icraatta Cenab-ı Hakk'ın sultanlığına ve Rablığına ortak olmaları düşünülemez değerli dinleyenler. Ancak o memurların vazifesi nedir? Dellallıktır, ilan etmektir ki kudretin icraatını Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle vücuda gelen bu hadiseleri, sebeplerle vücuda gelen mevcutları ilan ediyorlar. Veya o memurlar, Allah'ın o memurları nazır müşahidlerdir ki, yani onunla bir şey vücuda gelmiyor ama o onların üzerinde nazırlık vazifesi yapıyor ve seyrediyor, müşahede ediyor. Mesela meleklerin yağmur damlalarını indirmeleri gibi, her bir gezegene müekkel bir meleğin olması gibi, her bir ağaçta görevli bir meleğin olması gibi, gördükleri evamir-i tekviniye denilen yaratılış emirlerine karşı yaptıkları itaat ve inkiyad ile, yani boyun eğmekle, o emirleri kabullenmekle istidatlarına, kabiliyetlerine göre bir nevi ibadet yapmış olurlar. Bir arının bal yapması, Allahu Teala'nın ona verdiği kabiliyete göre o arının ibadetidir. Bir ipek böceğinin ipek üretmesi kendi bilgisiyle, ilmiyle, kudretiyle midir? Arının bal yapması arının ilmiyle, kudretiyle midir? Haşa! Onlar memurdurlar. Onlar için o ibadettir. Allahu Teala emreder, onlar yaparlar. Yoksa arının yaptığı balı insanoğlu yapabilir mi? O altıgen petekleri inşa etmek için arı hangi mühendislik fakültesine gitmiştir acaba? Koyun, inek, deve, keçi gibi mübarek hayvanlar, süt denilen o ab-ı hayatı, o kudret mucizesi, nimeti üretmek için hangi gıda mühendisliğini tahsil etmişlerdir acaba? İşte Allahu Teala insanların aciz kaldığı, kainatın en şuurlu, en akıllı mahluku olan, insanların yapmaktan aciz kaldığı o mucizeleri, o nimetleri hiçbir ilmi olmayan mahlukatını onlara memur kılarak ve onlara o işte bir zevk ve şevk vererek onlara yaptırtmakta, onları perde kılmaktadır. Yani her bir arı, her bir ipek böceği, süt veren her bir hayvan, her bir ağaç ve hakeza aklınıza ne geliyorsa hepsi ilan eder ki bunlar kudret-i ezeliye ile olur. Bizlerin bir tesiri yok. Bizler sadece Rabbimizin kudretini bizlerde tecelli eden esma-i ilahiyesini ilana memur dellallarız derler lisan-ı halleriyle. Ama insan başta söylediği gibi gafilliğinden ve cahilliğinden dolayı balı arıya, ipeği ipek böceğine, sütü koyuna, keçiye, ineğe nispet eder. Çünkü gafil ve cahildir. Demek ki esbab dediğimiz sebepler ancak ve ancak Allah-u Teala'nın kudretinin izzetini, onun gücünün büyüklüğündeki o yüksek haysiyeti ve rububiyetinin terbiye ediciliğinin, Rablığının haşmetini, büyüklüğünü göstermek için, izhar etmek için vaaz edilmiş, konulmuş bir takım vasıtalardır değerli dinleyenler. Yoksa kudretin aciz ve ihtiyacı için muamelet eden yardımcı değillerdir. Haşa, Allahu Teala'nın kudreti aciz ve ihtiyaç içinde değil ki, Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok ki ve Allahu Teala bunları yapmaktan aciz değil ki, haşa, o sebepler yardımcı ya da muavin hükmünde olsunlar. Balı yapan Allah'ın kudretidir. Yaptırtan Allah'ın kudretidir. Diğer esma-i ilahiyesinin tecellisidir. Hatta tecellilerinin belki bin gölgesinden bir gölgesi hükmündedir. Arı orada vasıtadır. Allah'ın yardımcısı değildir. Öyle olsa haşa, Cenab-ı Hakk'a acziyet ve ihtiyaç atfetmiş oluruz ki aciz ve ihtiyaç sahibi olan birisi ya da bir şey Rab olamaz, Allah olamaz haşa. Demek ki onlar sebeptirler. Halbuki Cenab-ı Hak acizden, fakirden, ihtiyaçtan, her şeyden münezzehtir. Her şey Allah-u Teala'nın zatındandır. Esma-i İlahisinin tecellisiyle vücuda gelir. Demek ki sebeplerin tesiri yoktur değerli dinleyenler. Ancak Allah-u Teala'nın kudretini, isimlerini ilana memur, vazifedar mahluklardır onlar. Beşer sultanlarının memurları ise insanlar için nasıldır durum?
İnsan acizdir, ihtiyaç sahibidir. Bir insan

her işi yapamaz. Dolayısıyla insan idarecilerinin iş yaptırdıkları memurlar ise sultanların ihtiyaç ve acizlerini def etmek için, yani ortadan kaldırmak için tayinlerine zaruret hasıl olan yardımcı ve ortaklardır. Bir sultan, bir padişah, bir başbakan, bir cumhurbaşkanı kendi başına bütün yapmak istediği o hükümet işleriyle ilgili, devlet işleriyle ilgili her hususu yerine getiremez. Bu noktadan aciz ve zaaf içindedir. Dolayısıyla o ihtiyacını, o acizini, o zaafını kaldırmak için onlara yardımcı ve ortaklar tayin etmek zarureti vardır. Halbuki Allah-u Teala için böyle bir şey mevzu bahis olamaz. Yalnız gafil ve cahil olanlar hadiselerde ve vukuattaki hikmetleri, güzellikleri göremedikleri için Cenab-ı Hak'tan şekva ve şikayetlere başlarlar. Nefis gafil ve cahildir. Bu şekilde olanlar işte vücuda gelen, meydana gelen hadiselerde, olaylarda onların arkasındaki hikmetleri göremediklerinden, oradaki güzellikleri düşünemediklerinden, sadece o andaki zahiri bir çirkinliği yahut noksaniyeti gördükleri için onun hakikatindeki güzelliği, Allah-u Teala'nın hikmetindeki başka noktaları düşünemediğinden veyahut göremediğinden ne yapar insan? Gafil ve cahil insan hemen Cenab-ı Hak'tan şekva ve şikayetlere başlar. Ölüm olur haşa bizi mi buldu der. Bir musibet olur hep beni buluyor der. Arkasındaki güzelliği göremez. Hasta olur şikayet eder. Arkasındaki güzelliği, hikmeti göremediği için. İşte o şekva ve şikayetlerin hedefini değiştirmek, o şikayetleri yönlendirmek için Allah Teala sebepleri koymuştur ortaya. Çünkü kusur sebeplerde ortaya çıkar. Onların kabiliyetsizliğinden ileri gelir. Bu sırra bir misali latif suretinde bir temsili manevi rivayet ediliyor ki, yani kusur nasıl sebeplerde vücuda geliyor? Nasıl şikayetler Allah Teala'ya olmamalı? Bunlar nasıl Cenab-ı Hakk'ın icraatında, Esma-i Hüsna'sının tecellinde perdelerdir? Ama perdeler gerisinde hakiki iş gören Allah-u Teala'dır. İşte bununla ilgili bu sırrı da anlamak için değerli dinleyenler, hoş bir misal suretinde manevi bir örnek rivayeti var. Şimdi onu söyleyeceğiz. O rivayet şudur değerli dinleyenler. Hazreti Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki, kabz-ı ervah vazifesinde ruhları alıyor ya, ruhları kabz ediyor ya, işte ruhların kabz edilmesi görevinde senin ibadın, kulların benden şikayet edecekler, şekva edecekler, benden küsecekler demiş. Cenab-ı Hak lisan-ı hikmetle ona demiş ki, hikmet lisanıyla, hikmet bir işte abes bir şeyin olmaması, pek çok faydalar gözetilmesi arkasında, pek çok manalar bulunmasıdır. İşte hikmet lisanıyla Cenab-ı Hak Azrail aleyhisselamın bu sualine karşı, yani senin kulların onların ruhlarını kabz etme vazifesinden dolayı benden küsüp şikayet edecekler dediğinde, hikmet lisanıyla şöyle demiş Cenab-ı Hak: senin ile ibadımın ortasında, yani kullarımla senin aranda musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Ta şekvaları onlara gidip sana küsmesinler. Azrail aleyhisselama Cenab-ı Hak hikmet lisanıyla diyor ki, İnsanlar seni belki hatırlamayacak bile. Çünkü seninle onların arasına bu vazifede ben hastalıkları bırakacağım. Musibetler koyacağım ortaya. Böylece şikayetler o sebeplere gidecek. Ne diyor insanoğlu? Trafik kazası oldu, öldü. Bir yerden düştü, öldü. Boğuldu, yangında öldü. Savaşta öldü gibi sadece sebepleri görüyor. Ve şikayetler oraya gidiyor. Evet, nasıl ki hastalıklar perde olduğu gibi, ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler. Ya bu ölümden dolayı kuruntu yapılan güya kötü şeyler, fena şeyler. Ölümün hakikati güzeldir aslında. Hastalıklar perde olup o şikayetleri alıyor. Onların kaynağı gösteriliyor. Ya bu kanser nasıl bir illettir ki insanlar ölüyor? Eskiden verem varmış, geçmiş yüzyılda mesela. İnsanların büyük çoğunluğu veremden ölmüş. Daha öncesinde vebadan büyük kitleler telef olmuş. Ama hepsinin perde gerisinde bütün onları yapan Cenab-ı Hakk'ın esmasıdır. Çünkü Allah-u Teala bir ömür vermiş. Bir süre vermiş. O süre içinde, ömür süresi içinde imtihan ediyor. Süre bittiği zaman aynen askerin tehris olup vatanına dönmesi gibi, askerlik
ettiğinde bizi bu dünyadan terhis ediyor. Buna da bir şeyi vesile kılıyor. İşte o hastalıklar perdedir. Ölüm zamanında o düşünülen kötü durumlar o hastalıkların kaynak gösterilerek oraya yüklenir. Ve kabz-ı ervahtaki, yani ruhların alınmasında, kabz edilmesindeki hakiki olarak hikmet ve güzellik Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın vazifesine müteallıktır. Orada ruhların kabz edilmesinde bir güzellik var, bir hikmet var. İnsanlar bunu çirkin görür. Fena bir şey zanneder, ayrılmak istemez dünyadan, sevdiklerinden. Ama o güzellik Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın vazifesine dairdir. Aynen öyle olduğu gibi oradaki güzellikler Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın vazifesine müteallik olup ruhları kabz etme vazifesinde görevli olan Azrail Aleyhisselam olduğu halde aradaki hastalık, musibet gibi perdeler dolayısıyla şikayetlerin oraya gittiği gibi kabz-ı ervahta zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı hallere merci olmak için o memuriyete bir nazır, yani onun bir görevlisi, en üst dereceden onun görevlisi ve kudreti ilahiyeye, Allahu Teala'nın kudretine bir perdedir. Yani Azrail Aleyhisselam da bir perdedir. O da ölümdeki o güzelliğin, o hikmetlerin insanın gafil ve cahilliğinden dolayı görünmemesinden, zahiren ölümün merhametsiz gibi görünmesinden, Allah-u Teala'nın merhamet etmesindeki, rahmetindeki o mükemmelliğe uygun düşmeyen bazı durumlar için, onlara kaynaklık etmek için perdeler, hastalık ve musibet perdeleri nasıl Azrail Aleyhisselam'ı göstermiyorsa, Azrail Aleyhisselam da bir perdedir. O da Allah'ın rahmetine, kemaline uygun düşmeyen hallere oraya gelmeden ona yönlenmesi, şikayetlerin ona gitmesi babında o memuriyete nazır bir kudreti ilahi ve kudreti ilahiyeye bir perdedir. Allah'ın kudretinin bir perdesidir Azrail Aleyhisselam'da. Evet, izzet ve azamet ister ki, Allah-u Teala'nın büyüklüğü, ululuğu ister ki esbab perdedar desti kudret ola aklın nazarında, yani sebepler Allah'ın kudret eliyle işlenen, kudretiyle vücuda gelen hadiselere sebepler perde olsun. Çünkü Allah-u Teala'nın büyüklüğü ve azameti böyle ister. Aklın nazarında böyle olmalı. Yine Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği, tevhidi, celali de ister ki sebepler ellerini çeksin tesiri hakikiden. Yani Allah-u Teala'nın azameti ve izzeti perdeler koyuyor ki sebepler arasında imtihan gereği Cenab-ı Hakk'ın kudretine aklın nazarında perde olsun, imtihan sırrı bozulmasın. Ve yukarıda bahsettiği gibi bazı şekva ve şikayetler perdelere gitsin. Ama diğer taraftan Cenab-ı Hakk'ın tevhidi ve celali de ister ki sebeplerin hiçbir tesiri olmasın ve yoktur. Onun için doğrudan kudreti ilahiye hakimdir. Ama insan işte gaflete daldığı için yahut da işin hakikatini bilmediğinden, bu itibarla cahil olduğundan dolayı sebeplere verir. Evet değerli dinleyenler, sebeplerin hakiki tesirinin olmadığı, Cenab-ı Hakk'ın kudretine perde olduğunu izah eden bu giriş kısmından sonra bir tembih var. Tembih: arkadaş, tevhid iki çeşit olur. Birisi amiyane tevhiddir ki Allah'ın şeriki yok ve bu kainat onun mülküdür der. Bu kısım tevhid sahiplerinin fikirce gaflet ve dalalete düşme korkusu vardır. İkincisi ise hakiki tevhiddir ki Allah birdir, mülk onundur, vücut onundur, her şey onundur der. La yetezelzel bir itikada sahiptirler. Bu kısım tevhid sahipleri her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın sikkesini görür ve her şeyin cephesinde bulunan Allah-u Teala'nın mührünü, damgasını okur ve bu sayede huzuri bir tevhid melekesine malik olurlar ki dalalet ve evhamın taarruzundan kurtulurlar. Evet, demek ki değerli dinleyenler, tevhid yani Allah'ın varlığını ve birliğini bilmek ve anlamak iki şekilde olur diyor. Birisi amiyane, avamın tevhid inancıdır ki bu şöyledir:
teferruatıyla işi bilmez ama inanç olarak tevhiddedir. Der ki Allah'ın şeriki yok, Allah'a ortak koşmaz ve bu kainat tamamıyla Allah'ın mülküdür der. Böyle de itikad eder. Marifet dediğimiz ilmin marifet kısmını, irfan cihetini, yakin cihetini yani iyice bilmek kısmını elde edemediğinden dolayı bu kısım tevhid sahipleri fikir itibariyle gaflete ve dalalete düşme korkusu olur. Yanlış bir fikir kafalarına girdiğinde, onlara şüphe verecek bir şey ortaya atıldığında, yanlış bir görüş duyduklarında bu amiyane tevhide sahip olanlar dalalete yahut gaflete gidebilirler. İkincisi ise amiyane değil hakiki tevhiddir. Bu nasıldır? Burada da Allah birdir, mülk O'nundur, vücut O'nundur der, her şey O'nundur der ve bunu bütün teferruatıyla ilmen, marifeten öğrenir yahut öğrenmeye çalışır. Sarsılmaz bir imana sahiptir bu durumda olan tevhid sahipleri. İşte la yetezelzel bir itikada sahiptirler. Bu kısım tevhid sahipleri, böyle inanca sahip olanlar, her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın mührünü görür. Sebeplere, hadiselere olan olayları, vücuda gelen masnuatı vermez, her şeyi Allah'a verir. Her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın mührü olduğunu görür. Sebeplerin tesirinin olmadığını bilir. Her şeyin cephesinde, her şeyin yüzünde Cenab-ı Hakk'ın tevhid mührünü görür, o damgayı okur. Bu sayede huzuri bir tevhid melekesine sahip olurlar. Yani o tevhidden dolayı her şeyin Allah'ın elinde olduğunu, her şeyin anahtarı O'nun yanında, her şeyin dizgini O'nun elinde, bu itikada sahip olmakla huzuri bir tevhid melekesinin sahibi olur ki işte hakiki tevhid sahibi olanlar dalaletlerin, sapıklıkların, sapkınlıkların, vehimlerin saldırılarından kurtulur. Allah-u Teala'nın tevhidi hususunda ve tevhidin gereği olan diğer hususlarda, imani hususlarda şüpheye düşmez. İmanını muhafaza eder. Kur'an-ı Hakim'den istifade ettiğimiz ikinci kısım tevhidin, yani hakiki tevhidin birkaç mertebelerini birkaç lem'a zımnında izah edeceğiz. Tevhidin bu hakiki kısmının birkaç mertebesini Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinin birkaç parıltısı altında izah edeceğiz diyor. Oradan aldığımız derse binaen. Birkaç tane lema altında izah edecek. Lema parıltı demek değerli dinleyenler. Birinci lema. Bakınız, her bir masnuun yüzünde öyle bir sikke vardır ki Allah-u Teala'nın yarattığı her şeye bakıyoruz. İnsanlara bakınız. İnsanın yüzüne bakınız. Yüzündeki her bir organına bakınız. Vücuduna bakınız. Hayvanlara bakınız. Ağaçların yüzüne bakınız. Dağların, denizlerin, göklerin yüzüne bakınız. Hangi sanat olursa olsun. Ne görünür? İşte hakiki tevhid sahibi bütün bunların her birinin cephesinde yazılı La ilahe illallah sikkesini görür. Allah-u Teala'nın birlik, varlık ve birlik damgasını okur. O sikke, o damga, o mühür her şeyi yaratanın kendisini de yarattığını, kendisini ancak her şeyi yaratabilen bir yaratıcının, yani her şeyi halk eden Halık'a mahsus bir mühür olduğunu kendisinin o masnuğu gösterir. Ve her bir mahlukun, yaratılmış her bir mahlukun cephesinde öyle bir hatem vurmuştur ki Cenab-ı Hak, her şeyi yapan saniden, her şeyin sanatkarı olan Allah-u Teala'dan maada ondan başka kimsede o hatem bulunmaz. Evet, o mührü, o imzayı gördüğünüzde bir ağaca, bir ağacın meyvesine, dalına, çiçeğine, yaprağına baktığınızda
bir insanın gözüne, kulağına, diline, ağzına, burnuna, kalbine baktığınızda, yüzüne baktığınızda, bir hayvana baktığınızda, göklere baktığınızda, yerlere, okyanusun derinliklerine baktığınızda, neye bakarsanız bakınız, hepsinde Cenab-ı Hakk'ı okutturan her şeyin Halık'ı bunu da yaratmıştır, bunu da yaratmıştır. Her şeyin Halık'ından, sanatkarından başka hiç kimsede bu mühür bulunmaz deyip her yerde Allah-u Teala'nın hükmünü, her yerde Allah-u Teala'nın mührünü, her yerde Cenab-ı Hakk'ın damgasını okuruz. Başka hiçbirinde bu mühür, bu imza yoktur. Evet, bu da Allah'ın mülküdür, bu da Allah'ın mülküdür, bu da onun mahlukudur, bu da onun sanatıdır deriz. Hakiki tevhid sahibi olanlar böyle bakar. Ve kudretin neşrettiği mektuplardan her bir mektubun ahirinde, bahar bir mektuptur mesela, İnsan bir mektuptur, her bir hayvan Allah'ın bir mektubudur, her bir ağaç, her bir çiçek Cenab-ı Hakk'ın birer mektubudur. Kendisini okutturuyor, bize bir şeyler söylüyor oradan. İşte kudretin yaydığı, hepsi Allah'ın kudretiyle vücuda geliyor bunların, hiç şüphesiz. Kudretin bu mektuplarından her bir mektubun sonunda taklidi asla kabil olmayan öyle bir turra vardır ki ancak Sultan-ı Ezel ve Ebed'e hasdır. Hiç kimse o turranın, o mührün taklidini yapamaz. Biz o turraya baktığımız zaman evet, bu Allah-u Teala'nın kudretinin eseridir deriz. Rüzgarlara bakarız, bunu görürüz. Bulutlara bakar, bunu görürüz. Yağmurlara bakar, bunu görürüz. Dağlara, taşlara bakar, bunu görürüz. Canlıya, cansıza bakar, bunu görürüz. Her yerde, her şeyin Halık'ından ve Sani'inden başka o kudretin mührünün bulunamayacağını, ancak her şeyin Sani'ine, yaratıcısına mahsus olduğunu anlarız. İşte o turralar, o mühürler ancak Sultan-ı Ezel ve Ebede, Ezel ve Ebed Sultan olan Allah'a mahsustur, ona hastır. O gibi sikkelerden yalnız hayat üzerinde parlayan sikkeyi icaza bakınız ki, bu gibi sikkelerden, bu turralardan birisi olan hayat mesela, doğrudan Allah'ın kudretini bize perdesiz gösterir. İşte hayat üzerinde parlayan icaz sikkesine, mucize olan o sikkeye, o mühre bakalım. Allah'tan başka kim yapabilir? Hayatı kim verebilir? Canı çıkmış, ruhu bedenden gitmiş, vücut bütünlüğü devam eden bir insanın hayatını kim iade edebilir? Cansız olan, ana rahminde bir damla sudan halk edilen insanın yahut diğer canlıların, tohumlardan, yumurtalardan vücuda gelen o canlıların hayat bulması, cansız iken hayat bulması, işte Allah-u Teala'nın taklit edilemez bir mührüdür ki her şeyin yaratıcısı Allah-u Teala'dır, onu gösterir. İşte bu hayat mucizesine bakınız ki, Allah'ın orada görünen mührünü okuyunuz ki, hayat ile bir şeyden pek çok şeyler husule gelir, icat edilir. Hayat vasıtasıyla Allah-u Teala bir şeyden milyonlar şey vücuda getirir. Ve pek çok şeyler dahi bir şey-i vahide, yine pek çok şeyden de tek bir şeyi emr-i Rabbani ile Cenab-ı Hak dönüştürür. Pek çok şey emr-i Rabbani ile bir tek şey olur. Mesela su bir şey-i vahid iken, şey-i vahid tek bir şey demek değerli dinleyenler. Su tek bir şey iken pek çok uzuvlara, pek çok cihazlara Allah'ın izniyle menşe olur. Bakınız Allah-u Teala bir sudan neleri yapıyor. Pek çok şey sudan icat edilir. Ve mideye giren, mesela mide de tek bir şeydir. Mideye giren pek çok muhtelif yemekler ve meyvelerden Halık-ı Teala, her şeyin yaratıcısı olan Rabbimiz tek bir cismi icat eder, tek bir cisim husule gelir. Midemiz tek bir şey. Binler çeşit yiyecek ve meyveleri buraya koyuyorsunuz. O çeşit çeşit yemeklerden, meyvelerden, içeceklerden Allah-u Teala bir insan bedeni yapıyor. İşte kalp, akıl, şuur sahibi olan bir adam, aklı varsa, şuuru yerindeyse, kalbi de varsa,
manevi kalpten bahsediyoruz. Bozulmamışsa, bu ciheti düşünürse anlar ki, bir şeyden çok şeyleri icat edip çıkartmak ve çok şeyleri bir şeye tahvil etmek, ancak her şeyi yaratan, her şeyi halk eden ve her şeyi yapan saniye mahsus bir sikkedir. Her şeyin sanatkarına mahsus bir mühürdür bu. Bir şeyden her şeyi yapmak, her şeyden bir şeyi yapmak. Bir sudan binlerce canlıyı vücuda getirmek, binlerce uzuvları, cihazları yapmak. Bir tek mideden oraya giren pek çok şeyi tek bir insan vücudu yapmak. Tek bir topraktan milyonlarca, milyarlarca bitkileri, hayvanları icat etmek. Hepsini tekrar yeniden toprak yapmak. Her şeyin yaratıcısına ve her şeyin sanatkarına mahsus bir mühürdür ki aklı, kalbi, şuuru yerinde olan bunu anlar. Tevhid anlar. Bu delilden dahi Allah Teala'nın varlığını ve birliğini görür, anlar ve imanını muhafaza eder. İkinci lema ile devam ediyoruz değerli dinleyenler. Sayısız hatemlerden canlı mahlukata vaaz edilen hayat alem hatemine bakınız. Neye bakıyoruz? Birinci lemada dedik ki her şeyde Allah Teala'nın taklit edilemez hatemi, sikkesi, mührü görünür. İşte bu hatemlerden, yani bu mühürlerden Cenab-ı Hakk'ın yarattığı canlı mahlukata verilen hayat mührüne bir bakalım şimdi diyor. Hayat mührüne. Hayat hatemine bakınız. Evet, canlı bir mahluk. Camiyeti itibariyle, yani pek çok şeyi içinde toplaması hasebiyle kainata küçük bir misaldir. Adeta kainatın küçük bir örneğidir. Tıpkı çekirdeğin koskoca ağacın bir küçük misali olması gibi. Şecere-i aleme güzel ve tatlı bir meyvedir. Bu alem ağacına canlı bir mahluk, kainatın bir küçük misali olarak güzel ve tatlı bir meyve hükmünde verilmiştir. Kevn ve vücuda bir nüvedir ki Allah-u Teala'nın yaratmasına, vücuda getirmesine o küçük canlı mahluk bir çekirdek hükmündedir ki Cenab-ı Hak o nüvede pek çok alemlerin örneklerini derc etmiştir. Bir tek canlıda pek çok alemin örneğini içinde yerleştirmiştir. Sanki o zihayat, yani o hayat sahibi gayet hakimane, hikmetli bir şekilde muayyen belli nizamlarla bütün vücutlardan sağılmış bir katre veya bir noktadır. Adeta belli bir ölçü ile o hayat sahibi hikmetli bir şekilde belli bir düzen dahilinde ne kadar kainatta vücut varsa o vücutlardan sağılmış, yoğunlaştırılmış bir damla haline yahut bir nokta haline getirilmiş bir mahluktur. Bu itibarla bir hayat sahibini vücuda getirmek, yaratmak, bir zihayatı halk etmek, bütün kainatı yed-i tasarrufuna, tasarruf eline alan Cenab-ı Hak'tan maada, ondan başka hiçbir şeye isnat edilemez. Çünkü küçücük bir mahlukta, kainatta ne varsa vardır. Aynen bir bitkinin tohumunda, küçücük tohumunda, o bitkide olan bütün programların olması gibi, bir ağacın bütün programının küçücük bir çekirdekte yazılması gibi. Evet, aklı bozulmayan bir şahıs, aklı yerindeyse, akledebiliyorsa, böyle birisi, teemmülü neticesinde anlar ki, mesela bal arısını pek çok şeylere fihriste yapan ve kitab-ı kainatın, yani bu kainat kitabının ekser mesailini, pek çok meselelerini insanın mahiyetinde yazan ve incir nüvesinde incir ağacının programını derc eden ve insanın kalbini binlerce alemlere örnek ve pencere yapan ve beşerin, insanın kuvve-i hafızası dediğimiz hafızasında tarihi hayatını taallukatıyla beraber yazan, bütün alakadar olduğu şeylerle birlikte hafızasında onu derc eden ancak ve ancak
her şeyi yaratan Halik olabilir. Her şeyin yaratıcısı olabilir. Her şeyi yaratan Allah-u Teala oldu.

olduğunu. Şuradan da anlayabiliriz ki, aklı başında herkes, aklı bozulmamış herkes anlar ki, bir bal arısına bakar mesela, Allah Teala bal arısını kainatta pek çok şeyin adeta fihristesi yapmış. Kainatta ne varsa bal arısını bir fihriste gibi açıp okuyabiliyorsunuz. O küçücük mahluka bir tarafına zehir, bir tarafına şifa yerleştirmiş. Bir yerde iğnesi, bir taraftan bal üretiyor. Hayat sahibi o küçücük mahluk, güneşle alakadar, yol iz biliyor, altıgen yapmayı biliyor. Kainatın pek çok elementi onun vücudunda, çiçekle alakadar, insanla alakadar, bir fihriste kim yapabilir bunu? Bütün kainatı bilen birisi olacak ki, güneşi de yaratan, arının göz bebeğini de yaratan, ikisi arasındaki münasebeti bilen, ışık hangi dereceyle gelecek? Arıya mühendisliği öğreten, bal yapmasını vahyeden Cenab-ı Hak ancak o arıyı kainatla alakadar kılabilir. Aklı bozulmamışsa her insan bunu anlar. Yahut insana bakar. İnsan kendine bakar, başka insana bakar. Bu kainat kitabının pek çok meseleleri insanın içinde yazılı olduğunu görür. Bir incir çekirdeğine bakar ki, o incir nüvesinde, toplu iğne başı kadar o incir çekirdeğinde, tonlarca ağırlığındaki incir ağacının bütün programı, ne kadar çiçeği var, ne kadar meyvesi olacak. O meyvelerin içindeki milyonlarca çekirdeği, o çekirdeklerden çıkacak ağaçları ve onların programlarını, adeta harf içinde kitap, yeniden kitap içinde harf yaratılıyor. Buradan yine anlar ki her şeyin halıkı, her şeyin yaratıcısı olan Cenab-ı Hak'tan başka birisi bunu yapamaz. Bu mühür onun mührü. Bu mühür tevhid mührü. İnsanın kalbine bakar, aklı başında bir insan. Kendi kalbini dinler. Binlerce alemlere bu kalbin örnek olduğunu, gaybı anladığını, alemi misali anladığını, alemi berzahla irtibatlı olduğunu, dünya ile alakasını, ahiretle alakasını, insanlarla sevmekle, üzülmekle alakasını, Allah Teala ile olan bağlantısını kendi kalbinde aklı bozulmamış, kalbi çürümemiş birisi hisseder. Ve bütün bunları ancak alemlerin Rabbinin yapabileceğini, bu mührün taklit edilemez, bu turranın Cenab-ı Hakk'ın turrası mührü olduğunu anlar. Binlerce alemlere insanın kalbini örnek pencere yapan Allah Teala ve yine insanın hafıza kuvvetine bütün tarihçeyi hayatını alakadar olduğu her bir mesele ve kişiyle birlikte yazıp muhafaza eden Cenab-ı Hak, mercimek büyüklüğündeki hafızasına 70 senelik, 100 senelik, 50 senelik hayatını bütün hadiselerle ve insanlarla alakalı olduğu her şeyle birlikte yazıp muhafaza eden birisi kim olabilir? Bütün bunları yapan ancak ve ancak her şeyi yaratan, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten yaratıcı olabilir. Ve böyle bir idare, böyle bir tasarruf değerli dinleyenler, yalnız ve yalnız Rabbül Alemine, alemlerin Rabbına mahsus bir hatemdir, bir mühürdür. İnsanın kalbinde, beşerin hafızasında, incirin nüvesinde, bal arısında siz tevhid mührünü görür ve okursunuz. Bu mührün taklit edilemez olduğunu. Kainatı yaratanın da, bal arısını yaratanın da, incir çekirdeğini de, incir ağacını da, incir meyvesini de yapan sanatkarın Cenab-ı Hak olduğunu, insanı yapan, insanın kalbini yaratan, o kalbi kainatla alakadar kılan, İnsanın hafızasına bütün tarihçe hayatını nakşedenin ve orada muhafaza edenin mührünü, tevhid mührünü, Allah'ın var ve bir olduğu turrasını, o hatemi aklı başında kalbi bozulmamış herkes okuyup anlayabilir değerli dinleyenler. Ve hakiki tevhid işte bir cihetiyle budur. Devam ediyoruz. Değerli dinleyenler, üçüncü lemadayız. Mesnevi Nuriye'den. Hakiki tevhidi ve hakiki tevhidin turralarını, mühürlerini, hatemlerini okumaya
devam ediyoruz.

Cenab-ı Hakk'ın canlı mahlukata bastığı hayat hateminin gayri mütenahi nakış ve keyfiyetlerinden bir numuneyi göstereceğiz. Bitkiden hayvana kadar, insandan meleğe kadar, cinlere kadar Allah Teala'nın yarattığı canlı mahlukat var. Daha bilmediğimiz ruhaniler gibi pek çok canlı mahlukatı var. İşte bu canlı mahlukat üzerinde Cenab-ı Hakk'ın bastığı bir hatem var, mühür. Bu mühür hayat mührüdür. Cansız mahlukların haricinde hayatla Cenab-ı Hak bazı mahlukatını, işte demin saydığımız mahlukatını hayat vasıtasıyla canlı kılmış. İşte bu hayat da bir hatemdir. Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini gösterir. Allah-u Teala'nın imzalarından birisidir. Bunun gayri mütenahi, yani sonsuz nakış ve keyfiyetleri vardır. Bunlardan bir örnek gösterilecek şimdi. Şöyle ki, nasıl ki suyun katrelerinden, katre damla demek biliyorsunuz değerli dinleyenler, suyun damlalarından, katrelerinden, şişenin parçalarından tut, seyyar yıldızlara kadar, şeffaf veya şeffaf gibi her şeyin şemsin cilvelerinden şemse mahsus bir turra, bir cilve bulunur. Bir örnek veriyor. Bu örnekle Allah-u Teala'nın canlı mahlukatının üzerine bastığı o mührün, taklit edilemez hatemin pek çok nakış ve keyfiyetlerinden birisini ve oradan tevhidi bizlere gösterecek. Bir örnek veriyor. Güneşin, yani şemsin cilvelerinin şeffaf ya da şeffaf gibi olan şeylerdeki aksi, yansıması. Güneşin bir nevi oradaki mührüdür. Nerede yansır güneş? Suyun her bir damlasında yansır. Camların, şişelerin parçalarında yansır. Ta seyyar yıldızlara kadar şeffaf olan yahut şeffaf gibi görünen her şeyde biz güneşin cilvelerinden güneşe mahsus bir şeyi görürüz. İşte o güneşin mührüdür, hatemidir, turrasıdır. Kezalik, bunun gibi aynen şems-i ezeliğinin de, Allah-u Teala şems-i ezeliğidir. Cenab-ı Hakk'ın ezel ebed güneşi olan Rabbimizin de tecellileri vardır kainatta. İşte şems-i ezeliğinin de bütün canlı mahlukatta ihya ve nefi hayat cihetiyle, yani onlara hayat vermesi, hayattar kılması, diri tutması ve onlara hayat üflemesi cihetiyle bir tecelli ehadiyeti vardır ki Allah-u Teala'nın her şeye mahsus hususi birliğinin görünmesine biz ehadiyet diyoruz. Umumi birliğine ise Cenab-ı Hakk'ın vahdeti diyoruz, vahdaniyet. İşte her bir şeyde Allah-u Teala'nın hayat vermesiyle görünen ehadiyet tecellisi var. Aynen güneşin ışığının cilvelerinin parlak şeylerde yansıması gibi. Hayat sahibi her bir mahluk parlak birer ayna gibi ezelebet sultanı olan güneşler, güneş olan Rabbimizin tecellilerini, mühürlerini gösteriyor. İşte o ehadiyet tecellisi bütün esbab, iktidar ve ihtiyar sahibi oldukları farz edilse dahi, bütün sebeplerin güç sahibi olduğunu, tercih sahibi olduğunu farz etsek bile, böyle bir şey mümkün değil de velev ki öyle düşünülse dahi, Allah-u Teala'nın hayat sikkesinin, hayat mührünün ne mislini ve ne de taklidini, ne münferiden yani tek tek, ne de müştemiyan toplu halde hepsi bir araya gelse yapmaktan acizdirler. İnsan neden oluşuyor? İşte hücrelerden, etten, kemikten, kandan vesaire bir bütünlüğü var. Allah-u Teala hayat vermezse veyahut verdiği hayatı alırsa insan sadece cesetten ibarettir. Bütün sebepler bir araya gelse, insanı oluşturan bütün sebepler, iradelerinin bulunduğunu farz etsek, güçlerinin de olduğunu düşünsek, insana bu hayatı vermeye muktedir değildirler ve asla olamazlar. Değil insana en küçük bir canlının dahi hayatını vermeye iktidar ve ihtiyar sahibi olsalar dahi bunu yapamazlar, acizdirler. Allah-u Teala'nın hayat mührünün, hayat sikkesinin ne taklidini yapabilirler,
ne benzerini yapabilirler. Bunu ne tek tek uğraşsalar yapabilirler, ne kainattaki bütün sebepler. Canlı cansız, akıllı akılsız, şuurlu şuursuz bütün mahlukat bir araya gelse, hepsinin gücü olsa, hepsi ihtiyar sahibi olsa yine de yapmaktan acizdirler. İşte hayat, Allahu Teala'nın güneş gibi parlayan ve her bir canlı mahlukta akseden tevhid sikkesidir. Taklit edilemez bir hatemi, bir mührüdür. İnsan anne babadan vücuda gelir derler. Anne babadan vücuda gelen insanın sebepler vasıtasıyla Allah-u Teala'nın yarattığı bu mahlukun hayat vermezse Cenab-ı Hak, yahut demin söylediğim gibi hayata getirmiş, yaşıyor, ruhunu almış, canını çıkarmış, kim geri iade edebilir? Anne baba yapıyorsa hadi geri versin bakalım. Tabiat yapıyorsa hadi geri iade etsin o hayatı. Sebepler vücuda getiriyorsa hadi aynı sebepleri zaten akılsız şuursuz, akıllı şuurlu olan mahluk bir araya getirip de o insanın hayatını iade etsin. Bırakın insanı, ruhu olmayan, sadece canlı dediğimiz hayat sahibi olan bir çiçeğin vücudunu geri iade etsinler. Kurumuş bir ağacı geri yeşertsinler. Mümkün değildir. İşte Allah-u Teala'nın orada ehadiyet sikkesi, mührü görünür hayat vasıtasıyla. Buna binaen şeffaf şeylerde görünen o timsaller, hani güneşin ışıkları, misalleri şeffaf şeylerde parlıyor diye, su damlasından cam parçasına kadar. Şems'in timsali olduğu gibi onlar, Şems'ten o şeffaf şeylere yansımış, inikas etmiş olduklarına hükmedildiği takdirde, o sayısız katrelerde ve zerrelerde, her bir damlada, her bir parçacıkta, her birisinde hakiki bir şemsin, hakiki bir güneşin maddesiyle mevcut bulunduğuna hükmetmek lazım gelir. Demek ki güneş bütün maddesiyle birlikte her bir katrede, sayısız damlalarda ve zerrelerde hakiki bir güneş bulunduğuna hükmetmek lazım gelir. Bunun gibi şems-i ezeliğinin, kezalik şems-i ezeliğinin şualar menzilesinde olan tecelli esmasının, yani ezeller ezel ebed sultan olan Allah-u Teala'nın, güneşler güneş olan Cenab-ı Hakk'ın parıltısı ışığı noktasında olan isimlerinin tecellileri ve onların noktayı merkeziyesi, yani merkez noktası olan hayat, şems-i ezeliye isnat edilmediği takdirde, Allah-u Teala'ya verilmezse şayet, bir sineğe, bir çiçeğe varıncaya kadar her bir zihayatta, her bir hayat sahibinde nihayetsiz bir kudret, her şeyi kuşatıcı muhit bir ilim, mutlak bir irade gibi vacibül vücuttan maada hiçbir şeyde vücudu mümkün olmayan sair sıfatların mevcut olmasına, bu sıfatlar ancak Allah-u Teala'da vardır. Mutlak ilim, kuşatıcı ilim, mutlak irade, sonsuz kudret ne de vardır, kim de vardır? Ancak Cenab-ı Hak'ta vardır. Allah-u Teala'ya verilmezse bu hayat, bütün bunlar bir sinekte, bir çiçekte olduğunun kabul edilmesi gerekir ki bu da cahilane, ahmakane, gülünç, batıl bir hüküm olur. Gayet abestir. Aynı zamanda şu batıl hükümle her bir zerreye, her bir parçacığa ve her bir sebebe bir uluhiyet mutlakayı isnat etmekle. Dolayısıyla bunu kabul ederseniz kainattaki her bir parçanın, her bir zerrenin mutlak kudret, mutlak ilim sahibi olduğunu düşünüp her birisine bir yaratıcılık vererek, haşa, bir tek Allah'ı kabul edemezken sonsuz ilahları kabul etmek, sonsuz şerikleri ispat etmek mecburiyete hasıl olur. O tecellileri, parıltıları güneş misalinde olduğu gibi bütün şeffaf şeylerde parlayan tecellileri güneşe verirseniz hiçbir problem yoktur ve güneştendir zaten. Güneşe vermezseniz her bir parlayan su katresini, cam parçasını, gezegenleri, yıldızları hepsini birer güneş kabul etmek gibi cahilane, gülünç, ahmakane, batıl bir hükmü de
ispat etmek zorunda kalırsınız ki bu da mümkün değildir, maskara olursunuz. Mahaza, bütün bunlarla beraber, bütün bunlar gibi tohum olacak bir habbe veya bir çekirdekteki bir taneyi düşünün. Düşünün, tohum olacak bir tane, habbe veya bir çekirdek. Bundaki gariyi, acayip, muntazam vaziyete bakınız. Çok acayip haller var, çok garip haller. Hem de düzenli bir şekilde. Bu tohumun içinde, bu çekirdeğin içinde derc edilmiş. Bu vaziyete bakınız ki bu intizamlı duruma, o habbe, tohumu olacak cismin bütün eczasıyla münasebetler olduğu gibi. Neyin tohumu olacaksa o tane, diyelim ki bir buğday tanesi. O cismin bütün parçalarıyla ilgili olduğu gibi, ilişkili olduğu gibi, onun neviyle, yani ebnai cinsiyle, yani bütün buğdaylarla mesela, bütün ağaçlarla, ağaç olacaksa ne ağacıysa bütün o ağaçlarla ve bütün mevcudatla münasebeti olur. Eğer o tohumcu kabbenin, o tek tanenin kadir-i mutlaktan nispeti kesilip, mutlak güç sahibi olan Allah-u Teala'dan bağı, nispeti kesilip, yani Cenab-ı Hakk'a verilmeyip kendi nefsine isnat edilirse, bu buğday bu tohumdandır, bu incir meyveleri, bu incir ağacı bu çekirdektendir derseniz, yani kendi kendine olmuştur denilirse, bu tohum da kendindendir, içinde bu kadar program var, bütün buğdaylarla alakadar, bu buğday taneciği derseniz, bütün kainatla ilişkisi var güneşle, o zaman her bir tohumda her şeyi görecek bir gözün ve her şeye muhit bir ilmin bulunması ve buna inanmayı, itikad etmeyi kabul etmişsiniz demektir. Bu mümkün müdür? Her bir tohum kainattaki her bir şeyle alakadar olacak. Onunla olan münasebetini bilecek, kendini ona göre ayarlayacak. Ne zaman büyüyeceğini, ne zaman çimlenip yeşilleneceğini, ne zaman sümbül başak vereceğini, ne kadar sapının uzun olacağını, içinde kaç tane bulunacağını, o buğday tanelerinin içinde ne kadar buğdayın oluşacağını, rüzgarla münasebetini, ışıkla, karanlıkla münasebetini, suyla olan alakasını, hepsini bilecek, her şeyi görecek bir gözün ve her şeye muhit bir ilmin bulunmasını itikad etmek lazım gelir ki, bu ise geçmiş misalde örnekte olduğu gibi her bir şeffaf zerrede, parçada hakiki bir güneşin, şemsin vücudunu iddia etmek gibi gülünç bir hamakattir, aptallıktır. Dördüncü lema ile devam ediyoruz değerli dinleyenler. Bir kitap el yazısıyla yazılırsa, yalnız bir adama ve bir kaleme ihtiyaç vardır. Fakat matbaada basılırsa, kalem işini gören pek çok demir kalemler lazımdır. Ve o demir harfleri yapmak için, ustalar ve aletler ve edevat ve mürettibler gibi, yani o harfleri dizecek, o aletleri yapacak, o harfleri yapacak alet, edevat gibi, tertip ediciler gibi pek çok şeye ihtiyaç olur. Kezalik şu kitab-ı kainatta yazılı satırlar, işte bu kainat bir kitap gibidir. Bu kainattaki her bir mevcut satırlar gibidir, kelimeler gibidir, harfler gibidir. Buradaki yazılı satırlar, kelimeler, harflerin bir vahide ehadin, var ve bir olan Cenab-ı Hakk'ın kalemi kudretiyle yazılmış olduğu cihete hükmedersen, buna hükmeden adam pek rahat ve kolay ve makul bir yola girmiş olur. Fakat o yazılar, o harfleri tabiata ve esbaba isnat eden herifler, imtina ve muhalin, yani olamazlığın, mümkünsüzlüğün en suvetli, en zor ve çıkmaz bir yoluna zehab etmiş olurlar. Çünkü bu yola zehab edenler için, bunu böyle sananlar, buraya girenler için tek bir zihayatın, hayat sahibinin tab ve bastırılması için ekser kainatın tabını lazım olan teçhizat lazımdır. Bu ise vehmin kabul edemediği bir hurafedir. Evet, Cenab-ı Hakk'ın tevhidini ve kainatta görülen mühürler üzerinden bu tevhid-i ilahinin ispat edilmesiyle ilgili başka bir örnek değerli dinleyenler. İlk üç lemada diğer kısımlarını gördük. Gayet mükemmel izah ve ispatlardı. Şimdi dördüncüsü, kainatı bir kitaba benzetiyor. Bir kitabı örnek alırsak diyor, bir kitap bir el yazısıyla yazılırsa ne gerekir? Bir katibe ve bir kaleme ihtiyacı vardır. Bu katip yazmıştır bunu bununla dersiniz. Yani yazanı
ve onun kullandığı vesileyi gösteriyor. Matbaada basılırsa bu sefer ne gerekiyor? Kalemin işini görecek pek çok demirden harf lazım, kalem lazım. Bu harfleri yapmak için pek çok usta lazım, pek çok alet lazım, pek çok edevat lazım. Sonra o harfleri matbaada dizecek, baskı yapacak. Boya, mürekkep, kağıt, insan pek çok şeye ihtiyaç olur. Aynen bu misal gibi değerli dinleyenler. Şu kainat bir yazılmış kitap gibidir. Bu kainatın katibi Allah-u Teala'dır. Bu kainatta yazılı olan satırlar, yani insanlar, hayvanlar, bunların her bir ferdi birer, canlı cansız her bir ferdi birer harf gibi, vücutları birer belki kelime gibi, cinsleriyle birlikte birer satır gibi, bütün kainatın tamamını oluşturan kitap gibiler. İşte bu satırlar, bu kelimeler ve harfler, bir vahide ehadin, var ve bir olan Allah-u Teala'nın kudret kalemiyle yazılmış olduğunu düşünen adam, bu yola giren insan çok rahat eder. Hem kolay hem de aklen kabul edilen bir yola girmiş olur. Fakat bu yazıları, kainatın bu oluşumunu tabiata ve sebeplere verenler, tabiat yapmıştır, esbaptan oluşmuştur diyenler, bu herifler gayet zor, kabul edilemez, aklen muhal ve çıkmaz bir sokağa girmiş olurlar. Çünkü bu yola yönelenler için öyle bir şey var ki tek bir zihayatın, mesela bir insan ferdinin, bir ağacın yahut bir ağacın bir meyvesinin, bir çiçeğinin yapılması, o harfin yazılması ve bastırılması için bütün kainatın yazılmasını, yapılmasını, tabını lazım olan teçhizat lazımdır. Yani bir çiçeğin bir tek kanatçığının yaratılması için de güneş lazım, toprak lazım, su lazım, ağaç lazım, hava lazım vesaire. Bütün kainat için de lazım. Dolayısıyla her birisine verirseniz, sebeplere verirseniz her birisi için kainat kadar teçhizat lazımdır. Bu ise vehmin kabul edebileceği bir şey değildir, bir hurafedir ancak. Ve keza yine bunun gibi toprağın, mesela suyun yahut havanın her bir parçasında, her bir cüzünde nebatat, yani bitkiler adedince manevi gizli matbaalar lazımdır ki mahiyetleri ve cihazları mütehalif, yani farklı farklı sayısız meyve ve çiçeklerin teşkilatını yapabilsinler. Ayrı ayrı ağaçlar, bitkiler, her birisi için ayrı bir matbaa kabul etmek gerekir sebeplere verirseniz. Toprağın, suyun her bir cüzünde, havanın her bir cüzünde mahlukat var. Her birisi için ayrı matbaalar düşünmek lazım. Yani bir ağaç düşünün ki meyve oluşturacak. Toprak, önce çekirdek için bir matbaa, çekirdekten boya fabrikası, çiçek, kumaş fabrikası, ağaca vücut giydirilecek, silah verilecek, silah fabrikası, renk verilecek, renk fabrikası, renk matbaası, her bir çiçek, her bir yaprak, her bir meyve için ve onların her bir parçası, cihazı için muhtelif sayısız meyve ve çiçeklerin teşkilatını yapmak için sonsuz matbaalar lazım. Baskı makineler lazım. Mümkün değildir. Böyle bir şey akıl kabul edemez zaten. Yahut o bitkileri, o nebatatı o kadar zinet ve intizamlarla, bir de bunlar süslü ve düzenli, intizamlı, bunlarla beraber yeşillendirmek için o üç unsurun her bir cüzünde, yani toprağın, suyun, havanın her bir parçasında, bütün ağaçların, bütün meyvelerin, bütün çiçeklerin hassalarını, özelliklerini, cihazlarını, mizanlarını, ölçülerini bilip yapabilecek bir kudret, bir ilim lazımdır. Çünkü bu üç unsurun her bir cüzü, her bir bitkinin teşkiline medar ve menşe olabilir. Evet, bir saksıdaki toprak, cihazları ve şekilleri ve sair sıfatları muhalif olan herhangi bir nebatın tohumunu yeşillendirmeye kabiliyeti vardır. Bir parçası toprak, bir saksıdaki toprak, gül ekerseniz gülü bütün cihazatıyla, şekliyle, rengiyle, kokusuyla yetiştirmeye kabiliyeti vardır. Biber ekseniz yahut nar ekseniz onu da büyütmeye kabiliyeti vardır. O zaman bunun her birinin teşkiline dair orada bir matbaa mı var, orada ilim mi var o toprakta, kudret mi var bunu yapacak? Binaenaleyh ikinci yola zehab edenlerce o küçük saksı içerisinde sayısız gizli makinaları ve fabrikaları
kabul etmek, onların vücudu lazım gelir ki hurafeci olsa insan bundan yine

0: hakkında anlattı, izah etti, tefsir yaptı. Evet, Mesnevi Nuriye'nin ilk kısmından değerli dinleyenler, bu hafta sizlere aktaracağımız bu kadar, zamanımız burada doldu. İnşallah bir sonraki programda yeniden birlikte olup başka mevzuları birlikte değerlendirmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633. 0531 843 5633. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: İnsanlığın yansıması. Dağlık bir bölgede bilge çırağıyla yürürken oğlan ayağını taşa çarpar ve can acısıyla ah diye bağırır. Dağdan ah diye bir ses gelir ve bu sesi duyan çocuk hayret eder. Merakla sen kimsin diye bağırır ama aldığı tek yanıt sen kimsin olur. Çocuk bu yanıta kızar ve sen bir korkaksın diye bağırır. Dağdan aldığı yanıt sen bir korkaksın olur. Ustasına bakar ve ne oluyor diye sorar. Oğlum dikkat et diyen bilgeye vadiye doğru. Sana hayranım diye bağırır. Ses sana hayranım diye yanıtlar. Usta sen harikasın diye bağırdığında bu kez dağdan sen harikasın yanıtı gelir. Çırak şaşırmıştır ama hala ne olduğunu anlayamamıştır. Bilge açıklar. Oğlum, insanlar buna yankı derler ama gerçekte yaşamın ta kendisidir. Yaşama ne verirsen sana onu yansıtır. Yaşam senin davranışlarının aynasıdır. Eğer yaşamında daha çok sevgi istiyorsan insanları daha çok sev. Eğer sana saygılı davranmalarını istiyorsan insanlara saygılı davran. Eğer başkaları tarafından anlaşılmak istiyorsan önce başkalarını anlamaya gayret göster. Eğer insanların sana hoşgörülü ve sabırlı davranmasını istiyorsan önce sen hoşgörülü ve sabırlı olmalısın. Oğlum, yaşamda ne ekersen onu biçersin. Bu doğa yasası yaşamın her yönü için geçerlidir. İnsanların yaşamı tesadüfler sonucu oluşmaz. İnsanların yaşamı onların davranışlarının yansımasından başka bir şey değildir.

Hasan bin Sabit radıyallahu an. Arapların en büyük şairlerinden biri olan Hasan bin Sabit radıyallahu an yeni Müslüman olmuştu. O sıralar müşrik şairler hicivleriyle Müslümanlara dil uzatıyor, onları rahatsız ediyorlardı. Müslümanların bu müşrik şairlere cevap verecek bir şaire ihtiyaçları vardı. Zira o zamanlar Araplar şiire çok önem veriyorlardı. Böyle bir şairin arandığını duyan Hasan bin Sabit radıyallahu an hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardı. Dilini eliyle tutarak, "Ya Resulallah, işte ben size dilimle yardım etmeye hazırım. Onları hicveterek haklarından gelirim," dedi. Fakat hicvederek yerin dibine batıracağı kimseler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de mensubu olduğu Kureyş kabilesindendi. Onları hicvederken sözün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dokunması ihtimali vardı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu şu sözlerle işaret ediyordu. "Sen onları nasıl hicvedeceksin? Biliyorsun ben de neseben onlardanım." Bunun üzerine Hasan bin Sabit, "Ya Resulallah, ben şiirlerimde mukaddes şahsiyetinizi hamurdan kıl çeker gibi Kureyş müşrikleri arasından nezaketle çeker çıkarırım," cevabını verdi. Bu olay üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona izin verdi. Fakat müşriklerin neseplerini öğrenmek için Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tan istifade etmesini tavsiye etti. Çünkü sahabiler arasında nesep ilmini en iyi bilen Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tı. Hazreti Hasan bin Sabit radıyallahu anh bundan böyle hicivleriyle müşriklere hücum etmeye ve Müslümanları rahatlatmaya başladı. Sadece müşrikleri hicvetmekle kalmıyor, okuduğu şahane şiirlerle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ve İslam'ı methederek müminlerin gönüllerinde ulvi heyecan dalgaları meydana getiriyordu. Bir şiirinde Resulullah'ın pak alnı karanlık içinde göründüğü zaman ortalığa nur saçan, karanlığı izale eden lamba gibi görünür diyordu. Hicret esnasında Müslüman olan Hasan bin Sabit radıyallahu an bu sırada 60 yaşındaydı. Medine'nin köklü kabilelerinden biri olan Hazeç kabilesine mensuptu. Asılları ise Yemen tarafından gelmişti. Diğer taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle de uzaktan akrabalığı vardı. İslam'la müşerref olduktan sonra şiirlerinde gayri İslami temaları terk etmiş, tamamen İslami mevzularda şiir söylemeye başlamıştı Hasan bin Sabit radıyallahu an. O, gerek müşrikleri hicveden ve gerekse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i müdafaa ve metheden şiirlerinde öylesine başarılıydı ki artık Resulullah'ın şairi ünvanıyla anılmaya başlanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun için mescitte hususi bir yer yaptırmıştı. Zaman zaman orada şiirler okuyarak müminleri neşelendiriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de onun bu güzel şiirlerini tebessümle dinliyordu. Bir defasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir hakkında da bir şiirin var mı diye sordu. Hasan bin Sabit radıyallahu anh da evet ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu da duymak isterim buyurdular. Hasan bin Sabit radıyallahu anh
hicret esnasında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle

birlikte geçirdiği anları tasvir eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebubekir radıyallahu anha olan muhabbetini dile getiren şiirini okudu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şiiri dinledikten sonra "Çok doğru söyledin ey Hasan. O dediğin gibidir." buyurdular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onun müdafaalarından memnun olur, zaman zaman da şöyle derdi: "Ey Hasan, Allah'ın Resulü namına cevap ver. Ya Rab, ona Ruhul Kudüs'le teyit et." Bir defasında da Hasan bin Sabit radıyallahu anh'ın lisanıyla yaptığı büyük hizmetlerden şöyle bahsetmişti: "Allah'ım, onu Cebrail'le kuvvetlendir" diye dua etmişti. Müslüman olduktan sonra Hasan bin Sabit radıyallahu anh'ın şiirlerinde bazı değişiklikler oldu. Artık şiirlerinde yalan ve mübalağa gibi unsurlar yer almıyordu. Hatta bu yüzden onun şiirlerinde eskiye nispeten gerileme olduğunu söyleyenler bile çıktı. Oysa bunlara "Şiirlerimin eskisi kadar güçlü olmadığını kabul ederim. Çünkü İslam yalana cevaz vermez. Halbuki şiir yalan, hayal ve mübalağayla güzelleşir" demişti. Hayatı boyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i şiirleriyle memnun eden Hasan bin Sabit radıyallahu anh, onun vefatının ardından duyduğu derin kederi yine yazdığı mersiyelerde dile getiriyor. "Artık senin vücudunu topraklar mı örttü? Keşke senin yerine kara topraklara giren ben olaydım. Senin vefatından sonra Medine'de insanlar arasında mı yaşayacağım? Ah, keşke doğmaz, dünyaya gelmez olaydım" diyordu.

Müslüman şairler arasında Hasan bin Sabit radıyallahu anh'dan başka Abdullah bin Revaha radıyallahu anh ve Ka'b bin Malik radıyallahu anh da meşhurdu. Onlar da İslam'ı müdafaa etmişlerdi. Kur'an bu şairlerin mücadelesini överek onları müşrik şairlerden şöyle ayırır. Bismillahirrahmanirrahim. Şairlere gelince onlara da sapıklar uyar. Görmez misin ki onlar her türlü övgü ve yergiye ölçüsüzce dalarlar ve yapmadıkları şeyleri överler. Ancak iman eden, güzel işler yapan, Allah'ı çokça zikreden ve zulme uğradıktan sonra kendilerini müdafaa edenler müstesnadır. O zalimlerse nasıl bir akıbete yuvarlanacaklarını yakında bileceklerdir. Sadakallahul azim. Hasan bin Sabit radıyallahu anh 120 yıl süren uzun bir ömür geçirdi. Bu 120 yılın 60'ı cahiliyette, 60'ı da İslamiyetle şereflendikten sonra geçmişti. Gariptir ki babası, dedesi, dedesinin babası da hep 120 yıl ömür sürmüştü. Hasan bin Sabit radıyallahu an Muaviye devrinde 120 yaşındayken ebedi aleme irtihal etmişti. Allah-u Teala'ya, Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, dolayısıyla İslam'a şiir yeteneğiyle hizmet eden, yazmış ve söylemiş olduğu şiirlerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ve sahabelerini sevindiren ve onurlandıran herkes

gibi verilen vazifelerden uzak durmayan, Müslüman olmadan önceki hallerine kefaret olsun diye, başta şiir yeteneği olmak üzere bütün kabiliyetlerini seferber eden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şairi unvanını kazanan Hazreti Hasan bin Sabit radıyallahu anh'tan ve onun gibi elinden geleni İslam'ın emrine veren diğer sahabilerden Allah razı olsun ve onları razı etsin. Amin.

duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

0: Seher Yeli. Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Efendimiz aleyhissalatu vesselam, din nasihattir, din samimiyettir buyurur. Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Kuddüs.
2: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Yine bizi Kapı Camii'nde karşı karşıya getirdi. Sıhhat ve afiyetle birleştirdi. Muhterem müminler, bu ay Peygamber-i Zişan sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin doğum ayı. Rabi'ül evvel. Tabii doğum gecesi geçti. Ama Rabi'ül evvelin sonuna kadar mübarek ay, mübarek günler, mübarek haftalar. Onun için bu birkaç cuma dersimizde kainatın fahri, Allah'ın yüce Resulü, Nebi-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden söz açacağız. Cenab-ı Hak bize kudret, kuvvet ve iştiyak ve ilham lütfetsin. Cümlemize onun yolunda olmayı ve onun yolunda ölmeyi mukadder kılsın inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, Resul-i Zişan'ın sözü açıldı mı? Her seferinde söylüyorum size. Allah'ın Resulü nerede? Bizim konuşmamız, dilimiz, lügatımız, istidadımız nerede?

Konya'mızın sevgili, muhterem evladı, Hacı Üstadı Hocamızın yeğeni, şair Ali Ulvi Kurucu öyle diyor. Nasıl medheylesin Ulvi, senin meddahın Allah'tır. Nasıl medheylesin Ulvi, senin meddahın Allah'tır. Gönül şehrinde her medha sezasın ya Resulallah diyor. Muhterem müminler, onu Allah Kur'an'ında sena ediyor. Onun için kul ne diyecek ki? Şair Hasan İbni Sabit Hazretleri öyle diyor. Peygamber-i Zişan Efendimizin tebessümle, neşeyle dinleyip ruhiyle kucakladığı şairi, şehiri, sahabi Hasan İbni Sabit Hazretleri Peygamber Efendimiz'den söz açıyor ve böyle diyor. Ma immedahtu Muhammeden bi makaleti bel medahtu makaleti bi Muhammedi. Ben Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i sena ediyor görünüyorum. Ondan söz ediyorum. Zannetmeyin ki bu sözlerimle onu sena ediyorum. Ondan bahsetmekle, ondan söz açmakla sözlerime ve kelam ve şiirime nur ve sürur getiriyorum, renk getiriyorum diyor. Çünkü bir söz ona taksis edildiği zaman kıymet kazanır, ulvileşir diyor. Muhterem müminler, tabii böyle nazlı şeyler söylerken aşk eri Mevlana unutulmaz. Aşk eri Mevlana unutulmaz. Nebi-i Zişan Efendimiz'den söz açmak meselesine getiriyor da Mesnevisinde öyle diyor. Yektehan kahem be pehnayi felek tabi güyem vasfı an rişki melek. Feleklerin genişliğinde, muhterem müminler tahayyül ediniz, kainatın genişliğinde bir ağız isterim ki meleklerin faziletini kıskandığı o Nebi-i Zişan'dan söz edeyim diyor. Ya peşinen söyleyeyim, biz o yüce peygamberin ümmetiyiz elhamdülillahi teala. Evet. Ne kadar hamd etsek az, ne kadar şükretsek az, ne kadar sevinç gözyaşları döksek az, alnımızı secdeye mıhlayıp da sabahı haşre kadar bu nimete şükür Allah'ım desek yine az. Çünkü karşılıksız hidayeti sübhani, çalışarak kazanmadık bunu, şansımız varmış ezeli takdirde muhterem Müslümanlar. Elhamdülillah Muhammed ümmetiyiz. Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin sıfatları, mümtaz vasıfları, ilahi neşesini evvela Kur'an-ı Kerim'e bakarak şöyle açmaya çalışalım, öğrenmeye çalışalım. Rabbimiz Mütealimiz Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'den bahsederken dersimizin serlevhasını tezyin eden ayeti celilede Suretü Tövbe'de böyle buyuruyorlar, bakınız. Estaizu billah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ. Ey insanlar, sadece Muhammed ümmeti olarak değil, zamir beşeriyetin topyekûnunu içerisine alıyor. Erbabının malumu, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ. Ey insanlar, size kendi nefsinizden, kendi içinizden sizin gibi beşer olan bir Resul, bir elçi, bir nebi, bir peygamber gönderilmiştir, gelmiştir. Muhterem müminler, ayeti celile açık olarak Peygamber Efendimizin semadan inme bir feriştah olmadığını, beşerin, insanlığın kendi cinsinden, kendi içlerinden çıkarak gönderilmiş bir Nebi-i Zişan olduğunu açıkça ifade ediyor. Müfessirine göre Resulündeki tenvin tazim içindir. Her ne kadar görünüşte içimizden bir nefis, bir peygamber, bizim nefsimizden bir elçi gönderilmiştir ama muazzam insan, muazzam peygamber.

mübarek kişi. Levhalarda bazen görüyorsunuz muhterem Müslümanlar. Muhammedun beşerun la kel beşeri bel huve kel yakuti beynel haceri diyor. Muhammedun beşerun la kel beşeri bel huve kel yakuti beynel haceri. Şair ancak bu kadar söyleyebilmiş. Hazreti Muhammed de beşerdir. Hazreti Muhammed de insandır. Hazreti Muhammed de Halilur Rahman İbrahim'in neslinden, Adnan neslinden, Abdümenaf oğullarından, Haşimi sülalesinden, Abdülmuttalib'in torunu, Abdullah'ın oğlu, Amine'nin evladı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir. Ama o bizim gibi değil diyor. O bizim gibi değil. Taşlar arasında elmas neyse, taşlar arasında yakut neyse, beşer içerisinde Hazreti Muhammed nefsi insani olarak böyle kıymet kazanmıştır. Kıllarının ucundan tırnaklarının ucuna kadar Cenab-ı Hak onu nur olarak yaratmıştır. Methede, methede Kur'an-ı Hakim'inde bitirememiştir Mevla-i Müteal. Hatta muhterem Müslümanlar, Mustafa Asım Köksal'ın, Mustafa Asım büyük tarihçi, eski Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere Kurulu üyelerinden, başkan muavinlerinden Mustafa Asım Köksal Hoca, Peygamber Efendimiz'in nefsindeki nefaseti, ki burada hemen söyleyeyim, ayeti kerimede ikinci bir kıraat daha var. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ kıraatın bir kıraatı asım olarak. İkinci bir kıraatta لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفَسِكُمْ عَز۪يزٌ Allah size kendi aranızdan en enfes, en nefis, tepeden tırnağa nur olan bir peygamberi, bir elçiyi, bir nebi-i zişanı mürşit olarak, delil olarak, rehber olarak göndermiştir. Muhterem müminler, Mustafa Asım Köksal Peygamber Efendimizin bu enfes oluşu, bu güzelliğini dile getiriyor da diyor ki bir beytinde, günah olur günah onu güzellikle hudutlamak. Bak mümin kardeşim, şairlere neler ilham ediyor Mevla, bak. Günah olur günah onu güzellikle hudutlamak, suretine siretine özenmiş de özenmiş Hak diyor. Yani güzel peygamberdi, güzeller güzel bir peygamberdi. Hasan İbni Sabit Hazretleri de öyle diyor ya bir kıtasında. Ma ecmelu minke lem tara kattu ayni. Bak muhterem cemaat, az evvel ismi geçen büyük sahabi şair Peygamber Efendimiz'den bahsederken, ma ecmelu minke lem tara kattu ayni ve ma ahsenu minke lem telidin nisa'u hulikte müberra'en min külli aybin ki enneke kad hulikte kema teşav. Ya Rab, talebeliğimiz devresinde Kapı Camii'nde eski hocalarımızı dinlerdik. Peygamber-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden böyle bir ibareyi, bir şiiri okudukları zaman, ilk Arapça okuduğumuz günler, talebe olduğumuz, yetişkin talebe olduğumuz günler, onun manasını anlayıverdik mi aşağıda otururken, dünyalar bizim olurdu efendiler. Dünyalar, ahiretler bizim olurdu. Şimdi cemaat içerisinde ben böyle bir kıtayı, bir beyti, bir mısrağı okuduğum zaman, inşallah o istidatta talebemiz vardır inşallah. Biz okurken anlayıverip de gönlü çağlayanlar gibi coşan, zevk ve muhabbeti Resulillah'a mazhar olmuş taliban vardır inşallahü teala. Hüsnü zan ediyorum muhterem Müslümanlar. Hasan İbni Sabit Hazretleri, Peygamber-i Zişan Efendimizin güzelliği denildi de Mustafa Asım Hoca Peygamber Efendimiz'i sadece güzellikle vasfetmeye razı değil, ona güzeller güzeliydi deyip de bırakıvermek
günah olur günah diyor.

bizim suretine, siretine özenmiş de özenmiş hak. Hem görünüşteki güzelliği, melahatı ve şi, vücudundaki aza ve uzuvlarındaki tenasüp, hem de ruhani hayatındaki fevkaladeliğe Cenab-ı Hak özenmiş de özenmiş, mübarek eliyle onu överek yaratmıştır diyor. Muhterem müminler, onun için Hasan İbni Sabit Hazretleri de bu manayı şöyle dile getiriyor. Ma ecmelü minke lem tara kattu ayni. Senden güzelliğini, senden güzelini gözüm görmedi alemde ya Resulallah. Lem tara kattu ayni. Ebeden senden güzelliğini alemde görmedim ya Resulallah. Ve ma ahsenu minke lem telidin nisa'u. Senin gibi nur vücuda sahip olan kainatın fevkalade melih insanı olarak yaratılmış bir kişiyi anneler daha dünyada doğurmadı ya Resulallah. Aşk eri Mevlana öyle diyor. Men bende-i Kur'anem eğer candarem, men haki rehi Muhammed-i Muhtarem, eğer nakil künet cüziyin kes ez güftarem, bizarem ezu vezan sukan bizarem diyor. Ben sağ olduğum, bedenimde ruh taşıdığım, hayatta olduğum müddetle Kur'an'ın kölesi, bendesi, hadimi, talebesiyim, ilminin talibiyim. Ben Muhammed-i Muhtar'ın ayağında ve yolunda tozum, toprağım diyor Mevlana. Aşk eri Mevlana. 700 senedir, 700 senedir şarkın ve garbın dahilerine, mütefekkirlerine ve alimlerine ve müsteşriklerine gümüş eşiğini öptüren Mevlana Celaleddin Rumi. Herat'tan, Herat'tan Molla Camii. Az çok mürekkep yaranmış olanlarınız Molla Camii denince bir şeyler anlarlar muhterem Müslümanlar. Molla Camii. Zülcenahayn. Zülcenahayn. İlimde Afganistan'ın asrında şahı, yegane sahibi, tasavvufta ve manevi halde o günün en yüce mürşidi Molla Camii. Kaddesallahu sirruhu Sami Hazretleri Mevlana'mızın vefatından sonra Konya'mıza gelmiş. Aylarca kabri Mevlana'nın yanında Mesnevi mutala etmiş. Mevlana ve Mesnevi için bir mersiyesi var muhterem Müslümanlar. Hatta bir dörtlüğü var Mevlana ve Mesnevi için öyle diyor. An feriduni cihanı manevi, besbüvet burhanı kadreş Mesnevi, mençi güyen vasfı an Ali cenab, niz peygamber veli darat kitap. O ki, Molla Cami diyor, Ankara valisi Abidin Paşa'nın Mesnevi şerhinin kapağın arkasına bunu almış, bu dörtlüğü almış muhterem Müslümanlar. Abidin Paşa merhum Mesnevi şerhinde kapağın arkasına bunu almış. Öyle diyorum Molla Camii. An feriduni cihanı manevi. O Mevlana ki manevi cihanın seçkin ve tek adamları, ümmeti Muhammed'in zirveleşmiş mürşitlerindendir. Onun yüce kadrine 26 bin ebyatı bu ihtiva eden 6 ciltlik mesnevisi kafi delildir diyor. 26 bin ebyat Müslümanlar falan kitaptan, falan eserden, falan kaynaktan, hayır, dirseğini rahlenin üzerine koyuyor. Yaz, yaz ey Ziyaül Hak Hüsamüddin diyor. Ziya baş halifesi Hüsamettin yazıyor. 26 bin ebyat gönül ekranına manevi alemden ilham neşesiyle inikas eden aşk eri Mesnevi yazıyor ve Mesnevi böyle çıkıyor. Hatta bir yerinde şöyle diyor muhterem Müslümanlar. Mesnevi'nin ne demek olduğunu ehli bu misalle daha güzel anlar. Hüsamettin Çelebi kalemi alıp şöyle oturuyor. Mevlana'mız da dirseklerini rahleye koyuyor, konuşacak. Ey Hüsamettin, bugün birkaç lokma fazla almışım diyor. Bugün sofrada birkaç lokma fazla almışım diyor. Onun için varidat kanalların tıkalı. Mesnevi bugün kalsın, yarın yazmaya devam ederiz diyor. Yani fikirle hiç alakalı.

alakası olmayan 26 bin ebyat çağlayan ve şelaleler gibi kalbi Mevlana'dan coşarak aktığı açıkça böyle ifade edilen bu eser muhterem Müslümanlar. O eserinde Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir kıtasında öyle diyor işte, yolunun tozuyum toprağıyım diyor da sonra Mesnevisinde akıl kurban künbe pişi Mustafa hasbiyallah güki Allahümme kefa diyor. Aklını artık bu birkaç cumada Resulullah'tan bahsedeceğiz muhterem Müslümanlar, tamam mı? Mevlana'mız öyle diyor. Aklını Muhammed Mustafa'nın önünde kurban et diyor. Aklını Muhammed Mustafa'nın önünde kurban et. Sonra da hasbiyallah de ki kula Allah yeter. Hani elimizi tesbihimizi atıyoruz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbiyallahu ve ni'mel vekil diye çekiyoruz ya. Kula Allah yeter, bize Allah yeter, bana Allah yeter manasınadır. Sonra aklını da Muhammed Mustafa'nın önüne kurban et diyor aklını. Şöyle akıllıyım, böyle fikirliyim, iki fakülteden mezunum, bu kadar tahsilim var, ben de hocuyum. Hadi oradan. Senin hocalığın ne olacak? Hace-i kainatın, kainat hacesinin hocasının karşısında senin benim hocalığımdan ne çıkacak muhterem Müslümanlar? Rabbimiz onun huzurunda, onun manası önünde dize gelerek ondan ledünniyat almayı nasip ve mukadder buyursun inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, zaman da çok çok kasır ve kısır. Bunları anlatmak da saatler falan o kadar çabuk geçiyor ki hiçbir şey söylemeden bitecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine soruluyor bir gün. Mevahibi ledünniyeden alarak size arz ediyorum muhterem müminler. Seneler evvel yine bu kürsiden haftalar ve aylar Resulullah'tan bahsettiğim günlerde gençliğimde not etmişim. Yine onlardan madde madde alıyorum size mevahibiyle dünyadan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine soruyor Cenab-ı Cabir. Allahu Zülcelal'in ilk halkettiği şey nedir ya Resulallah? Muhterem Müslümanlar oraya bakınız. Evvelü ma halakallahu nuri. Yahut evvelü ma halakallahu nura nebiyyik ya Cabir. Allahu Zülcelal vardır. Ondan başka muhterem Müslümanlar o alem ki ondan başka hiçbir şey yok. Evet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Tasavvufi bir hadistir. Tasavvufi bir hadistir. Cenab-ı Hak hadisi kutsi'de buyuruyorlar. Kuntu kenzen mahfiyen fe ahbebtu en uraf fe halaktul halqa li uraf. Ben bir gizli hazineydim. Cenab-ı Hak buyuruyor. Ben bir gizli hazineydim. Bilinmekliğimi istedim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budunu. Sultanul Müfessirin İbn Abbas Hazretleri illa liya'rifun olarak tefsir etmiştir erbabın malumu. Yani ben insanları, halkı cihanı, zatımı bilsinler diye yarattım buyuruyor. Muhterem Müslümanlar, şu halde ilk yaratılan varlık fahri kainatın nuru ve Allah'ı ilk bilen varlık, şehadet eden varlık Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin muazzam nurudur. Ya Cabir, Mevla'nın yarattığı ilk şey benim nurudur. Levhi ondan yarattı. Kalemi ondan yarattı. Semavatı ondan yarattı. Kainatı benim nurumdan yarattı. Melekleri benim nurumdan yarattı. Yani hani Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, Azrail aleyhisselam diye büyük büyük meleklerden bahsediyoruz ya. Bakınız mevahibiyle dünyaya, meleklerin büyüğü de küçüğü de Hazreti Muhammed'in nurundan yaratılmıştır. Ya cevheri nuru Muhammedidir. Onun için muhterem Müslümanlar,
istidatta Peygamberi Zişan Efendimiz Cibril'den de Mikail'den de İsrafil'den de üstündür. Manevi kudrette Allah'ın tek sevgilisidir. Rabbimiz şefaatine mazhar kılsın. Muhterem müminler, burada Mesnevi'nin şöyle bir latifesini arz edeyim size, bakınız. Gâr-ı Hira'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ilk defa Cebrail geliyor. 6 aylık rüya hali. Buhari-i Şerife vahiy bahsine bakınız. Evvelu ma budiye bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem er-rüya salihah fe kana la yara rüya illa ca'at mislefelak subuh. Peygamber Efendimize 6 ayda vahiy rüyada gelmeye başlıyor. Bir rüyayı Peygamber Efendimiz gördü mü? Kuşluk vaktinin aydınlığı gibi zuhur eder diyor İmam-ı Buhari yazdığı eserinde Asahül Kütüb Badel Kur'an. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz bu 6 aydan sonra Cebrail aleyhisselam geliyor. Kanadının biri şarkta, kanadının biri garpta. Heyeti asliyesiyle Peygamber Efendimiz'e arz-ı hal, arz-ı didar, arz-ı cemal ediyor, arz-ı vücud ediyor. Cenab-ı Cebrail aleyhisselam, ya Muhammed ikra diyecek. Fakat Peygamber Efendimiz o güne kadar Cebrail'i görmediği için bayıldı. Bakın bakayım Buhari-i Şerife vahiy bahsine. Peygamber Efendimiz heyeti asliyesiyle ki Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz Ra'itü Cibril'e inde sidrati aleyhi sittü mi'eti cenah. Cebrail'i sidre-i müntehada gördüm. Üzerinde 600 kanadı vardı diyor. Cebrail'i tabii bizim Aksakeli Hamdefendi merhumun bu hadisede buyurduğu gibi meleklerin kanadı böyle kapı kanadı gibi değil muhterem Müslümanlar. Onlar alemi emirdendir. O kanatlar manevidir, ruhanidir, ilahidir, arşidir, rabbanidir. Arzu ettiği zaman şarka biri, garba biri uzanır. Dilediği zaman bir Arabi olarak huzuru peygamberidedir. Ki Cibril hadisinde Hazreti Cibril'i öyle görüyoruz. Evet, Peygamber Efendimiz Sidre-i Münteha'da tevahuş duymadılar. Hiç ürpermediler. Ama ilk defa Cenab-ı Cibril'i böyle azametle görünce bayıldılar. Cenab-ı Cebrail suret değiştirdi. Müşfik bir kardeş neşesine büründü. Peygamber Efendimiz'i kucakladı ve kaldırdı. Sonra İkra ya Muhammed diyordu. İkra ya Muhammed diyordu. Halse malum. Zamanım hiç müsait değil. Gelecek derslerimde müsait olursa arz edeceğim vahyin başlangıcını inşallahü teala. Yalnız ben şunu söyleyeceğim. Cebrail ile Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri karşılaşıp da hadise böyle olunca Mevlana aşk eri gayrete geliyor. Üçüncü cilt, Mesnevi üçüncü ciltte Resulullah Cebrail'i görünce düştü, bayıldı, tekrar ayıldı diyor. Orada bu beyti söylüyor Mevlana. Ahmet, er bir kuşayet an perri celil, taebet bihuş manet Cebrail. Eğer fahri kainat Hazreti Ahmet, risalet ve nübüvvet kanatlarını veyahut Ahmediyet ve Muhammediyet kanatlarını açıp da Cebrail'e bir defa görünseydi, Cebrail bir bayılırdı ki ancak sabahı haşırda ayılırdı diyor. Onun azameti, onun heybeti, onun dehşeti, onun nuru, onun Allah nezdindeki makamını görünce Cebrail bir bayılırdı ki sabahı haşırda ancak ayılırdı diyor. Halbuki Peygamber Efendimiz gördü, bayıldı ve ayıldı diyor. Muhterem Müslümanlar, biz o Nebi-i Zişan'ın ümmetiyiz diye tekrarlıyorum. Kıymetli kardeşlerim, evvelden Nur-u Muhammedi'nin yaratılışından tuttuk ya, elimizdeki ciddi eserler İmam-ı Tirmizi de Sünen'inde kaydetmiştir. Cenab-ı Adem aleyhisselam buğday tanesinden yiyip de cennetten çıkarılıyor, serendibe indiriliyor. Bir rivayette 40 yıl gözyaşı. Rivayetin birinde 40 yıl gözyaşı. Bizim ömrümüze göre çok. Ama Adem aleyhisselamın ömrü 1000 sene olduğu için muhterem Müslümanlar 1000 yıl ömür içerisinde 40 yıl gözyaşı fazla bir şey değil. 40 ay olsun, 40 hafta olsun muhterem müminler gözyaşı ve bu arada Kur'an-ı Kerim'e göre Rabbena zalemna enfusena
Ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Böyle iltica ediyordu. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ey bizim Rabbimiz, biz nefsimize

ilahi emrine muhalefetle zulmettik. Eğer bize merhamet edip mağfiret buyurmazsan zarar ve ziyanda kalanlardan oluruz ya Rabbi diye iltica ediyorlardı. Bu arada söyleyeceğim şu muhterem Müslümanlar, İmam-ı Tirmizi'nin Sünen'inden naklen Hazreti Adem bu arada bizi Muhammed'ine bağışla ya Rabbi dedi. Beşeriyetin tek atası. Müslümanlar, beşeriyetin ve insanlığın, halk-ı cihanın ilk ve tek atası Hazreti Adem. Salavatullahi ala nebina ve aleyh hazretleri. Ya Rabbi bizi Muhammed'ine bağışla. Ya Adem, Muhammed'imi nereden bildin? Cenab-ı Hak soruyor. Muhterem Müslümanlar, Halil Rumuz da Dede Efendi işaret ediyor. Bediüzzaman da Risale-i Nur'un da almış hadis-i şerifi. Hazreti Adem'den sonra Peygamber Efendimiz'in arası 6000 sene, 1000 senede Risalet-i Muhammedi devri. Şimdi küsurunu yaşıyoruz ve son süratle kıyamete doğru gidiyoruz. Haberiniz var mı? Keşif değil, keramet değil, o biri değil, diğeri değil, dava değil, iddia değil. Nedir biliyor musun? Değişmeyen hakikat. Değişmeyecek hakikat. Hazreti Muhammed ahir zaman peygamberi. Kur'an-ı Kerim son kitabı ilahi. Ve bu şeriat kıyamet sabahına kadar beşere indirilen ve gönderilen tek nizam-ı Rabbani. Bundan sonra yeni devir, yeni çağ, yeni... Yok, hepsi Hazreti Muhammed'in devri, Hazreti Muhammed'in çağı, Hazreti Muhammed'in nizamı, Hazreti Muhammed'in nurunun akışı. Bunun dışında her şey bir zatın dediği gibi içine tükürüyüm muhterem Müslümanlar. Ya Peygamberi Zişan Efendimizin getirdiğinin hilafına saadet mi? Kapı Camii'nin muhterem cemaati, Allah Resulü'nün getirdiği nizamın dışında saadet mi? İçine tükürüyorum. Evet. Biraz kürsüyle belki tuhaf geldi ama muhterem Müslümanlar, en hafif tabiriyle böyle. Çünkü Mevlana'mızın da, Mevlana'ların da, dahilerin de, mütefekkirlerin de, mürşitlerin de söylediği, kendi devrinden kıyamet sahibine kadar, kıyamet sabahına kadar zamanların mana sahibi, elçisi, rasulü, peygamberi, nebisi, mürşidi, halaskarı, vesile-i necatı ve nuru sadece ve sadece Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hazreti Adem muhterem Müslümanlar Bediüzzaman'ın sikke-i galbiyesi. Bediüzzaman'ın sikke-i galbiyesi. 1400 diyor, 1415, 1416, 1417 gidiyor yukarıya doğru muhterem müminler. Bu asır İslam'ın asrı, müstakbel Hazreti Kur'an'ın ve İslam'ındır. Ve bu 500'e doldu mu ondan sonra dünya vaktine hazırlanmalı eğer hadis sahihse diyor. Ondan sonra dünya vaktine hazırlanmalı eğer vakti hadis-i şerif sahihse diyor. Bediüzzaman böyle bir kayıt koymuş. Muhterem Müslümanlar, Peygamberi Zişan Efendimiz mesabi hadisi emri bil maruf nehyanil münker bahsinde erbabı mutala bakmalı. Cenab-ı Huzeyfe hadisin ravisi. Bir gün sabahtan öğleye kadar konuşuyor, namaz kıldırıp ikindiye kadar konuşuyor, namaz kıldırıp güneş Medine hurmalarının arkasına kayıncaya kadar konuşuyor. Cenab-ı Huzeyfe diyor ki, مَا كَانْ وَمَا سَيَكُنْ Dünya yaratılışı Hazreti Adem'den bugüne ve bugünden sabahı haşte kadar mühim hadiseleri Peygamber Efendimiz birer birer saydılar diyor. Ve o arada buyurdular ki, ey ashabım, dünyanızdan kalan gününüzden kalan kadardır. Yani güneş hurmalıkların arkasına eğilmişti diyor. Dünyanızın ömründen kalan gününüzden kalan kadardır. Milyarlar dünya ömrünün akışıyla kalanı çok azdır. Ayağımızı denk almaya mecburuz Müslümanlar. Ayağımızı denk almaya mecburuz. Muhterem Konyalı, neslini iman ve aşk ve ilimle yetiştir. Tamam mı? Neslini
iman ve aşk ve ilim ve şuurla yetiştir. Efradını cami, ağyarını mani tabiri Osmanlı dedemizin tabiridir. Gerçekleri görerek ay ışığında, güneşin ziyasında hakikate bağlı olarak bir nesil gelsin ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelimesi ezanların şaşası kıyamet sabahına kadar ruhlarımızı yıkasın, kulaklarımızda çınlasın. Mahrumiyet günü görmeyelim inşallahü teala. Muhterem müminler, Hazreti Adem ya Rabbi beni Muhammed'ine bağışla diyor. Cenab-ı Halik-i Zülcelal ve Kemal Hazretleri, Muhammed'imi ne bildin ya Adem? Muhammed'imi ne bildin ya Adem? Ya Rabbi, ne zaman ki beni balçıktan yarattın, min salsalin kelfakkar, muhterem Müslümanlar, balçıktan böyle çömlek halinde Hazreti Adem Aleyhisselam, sonra ve nefaktu fihi min ruhi, kendisine ruh nefhediyor Rabbi Zülcelalimiz, tam diyor başımı kaldırdım, arşın üzerinde bunu gördüm diyor. La ilahe illa ene Muhammedun abdi ve rasuli. Arşın üzerinde bu ibareyi gördüm diyor Adem Aleyhisselam. La ilahe illa ene Muhammedun abdi ve rasuli. Tek ilah, tek mabud, tek Allah, tek ibadete layık varlık ben varım buyuruyor Mevla. Benden gayri ilah yoktur. La ilahe illallah. Bunu demek istiyorum muhterem Müslümanlar. Evet, Muhammedun abdi ve rasuli. Muhammed benim kulumdur, rasulüm ve elçimdir diye arşın üzerinde ilk gördüğüm şey budur ya Rabbi. Binaenaleyh ismi zatına izafe edilen adı, mübarek adınla arşın üzerine yazılan kişinin senin nezdinde mansıbı ve cahı alidir. Onunla tevessül ediyor, onun makamını ortaya koyuyor. Hazreti Muhammed'in hatırı için bizi bağışla diyorum Allah'ım. Cenab-ı Zülcelal, ya Adem doğru söyledin, seni ve seninle beraber olanı Hazreti Havva'yı, tamam mı? İkinizi de, çünkü ibarede öyle. Rabbena zalemna enfusena ve illem tevfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Muhammed'ime bağışladım, hatanızdan geçtim, dünyayı sizin için mekan ve mahal kıldım. Zürriyetinizden sabahı haşra kadar nice yüz binler enbiya gelse gerektir Muhammed'imin şerefine. Muhterem Müslümanlar. Muhterem cemaat, ezan da okundu. Evet. Fakat Peygamber-i Zişan Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinden bir iki cümle daha söyleyeceğim. Ta evvelinden başlıyorum dedim. Bir de Bezmi Elest'te, muhterem Müslümanlar, Elestü bi Rabbikum'de, Bezmi Elest'te ilk defa evet Rabbimizsin diyen kimdi? Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sonra muhterem Müslümanlar, bütün enbiyanın ervahından Cenab-ı Hak ahit aldı. Sizlere şeriat ve kitap verip sizi dünyaya gönderdiğimde eğer Muhammed'im gelirse, Resulüm ve elçime yetişirseniz letu'minunne bihi ve letansurunne, ona iman edip yardım edeceğinize söz veriyor musunuz ey peygamberlerim? Muhterem Müslümanlar, 124 bin enbiya da nur aleminde, ruh aleminde ahit ve misak veriyor ki ve iz ahadallahu misakan nebiyyineden başlayan ayet-i celle'de tasih ediyor Cenab-ı Hak bunu. Evet ya Rabbi, söz veriyoruz ve ikrar ediyoruz, kararlıyız. Muhammed'e yetişir isek onun nübüvvetine inanıp onun sahabesi ordusu içerisinde kendisine davası için yardımcı olacağız diye ahit verdiler peygamberler. 124 bin enbiya. Muhterem Müslümanlar, burada yani inanır mısınız, Peygamber Efendimiz'i sena ediyorum diye içime utanç geliyor. Ben kimim, Peygamber Efendimiz kim? Ama seleften naklediyorum, büyüklerden naklediyorum. Onun için bir dereceye kadar kalbim rahat. Allah'ın yüce Muhammed'i
bu naçiz kör

tövbesini, dualarınız hürmetine affetsin inşallah Teala. Muhterem Müslümanlar, Ebu Naim'in hilyesinde Cenab-ı Enes'ten son söz olarak şunu tahric ediyor, şunu ifade ve beyan ediyor, arz ediyor ve sözü öylece şimdilik bugünkü dersimde kapatıyorum. Evhallahu Teala ila Musa aleyhissalatu vesselam, ki o Beni İsrail'in enbiyasından en seçkini, Kelimullah olarak Allahu Zülcelal'in Tevrat verdiği bir zattı. Ennehu men leqiyeni ve huve cahidun bi Ahmed'e udkhulhu an-nara ev edkhaltuhu an-nara. Diyor ki Cenab-ı Halik-i Zülcelal, ya Musa, ben sizlerin hepsinden vaktinde ahd aldım. Bir kimse benim huzuruma gelir de Ahmed'imi inkar edecek olursa onu cehenneme, ateşe mutlaka koyacağım. Sıfatı, görünüşü, vasfı ne olursa olsun, benim huzuruma mahşerde gelip de Ahmed'ime inanmadan gelecek olursa, ahir zaman peygamberine iman etmeden gelecek olursa, ethaltuhunnar, o kimseyi ben ateşe mutlaka korum. Kale ya Rab ve men Ahmed, Cenab-ı Musa aleyhisselam soruyor, Ahmed kimdir? Daha o güne kadar henüz kendisine Cenab-ı Halik-i Zülcelal madde aleminde, dünyaya gelişinde Ahmed'ini tanıtmamıştır. Ahmed'in kimdir ya Rabbi? قال ما خلقت خلقا اكرم علي منه كتبت اسمه مع اسمي في العرش. Yarattığım mahlukat içerisinde Ahmed'imden daha bana kerim, daha ekrem kimseyi halk etmedim. Arşımı halk ettiğimde üzerine onun ismini ismimle beraber yazdım buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya Musa, onun ismini ismimle beraber yazdım. Muhterem Müslümanlar, bu manayı Galip Dede merhum Şeyh Galip bakınız nasıl şahlandırıyor. Hutben okunur minberi iklimi bekada, hükmün tutulur mahkemeyi ruzi cezada, Esma-i Şerif'in anılır arş-ı hudada. Esma-i Şerif'in anılır arz-ı hudada. Ondan sonra sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Yani ta ezelden ebede arşın üzerinde isminin yazılı oluşunu, mahkemedeki büyük kübradaki büyük kudretini, isminin semavatta anılmış ve arzda tanınmasını Galip Dede merhum böylece ifade ediyor. Sonra muhterem Müslümanlar şöyle bitiyor. Semavat-ı arzın hilkatından evvel Muhammed'imin nurunu yarattım ve arşın üzerine ismini yazdım buyurduktan sonra Cenab-ı Hak buyuruyor ki innel cennete muharrametun ala cebi'i halkî hatta yedhulaha huve ve ümmetuhu. Cenneti halkım üzerine haram kıldım ta ki Muhammed'in ve ümmeti girmedikçe cennete kimse giremeyecek buyuruyor Cenab-ı Hak. Muhterem Müslümanlar, cennetimi halk üzerine haram kıldım ta ki Muhammed'in ve ümmeti girmedikçe. Onun ümmeti nasıl kişilerdi ya Rabbi, onun ümmeti nasıl kişilerdi? Elhammadune yahmedune suudan ve hubutan. Onlar çıkışta ve inişte, zenginlikte ve fakirlikte, hastalıkta ve sağlıkta, sürurlu ve kederli günlerinde Allah'a hamd eden kullardır. Ümmeti Muhammed, ben de size böylece söylüyor ve ders kesiyorum. Allahu Zülcelal'e hamd eden kullardır. Hadisin devamına erbabı ilim bakarsa görecekler. Hazreti Musa aleyhisselam, beni Muhammed'in ümmetinden kıl ya Rabbi diyor. Ya Musa, ya Musa, sen kelimimsin, sana Tevrat'ımı verdim. Seninle Muhammed arasında uzun zaman farkı vardır. Binaenaleyh ancak ve ancak o senin risalet ve nübüvvette kardeşindir. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimizin nurlu yolunda Cenab-ı Hak bizi daim kılsın. Ve ölürken beraber okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelime-i tayyibe-i münciyesiyle Mevla cümlemize fahri kainatın cemalini nuru Muhammedi göre göre ölmeyi mukadder kılsın. Şeriat-ı Garra-i Ahmediye-i Muhammediye temessük ve itibarlarımızı yevmen ve yevma müzdat buyursun. Cümlemize ve bütün ehli imana cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali

0: ilahiyesiyle iltifat ve ikram buyursun. Sübhane rabbike rabbil izzete ma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Aleyhisselam'a ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kan ver org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 7. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 7. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlar

0: babalarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

Bismillahirrahmanirrahim. Ela lehul halku vel emr. Dikkat edin. Yaratmakta, hükmetmekte.

ancak Allah'a aittir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e entum a'lemu enillah. De ki siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı?

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da.

Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. En büyük nimet aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil vahidil kahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar. Ve ala alihi ve ashabihil ethar. Ve ala cemil enbiyai vel murselinel ebrar. Rabbime hamd ediyorum. Şu Recep-i Şerif'in güzel günlerinde bu kadar mümin ve mümine ile önemli bir mesele olan evlilik, aile meselesini bana konuşmaya muvaffak kıldığı için, onun alemlere rahmet olarak gönderdiği kutlu elçiye salat ve selamlarımı gönderiyorum. Bize doğru yolda nasıl doğru bir biçimde yürüneceğinin en güzel kodlarını öğrettiği için, o peygamberin mübarek ellerinde yetişen bütün ashab-ı kiram efendilerimize, en üstünden en aşağıya kadar radiyallahu anhum ecmain duasına mazhar olan o kutlu nesle binlerce kez selam ediyorum ki kutluğun kodlarını bize öğrettikleri için. O günden bugüne kadar nübüvvet menhecinin gereğini yerine getiren, verasetin onlara yüklediği ağır yükü omuzlayıp aziz İslam'ı bize taşıyan bütün alimlerimize binlerce selam ediyorum. Bu güzel yolda bize işaret taşları olduğu için. O selamlardan bir tanesi de size, erkeğiyle hanımıyla şu zorlu şartlarda Allah'ın hudutlarına, sınırlarına riayet edip dünya ne kadar günaha dalarsa dalsın ben topluma değil Allah'a uyarım diyerek Allah'ın emirlerinin gereğini yerine getiren siz gençlere olsun ve siz gençlerin akıbeti o biraz önce selamlarını gönderdiğimiz İslam'ın büyükleriyle beraber olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz güzel kardeşlerim. Konu evlilik. Gençler de bayılıyorlar evliliği dinlemeye. Herhalde bu salon onun için bu kadar kalabalık. Başka bir konu konuşsaydık bilmiyorum olur muydu? Ben de epey konuşacağım bugün evliliği. Allah yardımcımız olsun. Şimdi bu evlilik meselesi öteden beri bizim hep gündemimizde aslında. Diyelim ki 5-6 yaşındayız. Evde çoğumuz evcilik oynamışızdır. O evciliği oynarken de evlilik meselesini konuşmuşuzdur çocukken. 20 yaşına varmışızdır gençliğimizin zirvesinde. Biz de

Sizin o yürüdüğünüz yollardan yürüdük biliyorsunuz. O günlerde de konuştuk. Benim gibi yaşınız 50'ye merdiven dayadığında, ben şu anda 47 yaşındayım, 26 yıllık evli bir kardeşinizim. Şimdi de başladık çocukların evliliklerini konuşmaya. Yarın öbür gün biraz daha ömür devam etse torunları inşallah konuşacağız. Dolayısıyla bu evlilik meselesi öyle gündemden kolay kolay gidecek bir mesele değil. Ancak özellikle gençlerin inanılmaz derecede gündemlerinde oluyor bu mesele. Akaidi konuşsalar, fıkıh konuşsalar, felsefeyi konuşsalar, haccı konuşsalar, umreyi konuşsalar, Kudüs'ü konuşsalar, nasıl oluyorsa söz dönüp dolaşıyor evliliğin üzerine geliyor ve evliliğe ait birkaç meseleye mevzu ne olursa olsun temas edilmiş oluyor. Bu kadar hayatımızın bir parçası olan bu meseleyi bizim biraz doğru anlamamız lazım. Onun için ben bir salonu bir tanımak istiyorum. Karşımda üç zümre vardır büyük ihtimalle. Ne kadarı evlilerden oluşuyor? Bir elleri görebilir miyim evli kardeşlerimin? Evet, yukarılarda da aşağı yukarı üçte birden fazla değil. Bekarlar da bir kaldırsın ellerini. Allah yardımımız etsin. Baya işimiz zor yani. Bir üçüncü zümre daha vardır içinizde. Onlara el kaldırtmayayım. Onlar da nişanlılar. Onlar şu anda dünyada yaşamıyorlar. Ayakları yerden kesik olduğu için azdırlar ve içimizdedirler. Allah onların da yardımcısı olsun. Evlilik meselesini konuşmak güzel, keyifli olsa da bekarlar için, evliler için o kadar mı bilmem ama bekarlar için öyle. Meseleyi Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine göre konuşmak aslında önemli bir şey. Biz de biraz zaten bunu yapmaya çalışacağız. Bir tane gömlek duruyor burada. Ne işi var gömleğin burada diyebilirsiniz. Hanıma dedim ki Nevşehir'de ben gençlere konuşacağım. Gömlek üzerinden bir şey anlatacağım gençlere. Hanım böyle şaştı kaldı bana. Verdiği gömlek Nideli Ali Usta'nın gömleği. Tevafuk bana yapmış göndermiş. Nide'de Nidelilerin gömleğini gösteriyorum onlara. Şöyle bir kaldırayım, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bir tane düğmesini üstten ilikledim bunun. Bir düğme yanlış iliklendiği zaman aşağıya doğru bütün düğmeleri ilikleseniz de aşağıda şöyle acube bir şey çıkacak ortaya. Burada bozulacak, şurası eğri olacak, büğrü olacak. Böyle bir düğmeyle iliklenmiş gömleği giyseniz insanlar size hemen uyaracaklar. Yanlış bağlamışsın gömleğinin düğmelerini diyecekler. Sizi doğru bağlamaya davet edecekler. Bizim evlilik dahil birçok kavrama yaklaşımımız bu gömleğin düğmelerinin bağlanması gibi. Bir kere yanlış yerden bir bağlıyoruz. Onun üzerinden de başlıyoruz konuşmaya. Bu sadece evlilik için değil. Bugün ümmetin en büyük problemlerinden bir tanesi kavramları Allah'ın istediği şekilde manaları yüklememeleridir. Bakın o kadar konuşuyoruz ahlaktan. Niye ahlak hakim olmuyor topluma? Çünkü ahlak kavramına Allah'ın yüklediği manayı yüklemedik biz. Ahlak kavramını biz indirgedik iffete, iffeti de indirgedik kadına, kadını da indirgedik sadece başörtüsüne. Anlamı perişan ettik. O anlamı perişan ettiğimiz için de istediğimiz kadar konuşalım, yine de o ahlak kavramından biz istenilen neticeyi yakalayamayacağız. Adaleti konuşuyoruz. Konuşmayan var mı? Herkes konuşuyor. Ama adalet kavramı Allah'ın kitabında bizden istediği mana üzerinden mi konuşuluyor? Başka anlamlarda mı konuşuluyor? Çıkan netice zaten onu bize veriyor. Cihat kavramı, şehadet kavramı, aklınıza gelen bütün kavramları dizin alt alta aynı şeyi göreceksiniz. Gelin konumuz olan aile kavramına. Aile kavramı da böyle. Ne yazık ki. Bugün sorun mesela bir erkekse eğer muhatabınız, arkadaş bir şu kavramı bize bir anlat diye
sorun, söyleyin. Evlilik senin dünyanda neye tekabül ediyor? Sen

evlilik deyince ne anlıyorsun diye sorun, söyleyecekleri belli. E ne yapacağız? Mecbur evleneceğiz. Yaşımız belli bir noktaya geldiği zaman hayatımızı biriyle birleştirmemiz gerekiyor. E arkadaş, bu işin yaşlılığı var. Yarın öbür gün yaşlanınca bu hayat yalnız başına geçilebilir mi? E evde kim yıkayacak çamaşırı, bulaşı? Evin hizmetini kim yapacak? Kim işte bu noktada bize aile dediğimiz o havayı, o musluğu estirecek? İle ahir cümleler dizilir. İçlerinde doğru cümleler olsa da aslında Allah'ın evliliğe yüklediği mana o söylenenlerin üzerinden şekillenmez. Bir kızımıza soralım, evlilik nedir? Senin dünyanda evlilik neye karşılık geliyor diye sorduğumuzda kızımız da başlayacak işte bir şeyler söyleme. Ne yapacağız? Baba evinde oturacak halimiz yok. Akranlarımız evlenince mecburen biz de evleneceğiz. Annelik duygusunu biz de tatmak istiyoruz. Biz de o güzel kıvama ermek istiyoruz. Kendi evimiz olsun. Baba evinde rahat edemediğimiz işleri koca evinde yaparız. Paramız olur, kocamız da şöyle yapar. Biz de rahat ederiz. Dizilir. Bunların içinde de doğrular var. Ama bu değil. Bu da değil. Biz Allah'ın kitabına sorduğumuzda Allah'ın kitabı ve o kitabı en iyi anlayan olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sıraya dizer. Evlilik ibadettir. Evlilik nimettir. Evlilik cihattır. Evlilik devlettir. Evlilik dindir. Evlilik imtihandır. Ve bunların hepsi bir olduğu zaman evlilik anlaşılmış oluyor. Eğer bunlardan da sadece bir tanesini çeksek ve biz kuracağımız yuvayı o çerçeveden kurarsak, ne yazık ki çatırdar. Şu anda çatırdıyor, görüyorsunuz. Yıkılıyor yuvalar. Olanlar da işte el nedir kaygısıyla yıkmıyorlar yuvayı ama akşama kadar birbirlerini yiyorlar. O noktada bazı şeyler hayatımızda istenilen oranda oluşmadığı için ve kavrama çıkış noktası olarak, yani gömleğin ilk düğmesi olarak yanlış iliklemeye başladığımız için arkaya doğru ne kadar ondan sonra doğru şeyle yapsak ilk çıkış noktamız yanlış ve hatalı olduğu için ondan sonra da yanlış ve hatalı olarak devam edecek. Eğer biz evliliği böyle anlasak, o zaman ne olacak biliyor musunuz? Evlilik ibadetse külfetine katlanılmalıdır. Hangi ibadet külfetsiz değil? Hepinizi ben namaz kılan gençler olarak görüyorum. Şu anda zorlanmıyor musunuz sabah namazına kalkmayı? Bir iki ay sonra daha da zorlanacaksınız. Namaz ki imandan sonra en büyük hakikat ve en büyük ibadet. Biz o ibadeti yaparken bile zorlanıyoruz. Namazda zorlanan bir insan evlilik gibi bir ibadette zorlanmaz mı? Ama ben ibadet olarak gördüğümde hacca gitmek için 20 yıl para biriktiriyorum. Gidiyorum, orada bir sürü eziyete uğruyorum. Bir sürü sıkıntıya katlanıyorum. Hac ibadetimi yerine getirmek için hem maddi hem manevi hem bedenen hem mali olarak bir sürü fedakarlıkta bulunuyorum. Ne için? İbadeti yerine getirmem için. Evlilik de ibadetse külfetine katlanmak durumundayım. İkincisi, evlilik nimetse şükrü eda edilmelidir. Eda edilmeli. Çünkü nimetin şükrü var. Bu nimetin şükrü nasıl eda edileceğini de ben yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den öğrendim. Öyle sadece elhamdülillah demekle şükür eda edilmiyor. Allah hangi nimeti vermişse bana, her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Kendi cinsinden ödenir. Evlilik de bir nimetse evlilik nimetinin şükrü o model aileyi başkalarına temsil adına göstermekle yerine getirilir. O şükrü eda ettiğim zaman o nimetin kadru kıymetini tam anlamıyla bilmiş olurum. Evlilik cihatsa hazırlığı yapılmalı. Nasıl anlıyoruz bunu? Cihat derken karı koca birbirleriyle harp edecek olarak anlamıyorsunuz. Dışarıdan çok saldırı olacak evliliğe. Saldırı olduğu için de onu koruma adına hazırlığa girişeceğiz. Elimizden geldiğince en değerli hazinemiz o bizim. Şeytan da en değerli hazineye nişan alıyor.

0: onu yıkmak, onu ortadan kaldırmak, onu zedelemek için her şeyi yapıyor. O her şeyi yaparken ben de ona karşı olarak o büyük nimeti ve o büyük değeri cihat anlayışıyla korumak durumundayım. Evlilik devletse ki devlettir, yasaları uygulanmalıdır. Aile dediğiniz o müessese küçük bir devlet, devlet dediğiniz o büyük müessese küçük bir ailedir. İnanın küçüğü yöneten büyüğü yönetir. Çünkü küçüğü yönetmek zordur. Ve biz aslında ailede yasalara, yani hukuka, yani adalete saygıyı öğreniyoruz. Eğer gerçek aile ise, kurduğumuz yuva İslam'ın bizden istediği yuvaysa, burada olması gereken odur. Evlilik dinse sahip çıkılmalıdır. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kişi evlendiyse dininin yarısını tamamladı. Geri kalan yarısı içinde gayret etsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yarısı olarak gördü evliliği. Onun için din diyoruz zaten. O zaman dinse sahip çıkılmalı ve korunmalı. Evlilik imtihansa sabır azık olarak edinilmelidir. İmtihan mı? Kim demez ki imtihan olduğunu? Hepimiz çok iyi biliyoruz ki gerçekten evlilik büyük bir imtihan. Böyle olduğu zaman ben bu şartlar çerçevesinde evliliği anlasam, yuvayı da ona göre kursam, ona göre bazı şeylere kendimi hazırlasam, Allah'ın izniyle yapacağım şey Allah'ın benden istediği çerçevede olur. Ama böyle görmüyoruz. Hayaller dünyasında yaşıyoruz. Hakikati ancak canımız acıdığı zaman hissediyoruz. Çok büyük bir lütuf olan evlilik meselesini, aile meselesini Allah'ın bizden istediği şekilde bir şükran adıyla, bir şükran boyutuyla, şükrümüzü ortaya koyma sorumluluğumuzla ortaya koymuyoruz. Büyük bir sermayenin içerisinde bir sefalet yaşıyoruz benim güzel kardeşlerim. İşte bunun için ben istiyorum ki size bugün evlilik neye engel, neye destek, bunu biraz anlatabileyim. Aslında burada söylenenler uzun uzun izah edilmeli. Her birisi bir ders konusudur. Ben işledim bunları. Bilenler bilir zaten. Düzce'de işledim, Giresun'da işledim. Onun için detaylarına girmeyeceğim. Ben size başka bir meseleye götüreceğim. O mesele de şu. Hayallerle ya da altı doldurulmamış telkinlerle evlilik meselesini değerlendirdiğimiz için hayatın soğuk yüzüyle karşı karşıya kaldığımızda arızalı durumlarla karşılaşıyoruz ve o imtihanlarla Allah'ın istediği şekilde bir duruş sergileyerek başa çıkamıyoruz. Size bir örnek vermek istiyorum. Hocalarım muhakkak bilir, İslami ilimlerde falan okuyan kardeşlerim de bilir. Tabi'in neslinin, yani en hayırlı ikinci nesil, o tabi'in neslinin şairlerini şöyle bir sıraya dizsek, ilk 10 tane isim yazdığımızda o 10 isimden bir tanesi muhakkak Ferezdak olur. Bu Ferezdak İbni Galip, acayip bir insan, onu çok iyi bir tanıyan birisi var, Yunus İbni Habib. Diyor ki eğer Ferezdak olmasaydı Arap şiirinin 1/3 olmazdı. Belki mübalağa gelebilir bu size ama o insanın şiirlerini okuduğunuzda ve şiirlerde kullandığı argümanları, ifadeleri ve bize o dünyaya ait o bilgileri okuduğunuzda ne kadar haklı olduğunu görürsünüz.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor. İmkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
11: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Ya Muid sensin. Sensin Muid ki sende son bulur hasretler, sana döner bütün işler, seninle bulunur itikler. Sende son bulur sonlar. Sen olunca sonra yok. sen olunca son yok.
0: Allah. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
15: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Feraz'dan babası sahabi değil ama dedesi sahabi. Dedesi Sasa İbni Naciye. Bu adamın, bu sahabi efendimizin adam ifadesini de özellikle kullandım. Gerçekten adam, adamlığın kitabını yazan bir adam. Cahiliye döneminde 360 tane kız çocuğunu gömülmekten kurtaran birisi. Ve bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geliyor. Ya Resulallah diyor, ben cahiliye döneminde böyle bir şey yaptım ama ben o zaman Müslüman değildim. Acaba o gün yaptığımın karşılığı olur mu? Ben ondan dolayı bir sevap kazanabilir miyim? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de diyor ki tabii ki kazanabilirsin. Belki de kazandın. Belki de Allah onun için sana hidayeti verdi. Çok önemli bir sözdür bu. Bu sözün üzerinde durmamız lazım ama konu bu değil. O Ferazdak tarihte birçok yerde görünür. Şiirleriyle bize birçok şey söyler. Kufe yolunda Hazreti Hüseyin'in karşısında da durur. Hazreti Hüseyin'le karşılaştıkları zaman Hazreti Hüseyin sorar, der ki Ferazdak, sen Kufe'yi iyi bilen birisisin. Ne var Kufe'de, ne var ne yok? Der ki ey imam, Kufelilerin kalpleri seninle ama kılıçları Yezid'ledir. Bir cümleyle koca bir şehri anlatır Hazreti Hüseyin'e ama Hazreti Hüseyin gitmeye karar verdiği için böyle bir söze rağmen yürür gider. Şimdi bu Ferazdak'ın çok saliha, itaat için ehli olan, taat ehli olan bir annesi var. Saliha bir kadın. Gel zaman, git zaman sıkıştırıyor Ferazdak'ı, evlendiriyor. Evlendirince de biliyorsunuz ne oluyor? Bir harp başlıyor. Haçlı seferlerini andıran bir harp. Gelin kaynana savaşları. O gelin kaynana savaşları başlıyor. Başlayınca Ferazdak kendi halini şöyle iki dizeyle anlatıyor bize. Diyor ki bilakis ben evlenmeden önce validem ibadet ve taatle meşgul olurdu. Ben de ona her zaman hürmet ve itaat ederdim. Vaktaki evlendiğim validem geliniyle kavgaya başladı. Ne ibadet kaldı ne taat. O annesinde ibadet ve taatin zedelendiğini söylüyor. Ben de kızıp valideye darlandım. Ne hürmet kaldı ne itaat. E siz diyordunuz ki evlilik haramdan korur. Ya beni evlendirdiniz, beni iyice harama soktunuz. Bu evlilik nasıl haramdan koruyor ki? Beni korumadı diyerek şair Ferazdak hissiyatını böyle ortaya koyuyor. Şimdi gençlerin birçoğunda bu var. Gençler zannediyor ki evlilik şöyle bir şey, işte biz evlendik mi şimdi haramlar var etrafımızda, bir sürü sıkıntılar var, şu bu falan. Evlendik, evlilik zaten hokus pokus, girdik eve evli olarak çıkacağız zaten. Namazlarımız düzelecek, bir türlü hayatımızda bir sürü düzen oluşacak, şu oluşacak, bu oluşacak. Vallahi evlilik böyle bir şey değil. Eğer böyle zannediyorsanız hayal kırıklığı yaşayan birçok insan gibi siz de hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Evlilik zor bir şey. Bak devletten bahsettik. Bir devleti idare etmekle alakadar olan bir şey. Ama bu zorluğuna rağmen güzel. Ama bu zorluklarına rağmen nimet. Bu zorluklarına rağmen işte ibadet zaten. Eğer ibadet olarak biz anlarsak meseleyi, o ibadetin bize kazandıracağı sevap, onunla kazanacağımız Allah'ın rızası, onun arkasından gelecek rahmetleri düşündüğümüzde zahmetleri taşıma adına bir gayret içerisine girebiliriz. Yok eğer sadece işin biz bir tek boyutuyla ilgilenirsek yanlış şeyler yaparız. Çünkü netice itibariyle kavramın anlamını doğru dürüst ortaya koymazsak bizim buradan gerçekten nimet olarak cennetin kokusunu duyacağımız bir yuva olarak meseleyi ele almamız çok da kolay değil. İşte bundan dolayı çok iyi anlamamız gereken bir şey var. Evlilik neye engel, neye destek? Engel mi gerçekten bazı şeylere? Elbette ki engel benim güzel kardeşlerim. Mesela sen şimdi öğrencisin, öğrenci evinde kalıyorsun, yurtta kalıyorsun, burs geliyor, baba da gönderiyor parayı zaten, bir sorumluluk yok, gecen belli değil, gün

konuşmak durumundayız. Gerçekten evliliğin engel olduğu şeyler ne? Destek olduğu şeyler ne? Bakın evlilik neye engel? Evlilik düzensizliğe engel, dağınıklılığa engel, dengesizliğe engel, değersizliğe engel, duyarsızlığa engel. Evlilik bunlara engel. Ama içinizden biri çıksın desin ki hocam ya bu saydığım beş şey, ki ben beş tane temel kavramda özetledim ama bir sürü açılımda bulunabiliriz bunların. Bu beş şey şu anda bize faydası var. Faydası yok aslında bunun bize. Düzensizlik mesela. Evet, ev demek askeri düzen demek değildir. Evde insan rahat eder. Çünkü ev insanın en huzur bulduğu yerdir. Ama netice itibariyle bekar olduğun kadar bir düzensizliği evliliğe taşıyamazsın. Evlilik buna müsaade etmez. Eşler buna müsaade etmez. Sen erkek olarak hanımına, hanım olarak erkeğe bu noktada bir düzen çerçevesinden mesele yürütmek durumundasın. Dağınıklılığa evlilik müsaade etmez. En fazla buradaki dağınıklık nedir biliyor musunuz? Duygusal dağınıklıktır. Mesela bekarken surat asmak hakkımız dersin ama evlilikte dersen görürsün gününü. Öyle çok kolay orada sen inisiyatif kullanamazsın. Karşında bir hukuk meselesinde riayet etmen gereken bir insan var ve bir kul hakkı var ortada. Öyle boşu boşuna surat asmak, öfkelenmek, şu bu falan filan bunlar yok. Bunlara meydan vermez evlilik. Netice itibariyle bunların terbiye edilmesi gerekir. Dengesizliğe asla evlilik müsaade etmez. Dengesizliğe engeldir evlilik. Hayatı denge üzere yaşamak durumundasın. İbadette bile dengeyi bizden isteyen bir din var. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ne olur şu örneği şu başlığın altına yazarak anlamaya çalışalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile gece nafile ibadet yapmak için hanımından izin alıyor. Hanımından izin alan bir peygamber var bizim karşımızda, bir de biz varız. Bana ne karışır diyen bir de biz varız. Bunları yan yana getirip konuştuğumuz zaman denge adına bu din öyle şeyler söyler ki bize, hayatta hiçbir yerde boşluk bırakmaz. Her tarafta en makul, en mutedil olan tavır neyse o tavrı ortaya koyar, seni de ona çağırır. Evlilik değersizliğe engel. Değersizleştiremezsin hiçbir şeyi. Karşıdaki insanı yok sayamazsın. Onun duygularını, onun beklentilerini asla yok sayamazsın. Kadın erkek ayrımını bakın konuşmuyoruz. Konuşmaya da gerek yok. İki taraf için de geçerli bir şey bu. Ve evlilik duyarsızlığa engel. Eğer biz duyarsız kalırsak, bazı şeyleri görmemezlikten gelirsek, evet evlilik bunlara engel. Şimdi benim güzel kardeşlerim, gençlerimiz ne diyor biliyor musunuz? Belki şu güzel salonda, şu anda bu güzel meclisi dolduran gençlerin içerisinde de aynı şeyleri söyleyenler var. Ya bekarım diyorlar. Tamam, bazı şeyler var hayatımızda. Bir evleneyim düzeleceğim. Bir evlensem zaten düzeleceğim. Olur mu? Bazen oluyor mu bu? Oluyor. Ama bu çok riskli bir şey. Biz düzelip evlenmek zorundayız. Çünkü evlilik İki şahsiyetli insanın hayatını birleştirmesiyle ancak olabilecek bir şey. Evlilik evcilik oyunu değil. O başta söylediğim çocukluktaki oyunlar, oyuncaklar, onlar orada kaldı. Şimdi çok önemli bir şey bu. Dolayısıyla mecburuz biz bu noktada bir şeyler yapmaya. Bakın biz okuyoruz, hadisleri de okuyoruz, Allah Resulü'nün hayatını da okuyoruz ama bir şeyleri birleştiremediğimiz için orada yapılmış bir şeyin bugünkü dünyadaki karşılığını anlayamıyoruz. Nasıl bir peygamber var biliyor musunuz karşımızda sallallahu aleyhi ve sellem? 4 tane kızı var. Zeynep validemizi önceden evlendirmiş. 3 kızı evde. Evdeyken o kızlarından hiçbirine namaz kılın demiyor. Çünkü peygamberin evinde namaz kılınıyor. Namazın eksene alındığı bir hayat.
Onlar da gördükleri için yapıyorlar. Yapılanı tekrar etmenin bir anlamı yok.

Onun için hangi hadis kitabına bakarsanız bakın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kerime kızları evdeyken babaları tarafından namaz için uyarıldıklarını göremezsiniz. Ama aynı baba, canlarımız onun ruhuna, onun yoluna kurban olsun, aynı baba Fatıma'sı Ali ile evlendiği zaman Medine'nin içlerinde bir evde oturdu. Evliliğin ilk 6 ayında her sabah vakti o eve gitti, kapıyı çaldı. Ey Muhammed'in ehli beyti, kalkın namaz vaktidir deyip onları namaza uyandırdı. Niye peki? Kalkmaz mı Ali ile Fatıma? Kalkar. Ama evliliğin ilk ayları zordur. Zor olanı ortaya koyma adına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zorlukta, tabir caiz ise eğer, onlara hayrı telkin etme, onları uyarma, onların üzerinden ümmetine bazı mesajları verme adına bunu yapıyor. Dolayısıyla düzeleyim, evleneyim meselesini konuşmak durumundayız. Eğer bu noktada bazı şeyler hayatımızda hastalık haline gelmişse, bu hastalıktan kurtulup ondan sonra böyle bir külfete, ondan sonra böyle bir nimete, ondan sonra böyle bir değere kapı açmak durumundayız. Şimdi benim güzel kardeşlerim, şu 5 şey engel evliliğe. Bu 5 şey normalde de aslında engel hayatımızdaki birçok şeye. Bu 5 şeyi düzelten bir insan hayatındaki birçok şeyi düzene koyduğundan dolayı evlilik o ağır yüküyle değil, daha büyük bir rahmetiyle gelir. Eğer biz bu 5 tane hastalıktan kendimizi kurtarsak, inanın evlilik ilme engel değil, ihtisaslaşmaya engel değil, akademik kariyere engel değil, mesleğe engel değil, şuna engel değil, buna engel değil. Kim derse engel, ben onunla konuşmaya hazırım. Ben kendim de 26 yıllık evli olan bir kardeşiniz, 3 tane erkek çocuğu olan bir kardeşiniz olarak sadece bunu masa başında ya da sizi işte dolduruşa getirmek için konuşmuyorum. Gerçekten hayatın içerisinde bunları yaşayan yüzlerce, binlerce de insanla bu mesele üzerinde konuşmalar yapan, dertleri dinleyen, elinden geldiğince de çözüm sunmaya çalışan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. İnanın evlilik bunlara engel değil. Eğer biz bu engellerden kurtarırsak, evlilik ibadete engel değil, ilme engel değil, ihtisaslaşmaya engel değil, hizmete engel değil, sosyal ve kültürel faaliyetlere engel değil. Engel olan bizim düzensizliğimiz, engel olan zamanı kullanamamamız, engel olan sünnet dediğimiz hayatı tanzim eden peygamber nefesinden ve peygamber örnekliliğinden mahrum oluşumuz. Eğer biz onlardan kendimizi kurtarsak, kim demiş engel? Emin olun, bu noktada engel olarak konuşan fıtrata aykırı konuşuyor ve yanlış konuşuyor. Yanlış konuşup yanlış sevk ediyor. Yeter ki biz bu konuda bazı şeyleri Allah'ın istediği gibi konumlandırabilelim. İnanın, gelin bir söz verelim burada birbirimize ve bir de test edelim. Allah Resulü'nün bize öğrettiği şekliyle uyusak, uyku ahlakımız Resulullah'ın bize öğrettiği gibi olsa, yeme içme ahlakımız Allah Resulü'nün bize öğrettiği gibi olsa, zaman kullanma, zaman yönetimi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği gibi olsa, 3 şey, başka şeye gerek yok. Uyku ahlakı, yeme içme ahlakı, zaman kullanma ahlakı. Hangi birimiz zamansızlıktan şikayet ederiz? Hangi birimiz engel olarak görürüz? Şunlara uyan, biraz önce verdiğim bir örnek var, Hazreti Fatıma. O Fatıma anamız 8 yıllık bir evliliği vardı Hazreti Ali ile. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den 6 ay sonra vefat etti. Ayşe anamız diyor ki, eğer Fatıma yaşasaydı hepimiz onun talebeleri olacaktık. Zaten fakihe kadın olarak anıldı. Fetvalar soruldu biliyorsunuz ona. Neler neler bu noktada ona müracaat edildi. Allah Resulü'nün vefatının

hemen arkasından. O Fatıma anamız, Allah kendisinden ebeden razı olsun, 5 çocuk annesi. Bir tanesi çocukken vefat etti, 4'ü kaldı. 4 tane çocuğunu kendisi yetiştiriyor. Allah Resulü ona bu noktada bazı şeyler teklif edince hayır diyor. Sahabe ona yardım etmek istediklerinde çocuklarımın terbiyesi bende olsun diyor. Eğer bu noktada bana yardım edecekseniz şunu şunu yapın diyor. Böyle bir kadın, ilimde de zirve bir kadın. Ve biz bugün onun yetiştirdiği çocukları konuştuğumuz zaman, eğer vahdet öğreneceksek Hasan'ın mektebine müracaat ediyoruz. Şehadet öğreneceksek Hüseyin'in mektebine müracaat ediyoruz. İzzet öğreneceksek Zeynep'in mektebine müracaat ediyoruz. Dirayet öğreneceksek Ümmü Gülsüm'ün mektebine müracaat ediyoruz. Kim dedi evlilik engel bunlara? İnanın değil. Sadece olan mesele bizim yeme içme, uyku ve zaman yönetimindeki sıkıntılarımız. Bunları tam anlamıyla yapamadığımız için yetmiyoruz, yetişemiyoruz. Yoksa 24 saat, 24 tane altın hükmünde o saatler ne kadar kıymetli. Eğer biz bunun kıymetini bilir de o zamanı Allah Resulü'nün bize gösterdiği ve öğrettiği şekliyle yaparsak, yapacağımız o evlilikte Allah'ın izniyle cennetin kokusunu duyacağımız bir yuva olacak. Ama burada ben gençlerime, hocalarımın affına sığınarak gençlerime iki şeyi söylemek istiyorum. Ve keşke böyle bu iki şeyi sizin zihinlerinize iyice bir nakşetsem. Çünkü çok ciddi problemlerimiz var burada. İki şeyden biri şu. Diyorum ki gençler, çağı iyi okuyun. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Eğer anneleriniz gibi hanım beklerseniz, ben o sözü, cahiliye sözü nitelendirdiğim için kullanmak istemem. Evde kaldım sözü cahiliye sözüdür. Ama babanızın evinde oturursunuz. Eğer her şeyi bu manada anlamaz da bazı şeylerin değiştiğinin farkına varmazsanız, o değişimin karşısında direnemezsiniz. Bu şartlara teslim olmak değildir. Fıkıh dediğiniz şey şartlara teslim olmak değil, şartlara göre Müslümanca yaşamayı yeniden yorumlamaktır. Ve fıkıh yaşayan bir şeydir. Şu anda biz farklı bir zeminde yaşıyoruz. Niye akıntıya karşı kürek çekelim ya? Onun için burada önemli olan bir madde bu. Çağı iyi okuyun. Hiçbir şey inanın eskisi gibi değil. İkincisi, fazla beklentiye girmeyin. Hiçbir şey hayallerdeki gibi değil. Hayalleri de kuruyorsunuz mesela, yine erkekler üzerinden konuşayım, kızlarımı utandırmayayım. Öyle bir hanım bekliyor ki o hanım huri. O cennette, o burada yok. Ben gençlere diyorum ki, gençler bakın, aklınızda belirleyebilirsiniz. Şöyle bir hanımla evleneceğim, ya da kızlarım diyebilir ki şöyle bir erkekle. Vallahi %100 bulmak mümkün değil. Siz o nişanlılıkta falan tam buldum diyorsunuz ya, tam buldum diyorsunuz. 3-4 ay sonra görüyorsunuz tam bulup bulmadığınızı. Zaten %100 uysa var ya, %100 olsa, tam öyle bir adam buldum ki tam kafama göre %100. Eğer böyle diyorsanız ikinizden biriniz adam değilsiniz. Çünkü mümkün değil, iki tane şahsiyet %100 uymaz. Aynı anadan, aynı babadanız. Uyuyor mu parmak izlerimiz? Uyuyor mu gözlerimiz? Uymuyor ya. Uymuyor. Allah her birimizi orijinal yaratıyor. Başka yerdesin, başka memlekettesin, başka şuradasın, başka buradasın. Nerede %100 olacak? Diyorum ki, şimdi bu oranı düşüreceğim bir miktar, bir müddet sonra. Gençler, %70 bulursanız kaçırmayın. %30 içinde sabredin. Herhalde böyle giderse 3-4 ay sonra oranı %60'a düşüreceğim. Çünkü gidiyor, oran gidiyor. Bu manada yapacak bir şey yok. Onun için mecburen burada bir şey anlamamız lazım. Fazla beklentiye girmemize gerek yok. Hayallerle yürülü bir dünyada yaşamıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evini okuyoruz. Ya Kur'an okuyoruz, Kur'an. Tahrim suresini, Talak suresini, Hucurat suresini.
Nur suresini Ahzab suresini

suresini Allah Resulü'nün aile hayatını anlatan 5 önemli süredir. Hanımlarla olan mücadeleyi okuyoruz orada. Allah Resulü o yeryüzünün en asil kadınları, o kadınlara kızıyor. Mescid-i Nebevi'de kendisine çadır kurduruyor. Bir ay evine gitmiyor, çadırda kalıyor. Allah Resulü'nün hayatı bu. Resulullah'ın hayatı buysa, kim size bu hayatı toz pembe hayal olarak söylüyorsa doğru söylemiyor. Burada doğruluk payı yok. Evlilik dediğiniz şey adamın anasından emdiği sütü burnundan getirir. O zaman hocam ne istiyorsun sen bizim canımızdan? Az bir şey evlenmeye niyetimiz vardı. Bizi vaz mı geçireceksin? Hayır. Ben de diyorum ki bunlara rağmen evleneceğiz. Çünkü Müslüman zora talip olandır. Müslüman bilir ne yapacağını, gerçekçidir. Hayattan kopmaz, ayakları yere sağlam basar. Neyle aslında karşı karşıya olacağını bilir. Ona göre hareket eder ve o hareket ettiği şeyden de Allah'ın izniyle mutlu ve mesut olur. Az şeyden saadet yakalamanın gayretini verir. Nimet külfet dengesini unutmaz. İbadet külfet dengesini unutmaz. Buna göre bir hayat yaşar ve buna göre yapacağı hayatı ortaya koyar. Allah bu uğurda hepimizin gayretini arttırsın. Şimdi size 10 tane madde vereceğim. İstiyorum ki benim gençlerim bunları bir yazsınlar. Çünkü ben fazla detaya girmeyeceğim. Size vereceğim, Kur'an'ı arz edeceğim sizi. Siz Kur'an'dan okuyacaksınız bazı şeyleri. Aziz Kur'an'ımız evlilik neye destek, bize bunu öğretecek. Ben evlilik neye destek diye konuşsam bir erkek olarak konuşurum. Belki bazen hissiyatıma galip gelir bazı şeyler söyleyebilirim. Bir kadın konuşsa farklı şeyler söyler. Amir konuşsa başka bir şey söyler. Talebe konuşsa başka bir şey söyler. Hepsinin üstünde bir şey konuşmalı. O konuşan da Kur'an olmalı. Kur'an'ımız diyor ki evlilik neye destek biliyor musunuz? Kulluğun ifasına. Nisa suresi 1. ayet. Okuyun. Başka ayetler de var. Bir ayet yeter. Bir okuyun bunu. Ne olduğunu göreceksiniz. Biz kulluğumuzun ifası için evleniyoruz. Çünkü evlilik, biraz önce de söyledim o hadisi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu beyanına göre dinin yarısı. Dinin yarısıysa eğer, o yarısıyla beraber kulluğun ifasına ait bazı şeyler ortaya çıkacak zaten. İkincisi, eksiklerin giderilmesine. Bakara suresi 187. Ne bu ayet? Hatırladınız mı ayeti? Rabbimiz ne diyor biliyor musunuz? Siz eşlerinizin, eşler sizlerin örtüleri. Örtü. Yani elbise. Niye giyer elbiseyi insan? Elbise ne yapar biliyor musunuz? Çirkinlikleri örter. Elbise ne yapar biliyor musunuz? Hava sıcaksa eğer sizi sıcaktan korur. Hava soğuksa eğer sizi soğuktan korur. Dışarıdan bir saldırı varsa eğer sizi korur. Sineklerin ısırmasına meydan vermez mesela elbise. Elbise sizi her türlü şeye karşı korur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleyi o kadar doğru anlamıştı ki onun için evliliğin ibadet meselesine dikkat çekti. Tamamlayın dedi ya, tamamlayın dedi. Zaten Arap dilinde karı koca neyle resmedilir biliyorsunuz değil mi? Zevç, zevce. Zevç ve zevce nedir? Bir ayakkabıdır. Sağ ayakkabı, sol ayakkabı. Ey kadın erkeği birbiriyle yarıştıran ve birbirine rakip olarak gösteren bütün batıl zihniyetler. Bakın Allah'ın kitabında bu böyle. Rakip değil, birbirini tamamlayan, biri olmazsa olmayan, biri olmadığı zaman hayat devam etmeyen, bir bütünün iki parçası gibi ama yerli yerinde. Siz sağ ayakkabıyı sola, solu sağa giydiğinizde rahat yürüyebilir misiniz? Yürüyemezsiniz. Zevç zevce, biri sağ biri sol, ikisi yerli yerinde, ancak öyle bir bütünlük sağlanıyor. Ve eksikler öyle tamamlanıyor. Onun için eğer evlilik yoksa yarım adamdır adam. Şu anda da baya bir yarım adam var. Allah o yarım adamları bir an önce tam adam etsin inşallah. Üçüncüsü neslin devamiyetine. Nahl suresi 72. ayet. Neslin meşru olarak devam edebilmesi için evlilik müessesesi.
elbisesi şart. Kur'an'ımız da zaten ona dikkat çekiyor. Dördüncüsü, bereketin oluşmasına. Nur suresi 32. ayet. Ne anlıyoruz şimdi modern cahiliye çağının cahiliye kırıntılarıyla hayata bakan insanları olarak bizler? Bu sözün belki ağır olabilir size ama biz böyleyiz ne yazık ki. Halen cahiliye mantığından kurtaramadık 14 asırdır. Nasıl bakıyoruz biz evliliğe? Zenginlik işi kardeşim evlilik diyoruz. Bu masrafla nasıl başa çıkacağız? Ancak belli bir miktar paran olacak ki bu iş olsun. Allah ne diyor Nur suresinin 32. ayetinde? Fakirseniz diyor evlenin. Allah belki o evlilikle size fadlından bir rahmet indirir ve o rahmetle sizi zengin kılar. Demek ki fakirliği önleyen bir şeymiş zenginlik. Ama hangi evlilik? Hangi evlilik? O saadet asrında öğrendiğimiz evlilik. O evlilik o kadar güzel numuneleri olan bir şey ki oradan okuduğumuz zaman bu ayetin aslında tam olarak anlamını anlamış olacağız. Okunan ayetler bunlardı. Bakın bundan sonra o ayetleri söylüyorum size. Hayat yükünün paylaşılmasına, Rum suresinin 21. ayeti. Çok zor ağır hayatın yükü. Bu hayat yükünü biz tek başımıza kaldıramıyoruz. Eğer hanımsak yanımızda bir erkek, erkeksek yanımızda bir hanım olmalı. Adem aleyhisselam bile yola çıktığında Havva anamız da çıktı yola. Çünkü hayatın o ağır yükünü insanın tek başına taşıyabilmesi çok kolay bir şey değil. Allah da onun için diyor, eğer evliliği kurarsanız hayat yükünü beraberce paylaşırsınız. İhtiyaçların karşılanmasına, Rum suresi 21. ayetine, huzurun teminine, Rum suresi 21. ayetine, filmde okuduk o duayı, takva sahiplerine önderler kılınmasına, Furkan suresi 74. ayet, cehennem azabından korunmasına, Tahrim suresi 6. ayet, dünyadaki cennetten asıl cenneti kazanmaya, Zuhruf suresinin 68'inden 70'ine kadar. Şu iki tanesini şöyle tutayım, görünüyor mu ayetler bilmiyorum ama şu ayetleri güzel bir biçimde okuyun. Kur'an'la irtibatımızı sağlamlaştırmamız gereken bir mevsimdeyiz şu anda. Recep ayındayız, bizi adım adım Ramazan'a götürüyor bugünler. Ve biz Kur'an'la inanılmaz derecede dost arkadaş olmak durumundayız. İhtiyaçlarımızı da Kur'an'dan öğrenmek durumundayız. Bakın evliliğin neye destek olduğunu Rabbimiz burada benim çıkardığım bu 10 madde. Belki siz biraz daha yoğunlaşsanız başka maddelerde çıkaracaksınız. 10 maddede böyle söylüyor. O halde benim güzel kardeşlerim. Evet, engel evlilik engel mi bazı şeylere? Engel olanları da gördük. Destek mi bazı şeylere? Allah'ın kitabından 10 tane de desteği gördük. Şimdi gelin bir sorunun cevabını verelim beraber. Aklı olan adam evlenir mi? Ya meseleye eğer böyle bakarsak siz deli misiniz arkadaş, evleneceksiniz. Ama benim gençlerim bana diyorlar ki biz deli değiliz, biz veliyiz. Veli adam evlenir diyorlar, doğru diyorlar. Bu iş sadece akılla olabilecek bir şey değil. Allah eğer bir şeyi bizden istediyse, Allah'ın emri peygamberin kavli diye değil mi işe başlıyoruz? Allah eğer bizden bir şey istediyse, istediği şey %100 fıtrata uygun bir şeydir. Ve istediği şeyi eğer bir istediği gibi yönetirsek Allah'ın izniyle bizim varacağımız yer bellidir. Ne kadar zor olursa olsun, ne kadar zorluk içerisinde olursa olsun varacağımız yer dünyada kurduğumuz o güzel yuvayla, dünyanın tamamı cehennem gibi bir havayı bize dayatsa da evlerimizden, hanelerimizden cennet kokusunu duyabilecek kadar o cennetin kokusunu hissedeceğimiz yuvaları korumak ve onları tekrardan ortaya koyma sorumluluğudur. Bu sorumluluğu yerine getirme adına bir gayret içerisinde olmak durumundayız. Bunları konuşuyoruz da gençler diyor ki hocam iyi hoş diyorsun da nasıl evleneceğiz Allah aşkına? Haklılar. Geçen bir yerdeyim ben, gençlere sordum, dedim ki ümmetin en büyük problemi ne? Bir tane delikanlı ayağa kalktı. Evlenemiyoruz hocam dedi. Haklı, doğru, ben onun çerçevesine baktığım zaman

Tamam, doğru görüyorum. Şu anda bu hayrı engelleme adına her şey aslında seferber ediliyor. Ben de buradan beş kesime beş cümle söylemek istiyorum. Gençlerime söylemek istiyorum. Ailelerine söylemek istiyorum. Cemaatlerimize, sivil toplum kuruluşlarına bir şeyler söylemek istiyorum. Hali vakti yerinde olan zengin Müslümanlara bir şeyler söylemek istiyorum. Devlete bir şeyler söylemek istiyorum. Madem biz bu meseleyi konuşuyoruz, her boyutuyla konuşalım. Bir şey eksik kalmasın. Haksız mı gençlerimiz şu anda evliliği geciktirmekte? Bu evliliğin geciktirilmesinde iki tane önemli sebep var. Başka sebepler de var da en temelde iki tane sebep var. Bunlardan bir tanesi, ne yapacağız hocam? Okuyoruz üniversitelerde. Mezun olsak 22-23 yaşlarında ancak mezun olacağız. Kim mezun olduğu zaman iş buldu ki biz de bulacağız. İş bulacağımız en erken zaman 25-26. Ailede diyor ki elin ekmek tutmayana kadar sana hanım yok diyor. İşte evliliği geciktirdikçe geciktiriyor. Ne yapacak? Doğru. Söylediği sözlerde herhangi bir yanlışlık yok. İstediğiniz kadar siz gençlere evlilik noktasında şeyler söyleyin. Evliliğin faziletlerinden bahsedin. Gençlere evlenin deyin ama bu evlenmenin altını doldurmadığınız zaman bütün sözleriniz havada kalıyor. Ben altını doldurmak için o muhataplara bir şeyler söyleyeceğim. Ama ben gençlerime şunu söylemek istiyorum. Gençler diyorum, ne olur İstigna dediğimiz şey sizin temel ahlaki ilkeniz olsun. Kimseden bir şey beklemeyin. İnsanlara el açmanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi asla memnun edecek bir iş olduğunu bilin. Kendiniz ayaklarınızın üzerinde kalmanın gayret ve mücadelesini verin. Eğer bu noktada ailelerden ya da başka bir yerden destek olmayacaksa kendinizi sıkıntıya sokmayın. Dişinizi sıkın. Zor olduğunu biliyorum ama başka yapacak bir şeyim yok. Geldin sen Niğde'ye İslami ilimler okumaya, mimarlık okumaya, mühendislik okumaya. Mühendislik var değil mi hocam burada? Mühendislik okumaya. Baba da seni gönderirken diyelim ki Erzurum'dan göndermiş olsun. Erzurum'dan gönderirken dedi ki sana, bak okul bitmeyene kadar bir şey yok. Sen de geldin birinci sınıfta gönlünü kaptırdın birine. 4 sene boşu boşuna o eziyeti hem çekeceksin hem çektireceksin hem de Allah korusun Allah'ın sınırlarını ihlal edecek işler yapacaksın. Yok, imkan yoksa mecburen yapacak şey belli. Onun için ben gençlerime ortamın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ben uzayda falan yaşamıyorum. İçinizdeyim ben. Şartları da biliyorum. Durumu da iyi biliyorum. Ne kadar büyük imtihanlarla karşı karşıya olduğunuzu da çok iyi biliyorum. Ama buna rağmen diyorum ki eğer bu evlilik müessesesini kuracak noktada bu manada bir destek yoksa o destek olana kadar ne olur Allah rızası için, Allah için diş sıkın. Bilal Allah için taşın altında diş sıktı. Siz de burada diş sıkın. Onun imtihanı oydu. 21. asırda benim imtihanım bu. Onun Ümeyye İbni Halefleri onu başka bir şekilde saptırmaya çalışıyordu. Bugünün bir Ümeyye İbni Halefleri beni seni başka bir şeyle saptırmaya çalışıyor. Onun için ne olursa olsun hiçbir şey günahımıza, sınırları ihlal etmemize mazeret olamaz. Elimizden geldiğince özellikle de gençliğin bu zor anlarında, zor zamanlarında dişinizi sıkın, tahir kalın, tahir kalın ki Allah sizi tahirelerle birleştirsin. Tahire kalın ki Allah sizi tahirlere muhatap kılsın. O Nur suresinde vaat edilen o güzellik sizin hayatınızın da bir parçası olsun. Benim gençlerime söyleyeceğim bu. Ailelere de diyorum ki ey aileler, İnsaf yahu, insaf ya. İmkanınız varsa niye siz ille de bu çocuklara bu eziyeti yapıyorsunuz? Acayip bizim aileler ya, acayip. Mesela Niğde'den konuşayım. Var mı Niğde'de öyle bir problem bilmem. Niğdeli birisi doğudan bir kıza gönlünü kaptırmış. İşte diyelim Diyarbakır'dan, Mardin'den Niğdeli diyor ki ben Kürt'e kız vermem. Tersi de var aynısı.
böyle bir

Dünyadaki bu cahiliye şeyinden bir türlü kurtulamadık. Biz denkliği, bu manadaki bazı şeyleri yanlış anlıyoruz. İslam'ın bizden istediği denklik bu değil. Aileler bu noktada ne yazık ki insaflı davranmıyorlar. Gençlerin, çocukların, gençlerin bu noktadaki problemlerini anlayamıyorlar. Onun için eğer evlilik noktasında gençlerden, evlatlarından bu noktada bir şeyler varsa anne ve babalara düşen görev o gençlere destek olmaktır. Onları daha fazla haramla baş başa bırakmama adına ellerinden tutmaktır. Özellikle ailelerimize bu sorumluluk düşüyor. Umuyorum ki sesim ulaşacak bazılarına ve sesim o ulaşacak o insanlar bu noktada bazı adımları daha fazla atacaklar. Gelelim sivil toplum kuruluşlarına, vakıflarımıza, derneklerimize, hayır kurumlarımıza, benim güzel hizmet eden kurumlarım. İnanın Afrika'da kuyu açtırmak neyse, bir bekar insanı evlendirmek de aynı. O da hayır, o da hayır. Hayırla hayırı yarıştırmaya gerek yok. Akıllı insan hayırlarını çeşitlendirir. Eğer etrafınızda bu noktada bir genç var, sen biliyorsun ki bu gerçekten doğru dürüst, evliliğin hukukunu da bilir. Ben yardımcı olduğum zaman bir İslam ailesi kazanacağım. Niye el uzatmıyorsun ya? Niye el uzatmıyorsun? Koca koca binalar yapacağına, bir sürü malı israf edeceğine, sen bu noktada bir hayır alanı açıp bu gençlere el uzatmak zorundasın. Bakın ben de bir vakfın başındayım. Aynı sözleri ben kendime, benimle beraber o yolu yürüyen yol arkadaşlarına da söylüyorum. İnanın ki bu çok önemli bir şey. Gençleri evlendirin diyen Allah Resulü'nün bize yüklediği bir sorumluluk bu. Etrafımızda hukukumuz olan bu noktadaki gençler varsa el uzatmak zorundayız. Şimdi ben buradan devlete de bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki alkışlayacaksınız. Devlete de bir şey söylemek istiyorum. Biliyorum devlet bir şeyler yapıyor ama yeterli değil. 26-27 yaşına kadar meslek sahibi olmamış bir insanın nasıl hayatını devam ettirecek? Ne olur bakın Avrupa'ya gidin, Avrupa'daki sistemi bir araştırın. Bu evlilik meselesinde, çocuk meselesinde neler neler yapıyorlar adamlar. Bu noktada niye biz bunu yapmayalım? Bu memleketin eğer bereketinin devam etmesini istiyorsak yapmamız gereken şey devlet olarak da evliliği teşvik etmek, sadece sözle değil, o sözün arkasından bu işin fiili olarak desteğini de ortaya koymaktır. Bu devlete külfet değil, bir rahmettir. Eğer bu rahmete biz tam anlamıyla sarılırsak göreceksiniz, bu güzel memleket daha güzel şeyleri hak ediyor. Gençler daha fazla çalışacaklar, üretecekler. Her alanda bambaşka bir biçimde bu noktada başarılar getirecekler ve kazanan yine bu güzel memleket olacak. İnşallah bu sözleri duyanlardan oluruz ve bu konudaki elimizden gelen sorumluluğu yerine getirmiş oluruz. Allah hepimizin yardımcıları olsun. Benim gençlerim, erkeklere sesleniyorum. Diyorum ki her biriniz çağın Yusuf'u olacaksınız. Sokaklar Züleyhalarla dolsa taşsa her biri kapalı kapılar ardında ya da açık açık gel gel dese, ben cebbar olan Allah'tan korkarım diyeceksiniz. 21. asırda asla ve asla iffetinize leke sürmeyeceksiniz. İnşallah bu dünyayı Yusuf Aleyhisselam'ın elini tutarak geçireceksiniz. Ve ahirette de ona ve onun gibi iffet kahramanlarına komşu olacaksınız. Allah sizi o güne kadar emanette emin kılsın. Bütün kızlarıma da sesleniyorum. Diyorum ki her biriniz birer Meryem olacaksınız. Züleyha burada bazen erkek olur, bazen hanım olur, fark etmez. Dışarıda sizi günaha, bataklığa, sıkıntıya çağıran her şeye ben Allah'ın emrine uyarım, Allah'a sığınırım diyen iffet abidesi Meryem validemiz gibi olacaksınız. Betül ünvanını ilk kazanan odur. Betül el değmemiş, göz değmemiş demektir. Her biriniz el değmemiş, göz değmemiş.

0: dinlemiş olarak tahire olacaksınız. Allah'ın izniyle Allah sizin yollarınızı da tahirelerle birleştirecek. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Sizleri muhafaza etsin. Bu zorlu zamanlarda Allah'ın emrine uyup hududullah'a riayet edip sınırları koruyan ve sınırların hakkını yerine getirip kulluk adına bu manada güzel işler yaparak cennette buluşmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. O güne kadar durmak yok, çalışacağız, gayret edeceğiz. Bu güzel memlekette, Niğde'de, başka yerlerde hayrın hakim olması için, hakkın hakim olması için, hakkın ikamesi için çalışacağız. Asla bu noktada tembelliğe, bahaneye sığmayacağız. Allah'ın dinine hizmet etmek şereflerin ve hizmetlerin en büyüğüdür. Bu şereften ve bu nimetten de mahrum olmayacağız. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun, akıbetiniz hayır olsun. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.

0: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Zorunlu yayın.
4: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
5: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu sefer Muhammed'in ve arkadaşlarının işini bitireceğiz.
2: Onunla tek başımıza mücadele etmemiz imkansızdı.
1: Neyse ki düşmanı çok. Onu öldürmek isteyen o kadar çok kişi var ki.

0: Lisidir. Onların işini bitirinceye kadar sizin yanınızda olacağız. Bu işbirliği karşısında duramayacaklar. Muhammed'e en çok diş bileyenlerden biri de Abdullah bin Übey. O gelmeden evvel Medine'de liderliği ele geçirmek üzereydi. Muhammed bütün hayallerini suya düşürdü. Biz Yahudilerle de arası çok iyidir.
1: Bizim Medine'deki gözümüz kulağımız o. Onun sayesinde Muhammed'in planlarından haberdar oluyoruz. Ona haber gönderdim. Savaş başladığında içeriği karıştırmak da onun işi.
0: Bu sefer başaracağız Ebu Süfyan.
2: Biz İran'dayken düşman atlılarını durdurmak için etrafımıza çepeçevre hendek kazardık.
3: Nasıl yani? Hendeklerle onların şehre girmesine mani mi olacağız?
2: Evet, aynen öyle. Sayılarının çok olduğunu söylüyorsunuz. İçerideki tehlikelerle birlikte onlara karşı durmamız çok zor. En güzeli şehre girişlerini engellemek.
4: 87. Bölüm.
5: Düşmana karşı savunma savaşı yapılması konusunda herkes hemfikirdi. İran asıllı Selman-ı Farisi'nin şehri çevreleyen bir hendek kazılması önerisi kabul görmüştü. Peygamberimiz, ashabından bir grupla birlikte hendek kazılacak yerleri keşfe çıktı. Medine'nin iki tarafı kara taşlıklarla çevriliydi. Volkanik bir yüzey olan bu taşlıklar oldukça keskindi, dolayısıyla buradan at ve develerin geçmesi adeta imkansızdı. Düşman ya kuzey tarafından yahut güneydeki vadi kısmından gelebilirdi.
6: Ya Resulallah, vadi tarafı korumasız kalmasın. Müsaade edersen oraya bir grup nöbetçi görevlendirelim.
7: Ebu Eyyub haklı. Oradan bir baskın yiyebiliriz. Hendeyi Mezat'tan Zübaba, oradan da Ratice kadar uzanacak şekilde kazacağız. Karargahsa Sel Dağı eteğinde kurulacak.
6: Ömer, sen Müslümanları onar kişilik gruplara ayır. Resulullah herkesin kazacağı yeri belirleyecek.
7: Peki, ben insanları toplarken sende başka bir ihtiyaç olup olmadığını kontrol et.

0: Müslümanlar, beni dinleyin. Hendeklerin yeri tespit edildi. Onar kişilik gruplar halinde çalışacağız. Her grubun başında bir sorumlu olacak. Ali, sen şu köşeden başlayacaksın. Ebu Bekir, sen de şu taraftan. Hepimizin bitirmesi gereken alanı çizgilerle belirledik.
1: Evet, doğru. Belirledik.
0: Her grup yaklaşık 20 metre hendek kazacak. Hendeklerin eni ve derinlikleri de 2,5 metre olacak. Böylece şehrin düşmana açık cephesini kapatacağız.
1: Haklısın. Doğru.
0: İşte Saad da Kurayza oğullarından aldığı kürek, kazma ve diğer aletlerle geliyor. Abdullah, arkadaşlarınla şu malzemeleri indirin.
2: Peki baba.
0: Kurayza oğulları sorun çıkarmadı mı?
3: Hayır. İtiraz etmeden tüm alet edevatı verdiler. Tarımla uğraştıkları için talihliyiz. Bizim elimizdekilerden çok daha fazlasına sahipler.
0: Nadroğulları ve diğer Yahudiler Medine'yi kuşatırken içerideki Yahudiler Müslümanlara yardım edecek. Akıl alır gibi değil.
3: Güvenilir olmadıklarını biliyorum. Ama Allah'ın Resulü ile aralarındaki antlaşmayı bozmayan tek Yahudi kabilesi de onlar.
0: Umarım ihanet etmezler.
3: İnşallah.
4: Hendek kazma işine muhacir, ensar, genç, yaşlı bütün Müslümanlar katıldılar. Düşmanın gelmesi an meselesiydi. Dolayısıyla dinlenmeye hiç vakitleri yoktu. Peygamberimize de işlere nezaret etmesi için kıldan bir Türk çadırı kurulmuştu. Kadınlar, yaşlılar ve çocuklar da muhkem kalelere yerleştirilmişlerdi.
3: Hoş geldin Zeyd.
2: Hoş bulduk Saad.
3: Medine'deki son kontrolleri yaptın mı?
2: Evet, kadınları ve çocukları gruplar halinde güvenli yerlere yerleştirdik.

0: süre yetecek kadar da yiyecek ve içecekleri var.
1: Güzel. Onların emniyette olduklarını bilmek bizim için çok önemli.
0: Çocuklardan kazım işine yardım etmek isteyenler var.
1: Peygamberimiz onlara izin verdi. Gelebilirler.
0: Öyle mi? Ben onlara da haber göndereyim o zaman.
1: Evet, gelebilirler. Kazılan topraklar sepetlere doldurulup götürülüyor. Dönerken de aynı sepetlere taş doldurulup getiriliyor. Çocuk da olsalar mutlaka faydaları olur. Taarruz durumunda zaten onların güvenliğini sağlarız.
0: Tamam, bunu duyduğum iyi oldu. Hadi işlerin rast gelsin. Ben payıma düşen yeri kazmaya gideyim.
1: Tabii, kaybedecek vaktimiz yok. Sana da kolay gelsin.
2: Bu yorucu işte Allah Resulü ashabını yalnız bırakmıyor, onlarla birlikte var gücüyle hendek kazıyordu.
3: Ebu Bekir, görüyor musun Resulullah ne kadar çok yoruluyor?
4: Evet Bera, kaç defa bizim çalışmamız yeterli. Sen yorulma dedik ama ben de bu sevaba hak kazanmak istiyorum dedi.
3: O kadar çok toprak yüklenmiş ki neredeyse yüzü görünmüyor. Ona bunu bir kez daha söyleyeyim. Ya Resulallah, bu kadar yormasanız kendinizi.
4: İkna edemedin değil mi?
3: Hayır, yardım etmemi bile istemedi.
4: O ümmetinin içinde imtiyazlı bir durumda bulunmaktan hoşlanmaz.
3: Ama o Allah'ın elçisi. Bu kadar yorulmasa da olur.
5: Biz ki biat ettik Muhammed'e, cihad etmek üzere yaşadığımız sürece.
6: Biz ki biat ettik Muhammed'e, cihad etmek üzere yaşadığımız sürece.
3: Ne güzel bir şiir bu.
4: Bak, Abdullah bin Revaha bir şeyler söylemeye hazırlanıyor. Şimdi onu söyleyeceklerini dinle.
7: Vallahi eğer sen olmasaydın ya Rab, doğruyu bulamazdık. Zekatı da vermezdik, namaz da kılamazdık. Üzerimize indiriver sekinet, sabitle ayaklarımızı. Karşılaşırsak şayet, zira onlar kışkırtmışlardır bizi, bildikleri halde fitneden çekildiğimizi.
6: Allahu Ekber! Allahu Ekber!
3: Abdullah'ın şiir kabiliyetini bilmeyen var mı? Baksana, peygamberimiz de tekrarlıyor şiiri. Çok beğendi belli ki.
2: Hendek Savaşı'nın olduğu esnada yine bir kıtlık yaşanıyordu. Müslümanlar canla başla çalışırken çoğu zaman yiyecek bir şey bulamıyorlardı. Üstelik hava da soğumuştu. Peygamberimiz bir kuşluk vakti hendek kazmakla uğraşan sahabilerinin çektiği zahmeti görünce duygulandı ve şöyle dedi: Allah'ım, asıl hayat ahiret hayatıdır. Sen ensar ve muhacire yardım et.
8: Biz sağ oldukça senin yanında olmak, emrettiklerini yapmak ve Allah yolunda cihad etmek üzere sana biat ettik. Söz verdim.
9: Evet, haklı.
10: Bundan daha büyük zorluklarla da karşılaşsak bu bizi yıldırmaz.
11: Allah bizi bu dünyada ve ahirette civarından ayırmasın ya Resulallah.
6: Amin.
2: Eşlerinin ve çocuklarının kazı esnasında çok yorulduklarını, üstelik yiyecek bir şeylerin de bulunmadığını bilen hanımlar, buldukları her fırsatta onlara yiyecek gönderiyorlardı.
12: 3 gündür gece gündüz çalışıyorlar. Üstelik karınlarını doyurabilecekleri hiçbir şey yok.
13: Maalesef kıtlık zamanına denk geldi. Bu sene hurma ağaçları da çok az ürün verdi.
12: Keşke elimizden gelen bir şey olsa.
13: Birkaç ekmek yapabildim sadece. Ne arpa ne buğday var elimizde.
12: Ben de bir avuç hurma bulabildim. İkisini bir araya getirip çocuklarla gönderelim. İnşallah bereketli olur.
13: İnşallah. Allah Müslümanlara yardım etsin.
12: Kızım, gelir misin yanıma?
14: Geldim anne.
12: Babana ve dayına götürmen için biraz yiyecek hazırladım. Bunları oyalanmadan onlara götür, olur mu yavrum?
14: Peki anneciğim. Merhaba. Babamı ve dayımı gördünüz mü?
15: Babanın kim olduğunu söylersen yardımcı olabiliriz.
14: Babam Beşir bin Sa'd, dayım da Abdullah bin Revaha.
15: Peki, sanırım şu taraftalar. Neden onları görmek istedin?
14: Annem bir miktar yiyecek gönderdi. Onlara bunu verecektim.
2: Peygamberimiz çocuğa elindekinin ne olduğunu sordu. Hurma olduğunu öğrenince onu kendisine vermesini istedi. Çocuğun verdiği hurma peygamberimizin iki avucunu bile doldurmayacak kadar azdı. Resulullah bu hurmaları ellerinde bulunan diğer yiyeceklerle birleştirip bereket duası etti. Sonra toplu olarak bunlardan yenilmesini emretti. Çünkü toplulukta rahmet vardı ve bereketin kaynağı da birbirini düşünmekti.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
0: Radyo Hedef.
9: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayat-ü Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayat-ü Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.
10: Sen vacitsin. Vacitsin ki varlığın bir sebebe dayanmaz. Varlığını tarif etmeye var sözü yetmez.
11: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: Hayat-ı Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
12: Hazreti Peygamber'in yeme içme hususunda insanlara örnek olması. Hazreti Peygamber hiçbir yemeği ayıplamazlardı. Canları çekiyorsa yer, aksi takdirde bırakırlardı. Küçük baş hayvanların, Hazreti Peygamber'in en çok hoşuna giden kısmı ön butlarıydı. Hazreti Peygamber koyun budunu çok severdi. Bu yüzden de bir koyun buduna zehir konularak kendisine yedirilmişti. Hazreti Peygamber Yahudilerin kendisini zehirlediği kanaatindeydi. Cabir bin Abdullah şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün bize misafir olmuştu. Onun için bir koyun kestik. Hazreti Peygamber, "Vaziyete göre siz benim et sevdiğimi biliyorsunuz," buyurdu. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber kabak yemeğini severlerdi. Bir gün ona bir yemek getirildi ya da kendisi bir yemeğe davet olundu. Ben de onunla birlikteydim. Kabağı sevdiklerini bildiğim için yemek sırasında önüme gelen kabak parçalarını onun önüne koyardım. Hazreti Peygamber yemeklerini yerde yer, koyunlarını bizzat kendisi bağlar ve kendisini arpa ekmeği yemeye davet eden kölelerin davetine de icabet ederlerdi. Hazreti Peygamber hangi hanımının odasındaysa Sa'd bin Übade oraya her gün bir kap dolusu tirit gönderirdi. Bir gün Hazreti Peygamber için bir koyun sağaldı. Hazreti Peygamber kendisine getirilen sütü içtikten sonra bu süt çok yağlıymış diyerek bir miktar suyla ağızlarını çalkaladılar. Ebu Bekir Sıddık şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'le yolculuk yapıyorduk. Bir yerde konakladığımızda kadının biri oğluyla bize bir koyun gönderdi. Hazreti Peygamber bu koyunu sağdıktan sonra sütü çocuğa vererek bunu annene götür buyurdular. Kadın oğlunun getirdiği sütü içti ve sonra onunla bir başka koyun gönderdi. Hazreti Peygamber onu da sağarak sütünü bana içirdiler. Bunun üzerine kadın üçüncü bir koyun daha gönderdi. Bu kez Hazreti Peygamber onun sütünü kendileri içtiler. Hazreti Peygamber sağ elini yemek, içmek, abdest almak gibi işlerde, sol elini ise istinca etmek ve burnunu temizlemek gibi işlerde kullanırdı. Cafer bin Abdillah bin Hakem bin Rafi şöyle anlatıyor. Çocukluğumda yemek yerken kabın sağına soluna uzanırdım. Bir gün dedem Hakem bana, "Ey çocuk, sakın bir daha böyle şeytanın yediği gibi yeme." Hazreti Peygamber yemek yediklerinde parmakları önünden başka

taraflara kaymazdı, dedi. Hazreti Peygamber'in sahabilerine yemek adabını ve yemeğe başlarken besmele çekilmesini öğretmesi. Ömer bin Ebi Seleme şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'le yemek yiyorduk. Kabın bir tarafındaki bir et parçasına uzandığımda Hazreti Peygamber bana kendi tarafına düşen kısmından ye buyurdular. Hazreti Peygamber bir yemekte adamın birinin besmele çekmeksizin yemeye başladığını gördü. Ancak adam son lokmasını ağzına götürürken Bismillahi evveluhu ve ahiruhu, başlangıçta ve sonuçta Bismillah dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber gülerek Allah'a yemin ederim ki şimdiye kadar şeytan da seninle birlikte yiyordu. Sen besmele çektiğinde şeytan karnında hiçbir şey kalmamak üzere yediklerinin hepsini kustu buyurdular. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'in yanında bulunduğumuz bir sırada bir kap erik getirilerek onun önüne konuldu. Hazreti Peygamber yemediği için biz de yemedik. Çünkü o elini uzatıp yemeye başlamadıkça biz elimizi uzatmazdık. O sırada sanki biri tarafından kovalanıyormuşçasına hızlı bir şekilde bir göçebe Arap geldi ve oturur oturmaz da yemek üzere elini kaba uzattı. Hazreti Peygamber ona engel oldu. Daha sonra da bir cariye tıpkı göçebe Arap gibi hızlıca geldi ve o da eriklerden yemek istedi. Hazreti Peygamber ona da engel oldu. Sonra da şöyle buyurdu. Şeytan, başlanırken Allah'ın isminin anılmadığı bir yemeği onu yiyenlerle birlikte yer. O, bizim yemeğe elimizi uzatmadığımızı görünce, önce bu göçebe Arap'ı kendisinin de yiyebilmesi için gönderdi. Ona engel olduğumda da bu kez şu cariyeyi gönderdi. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bu iki kişinin elleriyle birlikteydi. Hazreti Peygamber 6 kişiyle birlikte yemek yiyordu. O sırada içeri bir göçebe Arap girdi ve sofraya oturarak onların önündeki yemeği 2 lokmada bitiriverdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Eğer bu göçebe Allah'ın ismini zikretmiş olsaydı bu yemek hepimize kâfi gelirdi. Sizler yemeye başlarken mutlaka Allah'ın ismini zikrediniz. Şayet unutur ve sonradan hatırlarsanız, Bismillahi evveluhu ve ahiruhu, evvelinde de sonunda da Allah'ın ismiyle deyiniz. Hazreti Peygamber'in ashab-ı kiramının ziyafetlerine gitmesi. Abdullah bin Büsr şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber evimize misafir oldu. Babam onun önüne kavut ve hays denilen yemekleri getirdi. Hazreti Peygamber bu yemeklerden yedi, arkasından getirilen içecekten de içti. Yemek sırasında Hazreti Peygamber daima sağ taraftan yiyordu. O bir hurma tanesi yediğinde onun çekirdeğini arka tarafına atıyordu. Yemekten sonra Hazreti Peygamber binip gideceği zaman babam onun katırının dizginini tutarak "Ey Allah'ın Resulü, bize dua et," dedi. Hazreti Peygamber şu duayı yaptı. Ey Allah'ım! Bunların rızıklarını bereketli kıl, günahlarını bağışla ve kendilerine merhamet et. Hazreti Ali ve Hazreti Ömer'in yeme içme adabı ve bu konuda yol gösterici olmaları. İbni Abed şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Ali bana, ey Abed'in oğlu! Sen yemeğin hakkının ne olduğunu biliyor musun? Diye sordu. Hayır, bilmiyorum. Nedir yemeğin hakkı? Dedim. Hazreti Ali, onun hakkı Allah'ın ismiyle, ey Rabbim, bize verdiğin rızıkları bereketli kıl denilmesidir buyurdu. Sonra da, peki yenilen yemeğin şükrünün ne olduğunu biliyor musun? Diye sordu. Onun şükrü nedir dediğimde de, bittiğinde bize yemek yedirip su içiren Allah Teala'ya hamdolsun denilmesidir buyurdu. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur. Sakın yeme ve içmede aşırıya gitmeyiniz. Çünkü tıka basa yiyip içmek vücudu bozduğu gibi çeşitli hastalıklara da yol açar.
insanda

ibadetlere karşı tembellik ve üşengeçlik doğurur. Her hususta olduğu gibi yeme içme hususunda da daima normal bir şekilde hareket ediniz. Çünkü bu vücut için daha yararlı ve israftan da uzaktır. Şunu da unutmayınız ki Allah Teala şişman alimlere buğz eder ve böylelerini sevmez. İnsan şehveti dinine galip gelmedikçe helak olmaz. Ebu Mahzure şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer'in yanında oturduğum bir sırada Saffan bin Ümeyye ona bir kap yemek getirdi ve önüne koydu. Hazreti Ömer bazı fakir insanları ve köleleri çağırdı. Sonra da oturup onlarla yemek yiyerek şunları söyledi. Köleleriyle birlikte yemek yemekten tiksinenlere Allah Teala merhamet nazarıyla bakmaz. Bunun üzerine Saffan, Allah'a yemin ederim ki bizler kölelerimizle birlikte yemek yemekten tiksinmeyiz. Ancak biz kendi nefsimizi onlara tercih ederiz. Çünkü elimize geçen güzel yiyecekler ve içecekler her ikimize birlikte yetmez, dedi. İbni Ömer'le İbni Abbas'ın yeme içme adabı. İbni Ömer bir yolculuğu esnasında Cuhve'de konakladı. Onun gelişini haber alan İbni Amir bin Küreys, aşçısına o gün hazırlamış olduğu yemekten İbni Ömer'e götürmesini emretti. Bunun üzerine aşçı İbni Ömer'e bir kap yemek götürdü. İbni Ömer ona, "Kabı oraya bırak," dedi. Daha sonra aşçı bir kap yemek daha getirdi ve birinci kabı kaldırmak istedi. İbni Ömer'in ne yaptığını sorması üzerine de birinci kabı kaldırmak istiyorum cevabını verdi. İbni Ömer de hayır, onu kaldırma, getirdiğini onun üzerine dök buyurdu. Böylece aşçı her kap getirişinde İbni Ömer ona onu da ilk kabın içerisine boşaltmasını emrediyordu. Aşçı İbni Amir'in yanına döndüğünde bu adam tıraş edilmemiş yani kaba bir göçebedir deyince İbni Amir, o adam senin efendin ve büyüğündür. O Abdullah bin Ömer'dir, dedi. İbni Abbas, nerede bir nar tanesi bulsa onu alır yerdi. Kendisine niçin böyle yaptığı sorulunca şöyle dedi. Duyduğuma göre yeryüzünde hiçbir nar yoktur ki onda cennet narı tanelerinden bir tane bulunmasın. Belki de bulduğum tane cennet narına ait olan tanedir. Ben bunu düşünerek onu alıp yiyorum. Hazreti Ali, Selman-ı Farisi ve Ebu Hureyre'nin yeme içme adapları ve bu konuda insanlara örnek olmaları. Zeyd bin Savhan'ın azatlısı Salim şöyle anlatıyor. Bir gün Efendim Zeyd bin Savhan'la pazara çıkmıştık. Orada Selman-ı Farisi ile karşılaştık. Elinde yiyecek maddeleriyle dolu bir torba vardı. Efendim Zeyd ona, ''Ey Eba Abdillah, sen ki Hazreti Peygamber'in arkadaşısın, buna rağmen fazla yiyecek mi alıyorsun?'' diye sordu. Selman-ı Farisi şöyle buyurdu. ''İnsan rızkını temin ettiğin

0: Sen ki Hazreti Peygamber'in arkadaşısın. Buna rağmen fazla yiyecek mi alıyorsun diye sordu. Selman-ı Farisi şöyle buyurdu. İnsan rızkını temin ettiğinde huzura kavuşur. Böylece de şeytan ondan ümit son 5 tanesini ise ikinci akşamın iftarı için sakladım. Hazreti Ali'nin azatlısı Kasım bin Müslim'in babası şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Ali benden su istedi. Ona bir bardak su getirdim. Getirirken de yüzünde gördüğüm bir şeyden dolayı suya üfürdüm. Hazreti Ali de bunu gördü. Suyu uzattığımda kabul etmeyerek "Sen iç," dedi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya muktedir.
2: Muktedirsin sen. Muktedirsin ki kudretine sınır olmaz. Hiçbir iş sana zor gelmez. Hiçbir şey sana engel olmaz.
3: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizler

0: Seni unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız Umre'ye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu Umre. 0312 285 60 25.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
4: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salat.

Vesselamu ala mella nebiyye ba'de. Ahkaf suresinin 15. ayet-i kerimesine geldik. Sure tevhid merkezliydi. Vahdaniyet merkezli sure devam ediyordu. Bu 3. bölümde ise Allah Teala anne baba bağlamında bize anlatıyor. Eğer çocuk tevhid akidesine sadık kaldıysa innellezine kalu rabbunallahu thumma istakamu, orada duruyorsa bu anne babasına ihsanda bulunacak. Yok eğer çocuk tevhid akidesine aykırı bir hayatı varsa, muhalif bir hayatı varsa, o zaman bu çocuk anne babasına öf diyecektir. Belki daha farklı kötülükler yapacak. İstikametle buranın alakası şu: müstakim bir çocuk, istikamet demek anne baba yaşlansa, bir çare olsa onu sokağa bırakmaz. Her durumda bilir ki Allah Teala bana, anne babama iyi davranmayı emretmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala çocuklara anne babaya ihsanda bulunmayı telkin eder. Fakat anne babaya çocuklara iyi davranmayı emretmez. Vardır böyle emirler ama bu kadar çok değildir. Hadis

yürüyemeyen bir ihtiyar var. Onun ifadelerine fazla bir kıymet vermez. Ya da çocuk yanlış yapar, hata yapar, yanlış bir cümle kurar. O etrafta olan aile, aile büyükleri onlara o çocuğun o hali sevimli gelir, memnun olurlar. Peki yaşlı bir adam, o da aynı cümleyi aynı yanlışlıkta kurmuş olsa etraftakiler bundan zevk almazlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim o cihetle çocuklara, anne babaya karşı iyi davranmayı telkin ediyor. İnsan fıtratında baba anne yanlış yaptığı zaman bir defa müsamaha gösterir. İkinci, üçüncüde, birincide olduğu müsamahayı gösteremez. Çocuk babasından sorar, bu nedir? Kalem der. Bir daha kalem der, söyler baba ya da anne çocuğuna. Peki yaşlı bir adam 80 yaşında size bir meseleyi sordu. Tekrar bir daha sordu. Üçüncüde sorduğu zaman belki İslam terbiyesi varsa diliyle söylemez. Ama içinden seninle mi alakadar olacağım ihtiyar der. Başka bir işim yok mu, başka bir amelim yok mu diye içeriden nefis bu şekilde itiraz edebilir. Onun için Kur'an-ı Hakim, eğer istikamet varsa hayatınızda, o zaman anne babalarınız sizin olduğunuz toplumda öf yavruları dedi diye bununla azarlanan insanlar olmayacaklar. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا. Biz insanoğluna, Ademoğluna anne babasını vasiyet ettik. Annen dedik, baban dedik. Onlara iyi davranmayı, ihsan hali üzere olmayı emretmiştik. Emrettik. Peki neden anne baba, sonra anneye geçiyor? حَمَلَتُ اُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتُهُ كُرْهًا. Çünkü o anne 9 ay onu karnında şu kadar sıkıntıya göğüs gererek taşır. حَمَلَتُ اُمُّهُ كُرْهًا. O kadın meşakkatlere göğüs gerdiği halde, hal olarak alalım, o halde taşır. وَوَضَعَتُهُ كُرْهًا. Hamilelik günleri ilerler ve son an artık doğum yaklaşmıştır. Doğumunda da yine meşakkatler var. Meşakkatlerle beraber o kadın doğumu yapar. O halde bu anneyi unutma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim benimle daha çok sohbete layıktır ya Resulallah diye sorduğu zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ummuk buyurmuştu. Sümme men, sonra kim ya Resulallah? Ya annen buyurdular. Üçüncü de yine annen buyurdular. Dördüncü de baba dediler. Anneyi de burada öne çıkarıyor. Babanın önünde anne. Hani diyorlar ya, İslam kadını arkaya itmiştir. İşte burada kadın nerede, nasıl bulunması gerekiyorsa Kur'an-ı Kerim orada kadını o halde koyuyor. اَخْهِرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَخْهَرَهُنَّ اللّٰهُ. Ama namaz kılacaksanız o zaman kadın fizikiyle, suretiyle arkada olması gerekiyor. Erkeklerle aynı yerde olursa kişi o zaman namazdan huşu alamaz. Orada arkada duracak. Ama işte burada erkek var, kadın var, anne var, baba var. Fakat Cenab-ı Hak anneyi iki hususiyetiyle önce öne çıkarıyor. Hamaletu ummuhu kurhan ve vada'atu kurha buyuruyor. İşte buradan annenize bakın. Hani Kabe-i Muazzama'nın etrafında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dururken, otururken birisi de annesi sırtında tavaf ettiriyordu. Efendimiz aleyhisselama geldi. Ahmet bin Hanbel'in rivayeti, sallallahu aleyhi ve selleme hel eddeytu hakkaha, bu annem ya Resulallah, topal bir ayak burada tavaf ettiriyorum, anneme karşı hakkımı ödeyebildim mi diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la ve la bi zafretin vahide, Allah'a yemin olsun ki karnında atmış olduğun o bir tekmenin bile hakkını ödeyemesin, ona verdiğin o bir sıkıntının bile hakkını bu şekilde ödeyemesin. Anneye dikkat ediyor. Peki kim anlar bunu? وَصَيْنَ الْاِنْسَانِ بِوَالْدَيْ اِحْسَانَ. Kim ihsan üzerinde annesine babasına davranır? اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. İstikamet üzerinde olan çocuklar bunu yaparlar. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا.

O insan anne karnında kalma müddeti ve sütten ayrılma zamanı toplam 30 aydır. Selâthûne şahra 30 ay kalır. Bu ayet-i kerimeden hareketle Ebu Yusuf'la İmam Muhammed rahmetullahi aleyh süt 2 yıl diyorlar. Çocuğun süt emme müddeti, hamileliğin de en az müddeti 6 ay diyorlar. Neden süt 2 yıl? Yurdi'ne evladehunne havleyni kamileyni buyuruyor Allah Teala. Orada 2 yıl süt. Peki burada 30 ay vardı sütle. Hamilelik müddeti 30 aydı. Peki 2 yıl yani 24 ay süt dönemi olunca geri 6 ay kalır. O 6 ay da hamilenin en alt müddeti olur. Hazreti Osman halifeyken bir kadın 6 ay evleniyor. 6 ay sonra doğum yapıyor. Hazreti Osman radıyallahu anh had cezası uygulayacak kadına, zina cezası uygulayacak. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz duyuyor, hemen geliyor. Bu ayet-i kerimeyi okuyor. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا diyor. Allah Teala burada hamilelik ve süt emme müddeti 30 ay. Peki süt emme müddeti ayet-i kerimede nasıl tayin ediliyor? يُرْضَعْنَ اَوْلَادَهُمَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. O halde 30 aydan 24 ayı süt emme müddeti olarak çıkarsak geride 6 ay kalır. O da hamileliğin en alt müddetidir diyor Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz. Ebu Yusuf'la İmam Muhammed de o görüşü alıyorlar. Hatta izâ belâga eşuddehu ve belâga erba'ine sene. Sonra bu yaşar. Hatta izâ belâga eşudde. Kemal yaşına gelir. İbn Abbas'a göre 18'dir veya 30, 32, 33 yaşı oralara gelir. Ve belaga 40 seneten, onun da o kemalin de son noktası 40 yaş, ardından yaşamaya devam eder, 40 yaşına ulaşır. Peki anne karnındaki bu merhalelerden geçen, dünyaya gelen, gençlik dönemi bunu da aşan, 40'ına gelen kişi ne der? Eğer istikamet üzere bir hayatı varsa, innellezine kalu rabbunallahu thumma istakamu, hayatında bu levhalaştıysa kişinin ifadesi şu olacak: kale rabbi evzi'ni en eşkure ni'metekelleti en'amte aleyye ve ala valideyye, diyecek ki kale rabbi, ey Rabbim, Allah Teala yönelecek, evzi'ni, bana ilham et, benim kalbime şu hakikatler bir bahar yeşilliğinde zuhur etsin ya Rabbi. Evzi'ni en eşkura ni'metekelleti en'amte aleyye, bana ihsan ettiğin o nimetlere, onlara şükretmeyi. Ve ala valideyye, anneme babama, ebeveynime, onlara da ihsan ettiğin o nimetlere karşı şükretmeyi bana ihsan et ya Rabbi. Allah Teala'dan bunu isteyecek. Yani ya Rabbi diyecek, o kul, beni nankör kullarından etme, sana karşı şükrünü ifa eden, eda eden kullarının arasına beni al. Beni terbiye ederken, hayata hazırlarken önce ben ya Rabbi şükreden kullarından olayım. Yarın ahirette huzuruna gelince bu kadar nimet, bu kadar ihsana muhatap olan kulum, nasıl oldu da Rabbine nankör oldun, nasıl oldu da bütün bunları inkar ettin, bunlarla alay ettin diye böyle bu halde bir kul olarak huzuruna gelmeyeyim ya Rabbi. Bana önce bunu ilham et. Leyin şekertum eizidennekum. Eğer şükrederseniz Allah Teala o nimetleri artırır, artıracaktır. O cihetle bu kul da Allah Teala'dan şükretmesini, anne ve babasının da nimetlere aynı şekilde mukabelede bulunmasını Allah Teala'dan niyaz ediyor. وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. Sonra ya Rabbi, senin razı olduğun amelleri yapma noktasında da kalbime ilham et. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz, onunla alakalı bu ayet-i kerimenin nazil olduğu rivayet ediliyor. Ama bütün Müslümanlar, bütün insanlarla alakalı. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz, وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. Öyle ameller yapıyor ki 9 tane köleyi azat ediyor.
Onlar zordalar, sıkıntıdalar, kadınlar, erkekler, Bilaller, Ammarlar, Sümeyyeler, ama onları Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz azat ediyor. Biliyor ki Allah Teala'nın rızası burada. Babası Ebu Kuhafe yanına geliyor, diyor ki evladım, madem azat edeceksin, sana faydası olanları azat et, gücü kuvveti yerinde olanları azat et, bu zayıf olanlar, bir çare olanlar, bunları azat ediyorsun, bunların sana dünyada bir faydası olmaz. Peki bir Müslüman bir amel yaparken, bir yere sadaka verirken, hayır yaparken, dünyalık olarak kendisine oradan bir karşılık gelsin, buraya mı bakar yoksa ahirete mi bakar? İşte Ebu Bekir radıyallahu anh Allah Azze ve Celle'ye ve en amele salihen terzahu. Öyle amellerim olsun ki ya Rabbi, senin razı olduğun ameller, onları yapayım, onları yapma noktasında beni muvaffak kıl ya Rabbi. Ve aslih li fi zürriyeti, benim zürriyetimi de ıslah et, benim soyumdan gelenler, ben nasıl senden bunları istiyorum, şükreden bir kul olayım. Ameli salih yaparken Rabbimin rızası olsun, Rabbimin razı olduğu ibadetleri yapayım, bunları talep ediyorum, benim çocuklarım da ardımdan gelsinler, hayrul halef olsunlar ya Rabbi diye. Bir çocuk annesine babasına ihsan derecesinde muamelede bulunuyorsa Allah Teala'dan bunları niyaz eder. Böyle bir çocuğun duaları da kabul olur. O vesile hadisinde olduğu gibi, ebeveynime şu iyiliği yapmıştım ya Rabbi diyordu, süt kendi çocuklarıma vermemiştim, eğer bu senin katında hayırlı bir amelse bu kayayı aç ya Rabbi diye. Üç o kayadaki Müslümandan birisi böyle dua etmişti. Yani bu bize şunu anlatıyor: eğer bir Müslüman ebeveynine, annesine ya da babasına ihsan derecesinde muamelede bulunursa Allah Teala zor zamanlarında onun dualarına icabet eder. İnni tubtu ileyke ve inni minel muslimin. Ya Rabbi, sana bütün günahlarımdan yöneldim, tövbe ettim, pişman oldum. Ve inni minel muslimin, ben Müslümanlardanım ya Rabbi. Bu ikrarda bulunur. Annesine babasına ihsanda bulunan, istikamet üzerinde yaşayan Müslüman. Peki Allah Teala bunların amellerini hangi makamda kabul eder? اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا. Allah Teala buyuruyor ki, istikamet üzerinde olan bu çocuklar anne babalarına iyilik yapıyorlar. Genç yaşta da yapıyorlar. Kemal yaşı 40, oraya geldiklerinde yaptıklarını daha iyi anlıyorlar. Biz bunlardan onların amellerini kabul ederiz. نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا. Yaptıklarını en güzel derecede kabul ederiz. Yani Müslümanların ibadetleri vardır, infakları vardır. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا. Kim bir iyilik yaparsa karşılığında 10 ecir alır. Fakat eğer burada ihsan varsa, Allah rızası için yapılan bir infak varsa, bu durumda مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَمَّتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ف۪ي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ. Yani Allah Teala o zaman 700'e kadar, onun daha üzerinde verir. Peki burayı nasıl anlayalım? اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا. Yaptıkları amellerin en güzeliyle karşılık verir. 700'ü hak eden ibadeti neyse, infakı neyse, diğer infakların da 700 üzerinden ona verir. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ. Ve günahları onları da affeder, onları mağfiret eder. فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ. Bu da haldir. Yani Allah Teala onların amellerini en güzel makamda kabul ediyor. Günahlarını, seyyiatını affediyor. Ne oldukları halde? Onlar فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ. Cennetin ashabılar. Orada ebedi kalacaklar. وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذ۪ي كَانُوا يُوَعَدُونَ. Önceden beri Müslümanlara vaat edilen, bildirilen bu esaslar dost doğru hakikattir bunlar. Bu hakikatlerden
Allah Teala bu hakikatleri tamamen Müslümanlar adına yerine getirecek. Yani yukarıdaki netekabbelu anhum ahsene ma amilu ve netecavezu an seyyiatihim, bunların olmasından tereddüt etmeyin, Allah Teala vaat etti ve bunlar yerine gelecek. Peki akidesi sağlam, istikamet üzere bir çocuk anne babasına ihsanda bulunuyor. Ahiretteki hali, dünyadaki hali, ahiretteki hali, amellerin kabul olması, onları Cenab-ı Hak iki farklı zaviyeden bize anlattı. Peki akidesi fasit olan, istikameti olmayan birisi, bunun anne babasıyla olan genelde muamelesi nasıl olur? Yaşlanınca anne baba, bu da zengin bir çocuk, takvası yok, istikameti yok, alır annesini babasını bir kimsesizler yurduna bırakır, param var der, buradakiler baksınlar. Vellezî kâle li vâlideyhi uffil lekuma, o kişi ki anne babasına uffil lekuma, öf sizden beder, bıktım usandım sizden. İsmi fiil, fiil muzari anlamında. Yani nedir? Ete'idânini en uhraca ve kad haletil kurunu min kabli. Der ki o çocuk annesine babasına, nedir her zaman? Ete'idânini, bana tehdit ediyorsunuz beni. En uhraca, kabirden çıkarılmakla. Bir diriliş var, haşir var, ama vakad haletil kurunu min kabli, benden önce şu kadar asırlar, şu kadar zaman geçti, insanlar öldüler, kabrin altındalar, fakat onlar dirilmediler, sizse her defasında benim karşımda duruyorsunuz, bağıs var diyorsunuz, diriliş var, haşır var, neşir var, bundan bahsediyorsunuz. Yani bir anne baba çocuğunu yetiştirmek için nasıl bir gayret içerisinde olacak, ayet-i kerime bize onu anlatıyor. Bir de nereden başlasınlar? Bağıstan başlasınlar, dirilişi anlatsınlar. Eğer çocuk mahşer var, ahiret var, hesap var, bu şuur bilinç olursa annesi babasının olmadığı yerde de o istikamet halinde ayrılmaz. Yani Kur'an-ı Kerim anne babaya diyor ki, çocuklarınızı terbiye ederken yanlış yaparsanız falanın oğlu şöyle yaptı diye sizi rencide ederler, böyle demeyin. Onlara Allah tasavvurunu aşılayın. Öyle bir tasavvur ki her yerde gören, bilen, işiten Allah var ve yaptıklarınızın hesabını soracak. Yavrularınıza böyle deyin. Ve mücadele eden anne baba var. وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللّٰهِ, o anne baba Allah'a yalvarıyorlar. Ellerini açtılar, imdat ya Rabbi diyorlar. Çocuğumuzu fıtratına döndürsen, o ilk anı ilk haline döndürsen, iman, İslam, İslam'ın hakikati yavrum hayatın olsa diye dua eden anne var, baba var. Veyleke amin, yazık sana diyor annesi babası. Amin, amin billah, Allah'a iman et. Bırak oğlum meyhaneyi, bırak Allah'a isyanı, bırak ideolojileri. Onlar seni cehenneme getiriyorlar. Anne baba yaşı ne kadar olursa olsun tevhid noktasında ailesi çocukla mücadele edecek. Tabi babada problem varsa çocuk da babaya anlatacak. Yani her Müslüman evde çocuğuyla böyle bir muharefeye girsin. Anlat çocuğuna, gitti o tarafa, sosyalist oldu, komünist oldu, kapitalist oldu vesaire oldu. İslam'dan başka düzenleri hayat nizamı olarak kabul ediyorsa, ey Müslüman, al çocuğunu karşına, bak buradaki baba gibi. Bir taraftan وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللّٰهِ dua ediyor. Ya Rabbi oğluma hidayet nasip et diyor. Öte taraftan da وَاِلَكَ اَمِنْ, yazık sana, eyvah sana, Allah'a iman et diye oğluyla mücadele ediyor. اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ, Allah'ın vaadi haktır, hakikattir. Kıyamet olacak, huzura geleceksin. Rabbim sana bu dünyada yapman gerekirken terk ettiklerin bütün bunların hesabını soracak diye çocukla baba mücadele edecek. Anne mücadele edecek. Tutacak kolundan, evladım diyecek. Cehenneme gitmene, Allah'a asi olmana müsaade edemem. Feyekulu ma hada illa asatirul evvelin.
Anne

Baba karşılıklı muhavereleri var. Baba anne onu imana hidayete çağırıyor. Oğul da alay ediyor. Diyor ki sizin dininiz, hakikatiniz ancak öncekilerin masallarıdır. Esatir usture kelimesinin çoğulu. Önceki milletlerin masalları nedir? Ahiret, cennet, diriliş, insanların keyfini kaçırmayı. Şurada oturduk diyor. Bir kadeh tokuşturuyoruz. Sen de geliyorsun hemen inne vaadallahi hakkun diyorsun. Allah'ın vaadinden bahsediyorsun. Yani buldu bir kadın dolaşıyor onunla. Annesi diyor ki inne vaadallahi hakkun. Bak Allah soracak bütün bunları. Ya sen de insanı şöyle rahat rahat bir günah işlesin bırakmıyorsun diye çocuk anneye babaya karşı cevap veriyor. Fekulu ma hada illa asatirul evvelin. Allah Teala burada devreye giriyor. Karşılıklı konuşmalar var. Karşılıklı konuşmalar var. İki grup evlattan bahsetmişti. Salih olanlar vardı, talih olanlar vardı. Şimdi ise o fasit olan çocuklar, isyan eden asi olan çocuklar. Onların nasıl bir ahireti olacak? Ulaikellezine hakka aleyhimul kavlu. O söz onlara dair tereddüt etti. Nedir o? Le emle enne cehenneme minel cinneti ve nâse ecmaîn. Allah Teala cehennemi bu tür insanlardan, bunların insan ve cinninden cehennemi dolduracak. Asilerden, zalimlerden, kafirlerden. Ulaikellezine hakka aleyhimul kavlu fi umemin kad halet min kablihim minel cinni vel insi. Yani bunlar hakkındaki Allah'ın o sözü ki cehenneme girecekler. Cehennem onlardan dolacak. O tahakkuk etti. Hangi bağlamda? Onlar kendilerinden önce insan ve cinlerden yaşayan milletlerle beraber onların içerisinde cehenneme girecekler. Bu söz onlara dair bu şekilde tahakkuk etmiştir. Bunlar o adamlardandır, o zalimlerdendir. İnnehum kânû hâsirîn. Onlar hüsrana uğrayanlar, yani ömür sermayesini küfür, şirk, tuğyan üzere tüketenler, Allah'a secde etmeyenler, işte bunlar o adamlardır. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. Bütün bunlar için, hepsi için dereceler var. مِمَّا عَمِلُوا. Peki bu dereceler neye göre belirlenecek? Yaptıkları amellere göre. Bu adam Müslüman kızların başını açmak için, onları modacılara esir yapabilmek için onunla alakalı bir yer açıyor. Oradan çalıştırıyor kadınları, sürekli ifsad ediyor. Para kazanıyor tabii. Buradan para kazanmak daha kolay. Moda kıyafetler dikerseniz kadınlar buna daha fazla meyal olurlar, daha çok alırlar. Böyle başladı bu bozulma. Birkaç tane adam çıktı, dediler ki biz Müslüman kadınlar, erkekler daha iyi giyinsinler. Onun için özel çalışmalar yapıyoruz. Ve gafil adam, Allah'ın kitabında kadının dış kıyafeti cilbab öyle anlatıyor. Sen şimdi bu kıyafeti kabul etmiyorsun da bundan daha iyi elbise var diyorsan, o zaman Kur'an-ı Hakim'in bu ayetiyle istihza etmiş, alay etmiş olursun. Her şeyi kaybedersin. Şöyle diyebilirsin: kadınlar daha güzel giyinsinler ama dış kıyafetleri içerisinde, yani tek renk ya pardösüleri olacak ya çarşafları olacak. Böyle birkaç tane rengi olan, vücuduna yapışan o kıyafetler Kur'an'ın anlattığı, Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği cilbap olmaz. Peki evla olan hangisidir? Çarşaf. Mayessuru cemiyal beden. Kadının bedenini tek parçada yukarıdan aşağıya örten İslam kıyafetinin adı. Peki bunlar kalkarlar, bu şekilde şeytan bu adamları ifsad eder. Herkes kendi makamına göre ahirette bir yer elde edecek. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. Amellere göre hepsinin dereceleri olacak. Derece cennette. Peki kafirler için onların da derekesi olacak. Fakat burada talip var. Sadece dereceden bahsediliyor. Nasıl? Kameran deniyor. Orada güneş de o ayın içerisine giriyor. Kameran dediğiniz zaman burada da bu şekilde bir kullanım var.
li kullin derecatun mimma

0: Kamilu, Müslümanlar için dereceler, kafirler için derekeler. Cehennemin ağrına doğru, dibine doğru savrulmalar, düşüşler var. Veli yuvaffiyehum a'maluhum ve hum la yuzlamun. Peki neden böyle? Allah Teala bunun mutallakı, yani niçin mahzuf? Allah Teala neden onlara bu şekilde mükafat veriyor? Neden bu şekilde bir muameleye tabi onlar? Kafirlerin derekeleri, Müslümanların dereceleri var. Bütün bunlar da amellere göre belirleniyor. Ve yuvaffiyehum amaluhum, Allah Teala amellerinin karşılığını sevap olarak ya da günah olarak onlara tamamıyla versin. Ve hum la yuzlemun, asla onlara zulmedilmeyecek. Zulmedilmedikleri bir halde onlara amellerinin karşılığı verilecek. İşte iki tane çocuk vardı. Bir tarafta istikametini koruyan, annesine babasına ihsanda bulunan çocuk, karşı tarafta ise istikameti bozduğundan dolayı annesine babasına isyan eden, üf diyen, azarlayan çocuktan bahsetmişti. Peki bunların ikisi de yarın huzur ilahiye gelecek, ahirete gelecek ve onlara, o sermayeyi tüketenlere, Allah'a kul olmayanlara, anneye babaya doğru davranmayanlara ahirette neler söylenecek? Ve yevme yu'radul lezine keferu alennar. Burada şöyle bakmak lazım. Uriza benu fulanin alessayfi. Falanlar kılıca arz edildiler dendiği zaman öldürüldüler. Öldürüldükleri zaman böyle söylenir. Uriza benu fulanin alessayfi, falan öldürüldü anlamındadır. Burada da ve yevme yu'radul lezine keferu alennari, yani o ve yevme yu'radul lezine keferu alennari, kafirler cehennemin narına arz edildiklerinde nasıl anlam vereceğiz? Cehennem narına konduklarında, içeriye alındıklarında, o zaman melekler onlara اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ fi حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا diyecekler ki onlara اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ, bütün güzellikleri dünyada tükettiniz, her şeyi orada harcadınız, yorulmadınız, Allah yolunda terlemediniz, elinizi sıcak sudan soğuk suya vurmadınız, böyle bir dünya yaşadınız, dediniz ki Allah'ın dinini ben mi kurtaracağım, bana ne dediniz, başkaları çalışsın, başkaları da uğrasın. اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ fi حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا, dünya hayatında وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا, ve metalandınız bir anlamda hayvanlar gibi, düşünmeden nereden geliyor bu nimet, niçin Allah bunu yarattı ve karşılığında benden neleri talep ediyor, bu soruların cevabını vermeden dünya nimetlerinden istifade ettiniz. فَالْيَوْمَ تُدْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Şimdi ahirettesiniz. Bugün تُدْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ, onlar aşağılayan, tahkir eden, onurlarını ayaklar altına alan o kıyametin azabıyla cezalandırılıyorlar. Peki neden böyle bir azaba onlar maruz kaldılar? اِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, haksız yere yeryüzünde kibirlendiğinizden dolayı şimdi böyle cehennemin kahreden, aşağılayan azabıyla cezalandırılıyorsunuz ey kafirler. Peki بِغَيْرِ الْحَقِّ ne demek? Kişi yeryüzünde gururlanabilir mi? İstikbar edebilir mi? Büyüklenebilir mi ki Allah Teala burada بِغَيْرِ الْحَقِّ haksız yere buyuruyor? وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ, yerde ve göklerde kibriya, azamet Allah'a aittir. Eğer bir Müslüman yeryüzünde tekebbür yapıyorsa, büyükleniyorsa, o zaman bu zalim olur, asi olur. Vakar ayrıdır, kibir ayrıdır. تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, bir bu kibrinizden dolayı bu azaba maruz kaldınız, bir de وَمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ, fasık olmanızdan, yoldan çıkmanızdan, Allah'ın yoluna girmemenizden dolayı bu azaba, bu cezaya maruz kaldınız. Allah Teala bizleri istikamet üzere olup وَاَصَيْنَ لِاِنْسَانَ بِوَالْدَيْهِ اِحْسَانًا ebeveynine, hayatta olanlara muhsin derecesinde iyilik yapan kulları arasına alsın. Eğer anne baba öldüyse arkasından da hayır hasanatta bulunmalı, sadaka vermeli, dua etmeli. Bu şekilde onların iyiliğini Allah Teala'dan murad etmeli. Estağfirullah ve etûb ileyh. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. Neml Suresi 89 ila 93. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine, yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse, yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa, ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle, hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yer.

0: Dolmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Nerede ve ne şekilde olursa olsun mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alan, İyiliği her zaman her yerde yaşatan, nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa orada ve onlarla birlikte olan, hayatlarını sırf şikayet, mazeret ve bahane üreterek geçirmek yerine iyilik adına, iyilerle beraber ömür denilen çizgide iyi bir nokta olma ve bırakma idealini de yaşamaya çalışan iyilerin hikayesidir. Çağımızın mutsuzluk, olumsuzluk, kaygı dolu atmosferinden iyiliğe ve hayra koşan adamların hikayesi. Belki de hem kendimiz hem de bizden sonra gelecek yeni nesiller adına en çok dinlenilmesi gereken, en çok ihtiyaç duyduğumuz hikayeler. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır düsturuyla siz değerli dinleyicilerimizi her hafta Cuma akşamları Hedef Radyo'da hayata hayırla, iyilikle dokunmak ve müsbet örnek bırakmak gaye ve gayretindeki hayra koşan insanların hikayelerini dinlemeye davet ediyoruz. Hayra Koşanlar programı Osman Çakmak'ın sunumuyla her cuma 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu Hayra Koşanlar başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Radyo Neften herkese merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Bu mübarek günde, bu güzel cuma gününde siz değerli Radyo Hedef dinleyicileriyle birlikte bu akşam birlikteyiz. Hayra Koşanlar programında. Bu akşam hür yürekli genç kardeşlerimiz bize misafir oldular. Talha Alacalar kardeşimle Yusuf Albayrak. Böyle hakikaten gözleri çakmak çakmak gençlik yıllarıma gidiverdim şimdiden. Yusuf kardeşimle başlayalım. Yusuf hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nasılsın abi?
0: Elhamdülillah Yusuf. Sen nasılsın?
1: Ben de çok şükür. Koşturmaya devam ediyoruz.
0: Maşallah. Rabbim daima hayra koşturuversin Yusuf'um.
1: Allah razı olsun abi. Hepimiz inşallah. Tanıtayım istersen kendimi.
0: Tabii. Önce seni bir tanıyalım. Yusuf Albayrak kimdir?
1: Eyvallah. Yusuf Albayrak elektrik elektronik mühendisliği öğrencisi. Ankara'da okuyorum. Ankaralıyım. İki tane abim var. Bu şekilde satmıyoruz.

0: Aksaray'da okuyorum. Ankara'da ikamet ediyorum. Satmıyoruz.com'da da web sitesinden ve işletmelerden sorumluyum. Bu şekilde inşallah ilerliyoruz.
1: Eyvallah. Rabbim yolunuzu açık etsin. Ben bu uygulamayı ilk duyduğumda, hatta bu uygulamayı ben nereden duydum? Önce onu da söyleyeyim arkadaşlarım sizlere. Portakal Sulu Ördek Kamil. Kamil abinizi bilirsiniz. Evet. Kamil dedi ki abi gençler muazzam bir proje başlatmışlar. Nedir Kamil dedim. Tabii hikayeyi biz sizden dinleyeceğiz. Kamil böyle biraz anlattı bana. O kadar hoşuma gitti ki. Dedim ki bunu genç arkadaşlar mı yapıyor? Evet abi genç arkadaşlar. Dedim o halde onları hayra koşanlara konuk etmeliyim. Bir de dinleyicilerimiz dinlesinler. Bu proje nedir? Hikayesi nasıl başladı? O halde Yusuf senden başlayalım. Satmıyoruz projesinin hikayesi nasıl başladı? Bir dinleyelim senden.
2: Allah razı olsun abi. Öncelikle Satmıyoruz hareketi temelde boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir çatı altında toplamak için başlamış olan bir harekettir. Yaklaşık 6,5-7 aydır sahadayız. Ekip içerisinde ilk önce 3 kişi olarak başladık. Yanımda bulunan Talha Alacalar kardeşim. Bu arada çocukluk arkadaşıyızdır biz.
1: Maşallah.
2: Allah razı olsun. Bir de Muhammed Balcı abimiz var. Aslında Satmıyoruz hareketinin başında da o vardır. Onun haricinde arkasından gelen Eren Akar. Benim aynı zamanda okul arkadaşımdır ve normalde Bursa'da oturuyor, Ankara'da okuyor ama yine bu mücadele, yani bu hareketin içerisinde bütün mücadelesini veriyor aslında. Bir de Muhammed Fatih abimiz var. O da Portakal Sulu Ördek'te aslında Kamil abi yönlendirmişti. Allah razı olsun, o da ekipte. 3 kişi olarak başladığımız ekipte bugün 5 kişiyiz. Fakat biz başa dönelim bence, çünkü insanlar bunu merak ediyordur. Satmıyoruz hareketi Muhammed Balcı'nın abimizin mahallesinde girmiş olduğu bir marketle başladı. Markete girdiğinde raflarında hiçbir şekilde boykot ürünlerinin olmadığını gördüğünde dedi ki acaba Türkiye'de bundan daha fazla var mıdır? Ya da Ankara çapında Türkiye'de bundan daha bu şekilde bu duruşu sergileyen bir market, restoran, biraz sonra sayacağım çok garip tipte aslında işletme tipleri var. Hamamından berberine kadar. Çok şaşıracaksınız. Hatta pet shop'una kadar. Bilmiyoruz ama gerçekten var ve biz bunları sıraladığımızda hatta 24 farklı işletme tipine ulaştık. Elhamdülillah. Ve Muhammed abi sonrasında bunun sayısını merak ederek başladığında bir form hazırlıyor insanlara. Yani çevrenizde görmüş olduğunuz boykot ürünleri satmayan işletmeleri bu forum üzerinden bize bildirebilirsiniz diye. Ve Muhammed abi aslında ilk önce Sadık abi var. Yazılımcı bir abimiz. Afrikalı diyebiliyorum, yanlış olmasın. Aslında sitenin ilk veri tabanını o ayarlıyor. Onunla beraber yola çıkıyorlar. Biz Muhammed Balcı abi Mimce Derneği'nden tanıyoruz. Aynı zamanda Yedi İlal'den de tanıyoruz. Bir yaz okulunda aslında tanışmıştık. Tanıştıktan yaklaşık 2 hafta sonra bize Satmıyoruz hareketini böyle bir uzunca, hatta bir akşam namazı sonrasında bahsetmişti. Tabii biz o zaman çok, ya bu proje gerçekten çok güzel bir proje dedik ama nedense Allah o anda bize o hareketi, yani o bu hadi siz de girin noktasında bize bir böyle bir kal geldi diyelim aslında. Sonrasında İkinci defa anlattı. Üçüncü defa sabah namazından sonra Mimce'de olan bir programda dedik ki biz artık bu projede yer almamız gerekiyor. Üçüncüye kadar beklememiz bizim hatamızdır. Ama günün sonunda burada olmanın aslında şükrünü eda edebilme mücadelesi veriyoruz aynı zamanda. Harekete başladık. Öncelikle forumdan bir sürü işletmeler geldi. Fakat o zamanlar böyle WhatsApp gruplarında forum dolanıyor. Tabii insanlar bunu anlamıyor. Böyle logomuz çok daha böyle amatör logolarımız var. Herhangi bir web sitesi çok daha amatör. Sonrasında ekibe biz de dahil olduk ve aslında işlerimiz birazcık daha hızlanmaya başladı. Muhammed abinin de yükünü alma, aslında hem Sadık abinin hem Muhammed Balcı abimizin yükünü aldık diyelim. Harekete bu şekilde başladık aslında. Bir mahalledeki marketin duruşu bugün 1500 tane firmaya ulaşmamıza
1: maşallah
2: sebebiyet verdi. Geriye dönüp baktığımda hep şey diyorum, tüylerim çok diken diken oluyor bunu düşündüğümde. Dedim ki o marketin yerinde olmak da çok büyük bir şey bence. Çünkü bir duruş sergileyen aslında binlerce duruş sergileyene bizim destek vermemize sebebiyet verdi.
1: Ve zincir halkanın başı. Kesinlikle. Öyle değil mi Yusuf? Yani o marketçi kesinlikle abi.

0: İsrail ürünlerini, boykot ürünlerini satmayarak ve Allah Azze ve Celle'nin kader planında, bak bu çok önemli. Evet. Muhammed Balcı kardeşimin o markete giderek, yahu ne kadar güzel iş yapıyor bu marketçi, biz neden bir şey yapmıyoruz? Bak soru bu, çok biz güzel. Ne yapabiliriz? Evet. Yani biz Müslümanların içinde bulunduğumuz şu çağda neden bir şey yapamıyoruz sorusuna cevap arıyor olmamız lazım. Ve bu bizi harekete geçiriyor olması lazım.
1: Kesinlikle.
0: Ashab-ı Uhdud, Buruş suresinde Allah Azze ve Celle ilk 10 ayetinde Ashab-ı Uhdud'dan bahseder sevgili Talha'cığım. Orada bir gencin neler yaptığını Allah'ın Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam bizlere anlatır asırlar öncesinde. Yani ben ne yapmalıyım? Tek başıma işte yetemiyorum. Benim yapmamdan ne çıkar değil. Bak güzel bir aksiyonla Ashab-ı Uhdud'daki o genç binlerce insanın hidayetine vesile oluverdi. Ve o marketçi ağabeyimiz kendi yapmış olduğu boykotuyla da 1500 tane işletmenin boykot ürünleri satmamasına vesile oluverdi. Elhamdülillah. Bu çok güzel bir nimet. Şu anda boykot ürünü satmıyoruz. Elimde stikerler var sevgili dinleyiciler. Bu stikerlerin logosu da çok hoşuma gitti. Allah Yusuf, bu Gazze'deki mücahitlerin İsrail askerleri öldürdüğü videolar var ya, evet. Orada kırmızı bir işaret çıkıyor. Evet. Böyle dinleyicilerimin gözünde canlansın diye böyle anlatıverdim.
1: Sen bizi şu an ifşa ettin ama abi.
0: Yani, ifşa etmek durumundayız ki satmıyoruz uygulamasına, şöyle bir merak ediversin dinleyiciler.
1: Allah razı olsun. Asıl logomuz da şu an sağ tarafında duruyor abi. Aslında Filistin renklerinden oluşuyor. Arka planını beyaz düşündüğünde. Bu da özenle hazırlanmıştır. Çok kişi fark edemiyor ama bunun Filistin renklerinden olması bizi gördüğümüz zaman bizi aslında ayağa kaldırıyor diyebiliriz tekrardan.
0: Elhamdülillah. Peki genç kardeşlerim, sizlerle program yapmak hakikaten çok lezzetli. Allah Azze ve Celle yapmış olduğunuz işlere bereketini halk etsin inşallah. Böyle bir duayla devam edeyim. Beni duygulandırdınız. Şöyle bir sorum var. Bir firmanın boykot ürünler satmadığına nasıl karar veriyorsunuz Talha'cığım?
2: Abi şimdi bizim aslında kullanıcı bazlı ilerlediği için satmıyoruz. Satmıyoruz kullanıcı bazlı ilerlediği için abi. İnsanlar gittikleri yerleri aslında, mesela sen gittin abi. Bir markete girdin ve fark ettin ki boykot ürünü satmıyorlar. Bizim sitemizde, web sitemizde bulunan işletme öner kısmımız var. İşletme öner kısmından oradan işletmenin konumunu, ismini giriyorsun. Ve bu forum gibi aslında bize düşüyor, admin paneli düşüyor. O panelden ben gerekli kontrolleri yapıyorum. Bakıyorum gerçekten satmıyor mu? Yoksa nasıl satmıyor? Yani web sitesinden, İnternetten fotoğraflarına bakıyorum. Hiçbir şey bulamazsam direkt işletmenin kendisini arıyorum ve diyorum ki acaba gerçekten satmıyor mu? Bir müşteri gibi arıyorum aslında restoran olduğu zaman. Özellikle diyorum ki abi böyle böyle ben kola alacağım ama Sarıyer mi yoksa şey mi Coca-Cola mı var diye arıyorum. O da diyor ki kardeşim biz boykot yapıyoruz dediği zaman tamamdır ekliyorum.
0: Çok güzel. Yani sen kullanıcılar sana burada bu firma boykot ürünü satmıyor dediklerinde firmayı arayıp teyit ediyorsun. Siz evet. bunu satıyor musunuz? De onlar da satmadıklarını söylediklerinde artık bu bizim boykot yapan firmamız listesine giriyor. Öyle mi?
1: Hatta evet abi. Çok daha güzel yöntemleri var abi. Kendi anlatacaktır. Sadece aramakla kalmıyor. Çünkü aradığında uzaktan birazcık anlatması zor olabiliyor bazen. Tekte satmıyoruz anlatmak telefondan gerçekten çok zor. Ya insanlar hemen ya markaları mı yapıyorsunuz, onu yapan bir sürü kişi var diyor. İşletmeleri diyoruz, kafaları karışıyor. Talha'nın çok güzel yöntemleri var abi burada. Belki sitelerin ismini vermeden bunu izah edebilir.
0: Buyurun Talha. Ya
2: işte gerekli aslında alışveriş yapılabilecek o firmadan bir restoran mesela abi. O restoranın menüsüne bakıyorum ilk önce. Eğer menüsünde yoksa bir de diyorum ki acaba satıyor mu, hani menüsünü eklemeyebilir. Oluyor bazen. Kola yazıyor sadece. Ben de bakıyorum gerekli alışveriş platformlarından bakıyorum. Diyorum yani, çünkü ben bir müşteri olarak satın almak istesem şu an alabiliyorum. Ona bakıyorum. Eğer alamıyorsam orada da yoksa ona göre teyit ediyorum. İşte dediğim gibi tekrardan eğer orada da mesela göremedim. Hiç emin değilim. Arıyorum direkt. Direkt müşteri gibi. Abi böyle böyle şunları şunları alacağım. O civar. O şekilde bir teyitimiz oluyor.
0: Çok yani. Güzel. Maşallah. Peki kullanıcılardan sana yorum geliyor mu Talha? Sen web sitesinde sen varsın uygulamanın. Yani uygulamayı kullanan, sizleri tanıyanlardan nasıl yorumlar alıyorsun?
2: Aslında şöyle abi, yorum meselesi bizim yine web sitesi tarafında olan kullanıcılar şikayet tarafı var, destek durumu var. Aslında yine kullanıcı bazlı olduğu için işte site ve uygulama. Kullanıcı bazlı olduğu için insanlar gidip aslında kendileri görüp bunları teyit edebiliyor. Eğer biz yanıldıysak, elhamdülillah bu zamana kadar bir sıkıntı çıkmadı. Eğer biz yanıldıysak bize bildiriyorlar. Diyorlar ki bak bu sitenizde var ama bunlar satıyor gibisinden bizi uyarıyorlar. Biz de tekrardan bir kontrolünü yapıp, çünkü oluyor bazen adam sonradan tekrardan satmaya başlıyor.
0: Evet.
2: Onları engellemek.
0: Boykottan vazgeçiyor.
2: Maalesef.
0: Yani çok garip. Peki Ankara'da kaç tane işletme var toplamda boykot ürünleri satmayan?
2: Ankara'da şu an 300 civarı vardır.
0: 300 civarı.
2: Ama
0: peki bizim hala göremediklerimiz de olabilir mi?
2: Kesinlikle abi. Yani çünkü biz Sakarya'ya gitmiştik abi. Sakarya'da biz bir sokakta 10 tane işletme ekledik. Şimdi sadece bizim bakmamızla eklediğimiz 10 tane işletme Ankara'da daha fazladır. Yani çünkü biz hala bir ulaşamadık. Doğu tarafına ulaşamadık. Ege tarafına ulaşamadık. Buralara ulaşmamız lazım.
0: İnşallah.
2: İnşallah. Ankara tarafında da aynı o şekilde abi.
0: Ve Talha'cığım zaten 5-6 aylık bir süre zarfı olmuş. Evet. Yani daha çok yeni bir proje. Allah'ın izniyle ben çok büyüyeceğini, ülkemizin birçok ilinde kullanılacağını düşünüyorum. Çünkü hakikaten İnşallah. Çok faydalı. Bazen bir mekanda yemek yemek istiyorsun. Fakat boykot ürünleri satmayan bir mekan tercih etmek istiyorsun. Ama bilemiyorsun ki. Tabi uygulamayı indir. Bak evet ya, bu mekan yokmuş. Hadi gidelim oraya. A mekanına, B mekanına. Hakikaten çok faydalı. Ve bu kıymetli projeye bir de boykot dedektifini duymuşsunuzdur. Dinleyicilerimiz de duymuştur. Eğer duymadılarsa ben de hatırlatmış olayım. Bu Aksa tufanı başladıktan sonra Müdafaa İslam Cemiyeti'nin kurucularından olan Erdem Özveren kardeşim, Rabbim kendisine selamet versin, İstanbul'da tıpkı bu güzel genç kardeşlerim gibi bir uygulama inşa ediverdi. Boykot Dedektifi ismi. Burada direkt markalar, bu marka boykot mu yoksa münasip mi, uygun mu diye böyle indiriyorsunuz uygulamayı cep telefonunuza. Markette alışveriş yaparken hakikaten boykot konusunda işinize o kadar çok yarıyor ki. Evet. Elhamdülillah. Tabii artık bundan sonra ikinci bir uygulamamız daha var. O da satmıyoruz uygulaması olacak inşallah.
2: İnşallah. Henüz uygulamaya geçiş yapamadık inşallah. O çalışma aşaması sürüyor. Şu an web sitesi tarafında ve Instagram tarafındayız. İnşallah uygulamaya da geçeceğiz abi.
0: İnşallah. Rabbim bereketini halk etsin. Peki onun dışında Yusufçuğum, hazırlamakta olduğunuz başka bir proje var mı?
1: Satmıyoruz proje içerisindeyiz abi. Şöyle, aslında bundan bir türlü bahsedemedik. Bizim aslında şu anda yaklaşık yanlış bilmiyorsam Talha Reis'im daha iyi bilecektir ama 10 ya da 12 ilde gönüllü çalışanlarımız var aslında. Satmıyoruz'un altında diyebiliriz. Bu şekilde bir grubumuz var ve grup içerisinde zaten 36 kişiyiz. Ve biz bu grupta toplantılarımızı yapıyoruz ve her şehrin bir temsilcisi var. Satmıyoruz temsil eden bir temsilcisi var. Talha da yaklaşık 2 haftada bir aslında onlarla toplantı yapıyor. Nereleri gezdiniz? Ya da yeni yerler eklediğiniz yerler nasıldı? Gezdiğiniz yerlerden nasıl tepki aldınız? Ya da satan adam neden satıyor? Satmayan neden satmıyor gibi. Bu şekilde bir şeylerimiz var aslında. Arka planda gruplaşmamız var. Ve bizim amacımız şu an 81 ilden 77 tanesinde bir tane dahi olsa satmayan bir firmaya ulaştık aslında. 77 şehirde varız. Amacımız inşallah bunu 81'e tamamlayıp 81 ilde de gönüllümüzün olması. Ben buraya gelirken de Talha Reis'le aslında kalbimden bunu geçirdim. İnşallah dedim, buradan sesimizi duyup da satmıyoruz da gönüllü olarak katılmak isteyenler inşallah olacaktır. Yani özellikle Mardin'de şu an çok hareketliyiz. Doğu'da şu an daha çok hareketlik başladı. İstanbul zaten oraya bir kişi yetmiyor haliyle. 5-6 kişi lazım. Şu an 2-3 kişi zaten var. Ankara ona keza. İzmir'de

0: çok fazla aktifiz. Çok şükür. Fakat daha çok aktif olmamız gerekiyor abi. Yani biz buradan gönülleri bulduğumuz zaman stickerlarını, broşürlerini buradan paketliyoruz, onlara gönderiyoruz. Onlara ulaşıyor. Ya da Mardin'de geçen çok büyük bir program vardı. Biz hemen buradan alelacele broşürleri işte paketledik, stickerları paketledik. Hemen onları gönderdik vesaire. Aslında daha fazla bulacağımız gönüllü bize daha fazla firmaya ulaşmamıza sebebiyet verecektir inşallah. Buradan da benim acizane bir çağrım olsun. Satmıyoruz'a gönüllü olarak girmek isteyenler Instagram adresimize girmeleri onlar için yeterli olacaktır. Oradan bize her şekilde ulaşabilirler.
1: Eyvallah kıymetli Yusufcuğum. Hakikaten çok güzel bir proje. Bu Satmıyoruz uygulaması. Daha hazırlık aşaması da birçok eklenecek şeyler var. Bütün illerde etkileşim alması oldukça güzel. Elhamdülillah. Böyle dinleyicilerimizi ara ara hatırlatıp gittikleri bir mekanda, öyle değil mi Talha'cığım? Evet. Baktılar ki boykot ürünler satmıyorlar A mekanda. Hemen Instagram'dan ulaşacaklar bizlere. Diyecekler ki bu mekan boykot uygulaması satmıyor. Kıymetli Talha'cığım da hemen teyit edecek. Ya fiziksel anlamda gidip ziyaret edecek ya da telefonla arayacak. Akabinde ise satmıyoruz ailesine bu firmamızda, bu işletmemizde almış olacağız.
0: Biz ne yapıyoruz ya da işte neler yapabiliriz? Filistin için ne yapabiliriz sorusunda abi. Ben hep şeye örnek veriyorum. Gerçekten diyorum, projenin içerisinde biz olduğumuzdan dolayı değil ama eğer gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız Satmıyoruz'a aslında ekleyeceğiniz bir firma bile çok büyük bir şey yaptıracak size. Çünkü Satmıyoruz'daki işletmenin sayısının artması hala aslında içinde o Gazze'ni taşıyan, yüreğinde o Gazze'yi atan abilerimizin sattığını gördük abi. Ticari olarak bakıyorlar, farklı korkuları oluyor. Aslında biz onlara destek vermek istiyoruz. Onlara bu desteği verip aslında bu duruşu sergilemeleri için bizim bütün mücadelemiz bu aslında abi. Satmıyoruz'un bütün mücadelesi bu. Onlara o duruşu sergileyebilmeleri için bizim arkada verdiğimiz bir mücadele.
1: Elhamdülillah. Hamdolsun. Evet kıymetli Radyo Hedef dinleyicileri. Hayra Koşanlar programımız inşallah kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Sevgili dostlar, Hayra Koşanlar programı devam ediyor. Talha Alacalar ve Yusuf Albayrak kardeşimle çok güzel bir program oluyor elhamdülillah. Satmıyoruz uygulamasını konuşuyoruz. Bir boykot nasıl yapılmalı? Ben Gazze ve Filistin için neler yapmalıyım? İşin aksiyoner kısmını konuşuyoruz. Yani artık elimizi taşın altına nasıl koyabiliriz? Onu konuşuyoruz genç kardeşlerimle. İkisi de üniversite öğrencisi. Hakikaten elhamdülillah güzel çalışmalar yapıyorlar. Tekrar konumuza dönecek olursak sevgili Yusuf, işletmelerdeki firma kalemleri neler satmıyoruz uygulamasında?
1: Aslında şöyle abi, 24 farklı işletme tipi var. Tabii bu işletme tiplerini teker teker sayıp sizi burada yormayacağım. Fakat buradan eğer dinleyen varsa, ben pet shop sahibi olup da en insanlara da böyle anlatmaya çalıştığım şey bu. Örnek veriyorum. Bir pet shop'un var abi, yıllar önce açtın ve bugün bu olaylar başladığında ya bir dakika ya ben ne yapabilirim dediğinde, biz bugün bir pet shop'un bile hiç bilmiyorduk. Köpeklerin, kedilerin mamalarında aslında boykotlu ürünleri varmış. Ve bir pet shop sahibinin bile bu ürünleri kendi dükkanına sokmayıp boykot ettiğine şahit olduk. Bugün hamamlarımız, berberlerimiz, pet shoplarımız, bizi en böyle etkileyen üç farklı kısım burası.
0: Berberde ne olabilir Yusuf?
1: Abi şampuanları almıyorlar.
0: Evet.
1: Koymuyor. Biz hatta ben bir tane berberle denk geldiğimde şey demişti. Yani bu duruşu aslında sorduğumda ona, insanlar soruyor abi, hani adam hep bir marka ile gidiyor. Hani sana diyorsa ki vardır ya bir takıntıları, ben bu markadan harici yapmam. Diyormuş ki ben bunu aslında döktüğümde senin berber tarifiyle söylüyorum, saçını yıkarken aslında kan görüyorum. Yani bu kadar hassasiyette olan berberler varken öbür tarafta bu hassasiyette olan yine çok enteresan işletme tipleri varken insanlarımızın bu satmıyoruz'u bilip buna göre gitmeleri, biz ne yapabiliriz sorusunun karşılığı için bile inşallah yeterli olacaktır.
0: Ve kıymetli Yusuf'um, bundan tam 15 asır evvel Peygamberimiz Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra yapmış oldukları ilk uygulama neydi biliyor musun?
1: Evet.
0: Satmıyoruz'du. Yani aynı zamanda boykot dedektifiydi. İsimler değişti. Allah'ın Peygamberi aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiğinde baktı ki bütün pazar kimin elinde? Yahudilerin elinde. Yine o vakitte öyleydi. Fakat Allah'ın Peygamberi dedi ki biz kendi pazarımızı oluşturacağız. Bu pazarda Müslümanlar gelip alışveriş yapacaklar. Yani Yahudinin malını boykot edeceğiz. Elimizden bu geliyorsa bunu yapacağız ve bununla başlayacağız. Allah'ın Peygamberi aleyhissalatü vesselam ve Müslümanlar boykota başladılar. Ve bir müddet sonra Müslümanların kurmuş oldukları çadırı Yahudilerin liderlerinden Ka'b bin Eşref gelip bir gece yakıverdi. Akabinde ertesi gün olan tablo şu şekilde sevgili dinleyiciler. Ashab-ı kiramın morali bozuk. Niye? Bütün ürünler ziyan olmuş. Fakat Allah'ın Peygamberi gülümsüyor aleyhissalatü vesselam. Her zamanki gibi diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, ürünlerimiz ziyan oldu fakat siz tebessüm ediyorsunuz, gülüyorsunuz. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, bu yaptığımız iş Yahudileri kızdırdıysa biz doğru bir iş yapıyoruz. Satmıyoruz uygulaması Yahudileri kızdırdıysa biz doğru bir iş yapıyoruz. Boykot dedektifi Yahudileri kızdırdıysa biz doğru bir iş yapıyoruz. Ve daha sonra Allah'ın Peygamberi aleyhissalatü vesselam Medine yakınlarında bir arsa, arazi alıverdiler. Pazarı orada oluşturdular. Sevgili Talha'cığım, çok değil, birkaç yıl sonra Medine'nin bütün pazarı Müslümanların eline geçti.
2: Elhamdülillah.
0: Yani bunlar aslında Medine'de ashabın başlatmış olduğu boykot çalışmasının ilk adımları. Elhamdülillah. Öyle değil mi Yusufcan?
1: Aynen öyle abi. Biz de bugün aslında satan firmalara şunu gösteriyoruz. Bakın, her şekilde satmamak mümkün. Ticari olarak bir kaybınız olmuyor. Aksine Müslümanlar gelip sizden alışveriş yapıyor. Evet. Sadece Müslümanlar demeyelim abi. Bu hassasiyeti Avrupa'da da gördük. Bu hassasiyette olan insanlar geliyor ve buradan alıyor. Bizim bu arada artık Bosna Hersek'te vesaire de şeyimiz var abi. İşletme girildi. Şu an Avrupa ayağı da aslında yavaş yavaş geliyor. Tabii ilk önceliğimiz kendi ülkemizde bunu en iyi şekilde yapabilmek. Ama Bosna Hersek'ten vesaire kayıtlar gelince, hatta Talha o gün çok sevinmişti. Ve haritalama sistemimiz var web sitemizde. Hı-hı. En yakın işletmeyi kendi konumunuza göre bulabiliyorsunuz. Veya bence çok böyle canım sıkıldığında geceleri abi satmıyoruz web sitesine girerim. Herkese de tavsiye ederim. Çok mu mutlu olmak istiyorsunuz? Gazze için böyle içiniz mi yanıyor? Satmıyoruz'un sitesini açın. Haritayı büyütün ve haritayı genişletin. Türkiye'de satmayan bütün firmaların üstünde bizim logomuz var abi. Genişlettiğinizde manzara o kadar güzel oluyor ki sanki böyle bütün ülke satmıyormuş gibi bir şey. Hatta daha da büyüttüğünüzde güzel bir şey söyleyeyim. Girip herkesin de denemesini isterim. İsrail yazdığınızda, haritanıza İsrail yazdığınızda böyle bir tam olarak ne yazıyordur reisim? Böyle bir yer bulunamadı olarak yazıyor. Hatta haritada da İsrail'in üstü kapalıdır. Bazıları böyle Filistin üstünü mü kapattınız falan diyordu ama harita Google haritasını kullandığımız için İsrail yazıyor. Biz oradaki İsrail yazısını aslında kapattık. Daha da büyüttüğünüzde Bosna Hersek'teki logoları da gördüğünüzde diyorsunuz ki ya bir gün acaba bütün ülkelerde satmayan işletmeleri burada görebilir miyiz? Abi çok zor bir şey değil. Bugün Mısır'a gittiğimizde ya da bir yerlere gezmeye gittiğimizde çok sevdiğimiz bir abimiz var. Mısır'a ziyarete gittiğinde bir sürü firma bulmuş. Hatta bugün Suriye'de yapılanmaya başladı. İnşallah bizim gönüllümüz var Gaziantep'ten. Ubeyde Reis selam olsun ona. Bizim gönüllümüzdür ve kendisi Suriyeli. Ve bugün diyor ki Suriye kendi yapılandığında tekrardan o işletmeler çoğaldığında vesaire inşallah satmıyoruz da dedi. Türkiye kadar Suriye'de de olacak inşallah.
0: İnşallah. Sevgili Yusuf'um, hakikaten boykot Türkiye'de çok fazla işe yaradı. Evet. Diğer Avrupa ülkelerinde de öyle. İşe yarıyor. Yani işe yarıyor mu sorusuna cevap evet, gerçekten işe yarıyor. Biz Yahudi'yi mallarından kısarak bu şekilde bir cihat sahasına çekmiş olacağız. Elimizden bu geliyorsa bunu yapacağız inşallah. O halde sevgili kardeşlerime şöyle bir soru sorayım. Yusuf, senden başlayalım. Bir Müslüman üniversiteli genç olarak Filistin ve Gazze davasında boykotu yapıyorsunuz elhamdülillah. Boykot dışında bir Müslümanın, bir Müslüman gencin nasıl bir duruşu olmalı sence?
1: Abi aslında bu duruşun ben sürekliliğine vurgu yapmak istiyorum. Çünkü duruşu biz birkaç saniyeliğine, birkaç dakikalığına, bir günlüğüne bir duruş yapabiliriz. Bir gün yürüyüşe gitmişizdir. O gün böyle kalbiniz Filistin Gazze için atıyordur ama yarın atmıyorsa bana göre çok da bir anlamı olmuyor. Efendimizin de söylediği gibi. Az ve süreklilik. Ama buradaki azlık aslında bizim içimizde sürekli yanıyor olması. O alevin sürekli olarak harmanlanıyor olması. Bugün satmıyoruz da katılabilirler abi. Ya da boykot dedektifinde. Başka bir sürü platform var abi. Hı-hı. Ya da bunlara katılıp dinç tutmaları bile yeterli oluyor. Biz bugün satmıyoruz, sus bir gün geçirdiğimi hatırlamıyorum aylardır. Yani her gün bir olay, her gün bir hareket, her gün bir aksiyon. O yüzden bizim Gazze için aslında düşünmeyi bırakıp da harekete geçmemiz lazım.
0: Evet.
1: Aksiyon almamız gerekiyor. Çünkü düşünerek aslında yol alamadığımızı biz yıllar önce de gördük abi. Yani çok değil yani, bir 100 yıl önce kadar da biz hareketsiz bir şey yapamadığımızı gördük. Bugün satmıyoruz'un bir hareket, yani satmıyoruz demiyoruz. Satmıyoruz, hareket ediyoruz. Neden? Hareket. Bizim buradaki amacımız o aksiyon. Necip Fazıl Üstad da buna çok güzel değinmiştir. Yine Kadir Mısıroğlu Üstadımız da çok güzel değinmiştir. Gitmeyen araba örneğini vermiştir. Biz bugün o arabayı çalıştırmak için mücadele eden gençleriz abi. Allah nasip ederse biz bu arabayı çalıştırırsak bizim arkamızdan gelen nesil de bu arabayı Roma'ya sürecektir inşallah.
0: Biiznillah. Kıymetli Yusuf'um eyvallah. Peki kıymetli Talha'cığım, sen ne düşünüyorsun? Yani bir Müslüman gencin Gazze ve Filistin davasındaki duruşu nasıl olmalı? Ne yapmalı sence?
3: Abi satmıyoruz da kaydolsun.
0: Yeterli bir cevap. Evet.
3: Ya abi şöyle. Boykot aslında şöyledir. Şimdi biz bir genç olarak baktığımız zaman, sadece genç olarak değil, benim katkım ne olacak kısmına değindiğimiz zaman, şimdi şunu düşünmek lazım. Benim katkımdan, benim boykot yapmamdan İsrail mi batacak? Hayır, belki batmayacak. Belki yani bir taş atmandan daha şey bir durum. Ama şimdi şunu bilmek lazım bunu söylerken. Benim boykot yapmamdan ne olacak? İşte senin orada hiçliğini bilmen lazım.
0: Evet.
3: Senin oradaki hiçliğini bilip boykota sarılmak. Ben bir hiçim. Ya Rabbi, karşına geldiğim zaman en azından boykot yapmaya çalıştım diyebilmemiz lazım.
0: Evet.
3: Yani benim boykot yapmamdan ne olacak değil de en azından boykot yapayım, en azından şunu yapayım diye bir iş için uğraşmak, bir telaş içerisine girmek. Çünkü bir gün hesap vereceğimiz için. Bu da boykot ufak bir adımdır. Bugün sokağa çıkıp İsrail yıkılsın diye bir taş atmak bile yeterli olur yani.
0: Eyvallah.
1: Aslında burada Tala o tek başına yapılan hareketten bahsetti abi. Üstad bunu çok güzel söylüyor. Necip Fazıl diyor ya, bütün insanların ölümünü bir kronometre tutsak ve aynı anda ölseler, aradaki tek

0: yapmak bile yeterli olur yani.
1: Eyvallah. Aslında burada Talha o tek başına yapılan hareketten bahsetti abi. Üstad bunu çok güzel söylüyor. Necip Fazıl diyor ya, bütün insanların ölümünü bir kronometre tutsak ve aynı anda ölseler aradaki tek bir fark olur. Serkan Güçlü abimiz var. İnşallah bizi dinliyordur.
0: Selam olsun.
1: Onun aslında ilk önce onun davet etmesiyle başladığımız bir 7 hilal şeyimiz var. Aslında uzun süredir dediğim gibi içerisindeyiz. Yani sekreterya görevi aldım, medya görevi almışlığım var, teşkilat başkanlığı var, reis. Yani bütün herhalde görevlerden yavaş yavaş geçtim. Sonrasında şu anda da aslında devam ediyoruz zaten. Bunun yanına bir de MİMCE eklendi artık. Bir de çünkü mühendis olduk. Mühendis olunca dediler ki siz artık burada tamam ama bir de MİMCE'ye geçin. Tamam dedik biz de. Şu anda aslında görevimiz MİMCE'de. Ben MİMCE Üniversite Teşkilat Başkanlığı. Aslında medya şu an birazcık karışık işler ama genel anlamda üniversite kısmında yönetimdeyim. O şekilde devam ediyoruz abi.
2: Peki 7 Hilal'de neler yapıyorsunuz?
1: 7 Hilal'de abi şu an için aslında bütün odağımız başta orta öğretim olmak üzere. Aslında 7 yaşından sınırsız yaşa diyelim aslında daha doğru tabir olur ama illa bir yaş belirteceksek üniversite sona kadar bütün herkese yönelik hem kadınlar hem erkekler olmak üzere farklı farklı programlar oluyor. Zaten yerimiz konağımız Hacı Bayram'da. Hemen MİMCE aslında ya da 7 ilal diye arattığınızda oranın tamamıyla aslında 7 ilalden birileriyle karşılaşabilirsiniz. Abi bugün ben satmıyoruz hareketi içerisinde bir şeyler yapıyorsam, ben bu şekilde bir bana aslında anlatıldıysa, Filistin Gazze anlatıldıysa, iyi ya da doğru anlatıldıysa önce ailem, arkasından gelecek olan çevre dediğim yere ben derneği koyuyorum abi. Bizi bugün bence Talha Reis de bana katılıyordur. Bizi birbirimize bir tutan da yine dernekti abi. Çünkü biz dönüp dolaştığımızda ailemiz bize çok güzel şeyler öğrettiler. Hepsinden Allah razı olsun. Yine bizi derneğe gönderen de zaten onlardı. Her zaman arkamızda durdular. Bazen tabii derslerin vermiş olduğu şeyle anlaşmazlıklar olabiliyor. Biz buna imtihan diyoruz. Fakat onu da halledecek olan yine bizleriz. Ama derneğin ve oradaki güzel abilerimizin bize kattığı çok şey var. Ama aslında abiler diyorum fakat tamamıyla gençten oluşuyor abi. 7 ileri geldiğin zaman bir tane herhalde böyle bir 25 yaşın üstünde bulunur mu Talha Reis'im? Yani çok zor. Yani genellikle her şeyi her kişi gençler yapıyor. Yaşlılar geliyor sohbetini yapıyor gidiyor abi. O yüzden biz çok mutluyuz. Orada da devam ediyoruz. Herkesi de 7 ilerle bekleriz inşallah.
0: Yani gençler nerede diyenlerin gitmesi gereken bir durak abi.
1: Kesinlikle.
0: Yani gençlik bitmiş. Hayır, bitmemiş. Yedilerle.
1: Yanlış tarafa bakıyorsunuz diyoruz
2: Aklıma abi. Şey geldi, bir video vardı ya. Gençlik nereye gidiyor? Arkadan birisi çıkıyor, bir türkü okumaya başlıyor. İzlediniz mi siz o videoyu?
1: Evet.
2: Bilmiyorum.
1: Evet.
2: İşte gençlik Yedilerle gidiyor. Gençlik çalışıyor, gençlik hizmet ediyor.
1: Eyvallah.
2: Bir gençlik istiyorum diyor ya Üstad Necip Fazıl. İşte o gençlik çalışıyor elhamdülillah. Bir de kıymetli dinleyicilerim, gençlerin bu güzel çalışmaların akabinde hatırıma bir gençlik daha geldi. O da Ankara'nın tabelasızlar olarak kendilerini adlandıran, belki radyoların başında bizleri dinliyorlarsa onların her birinin kalbinden, gönlünden öpüyorum. Kendilerini tabelasızlar olarak adlandıran mescit toplulukları var. Bu
1: Maşallah.
2: genç kardeşlerimiz de aynı sizler gibi Ankara'da bulunan bütün fakültelerde, üniversitelerde, mescitlerde bir araya geliyorlar ve Allah Azze ve Celle için toplanıyorlar.
0: Allah razı
2: Neler
0: olsun.
2: yapabiliriz sorusunu soruyorlar sizler gibi ve akabinde aksiyon alıyorlar. Bu cumartesi günü bir gece namazları var. Gece namazı buluşması var. Sabah namazı buluşmaları yapıyorlar elhamdülillah. Yani hamdolsun aklıma şöyle bir hadis-i şerif geldi. Bir gün Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam ve ashabı oturuyorlar mescitte. İçeriye bir adam giriyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ümmet çok kötü halde. Kimse çalışmıyor, herkes birbirine kötülük yapıyor. Zulüm asmış başını gidiyor. Efendim ne olacak bu halimiz diye feryat figan edip çekip gidiyor. Tabi Allah'ın peygamberi vakarını bozmuyor, cevap vermiyor. İçeri başka birisi geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ümmet ne kadar güzel işler yapıyor. Gençler çalışıyor, Müslümanlar birbirlerine yardım ediyorlar, iyilik ediyorlar. Her şey çok güzel elhamdülillah deyip çekip gidiyor. Ashabdan birisi diyor ki ey Allah'ın Resulü, biz hiçbir şey anlamadık. İçeride iki farklı biri geldi, farklı şeyler söyledi, siz cevap vermediniz. Diyor ki Peygamberimiz Efendimiz, o içeri ilk giren, her şeyden şekva eden, umutsuz olan, Kendisi de öyleydi.

0: Etrafındakiler de öyle görüyordu. Ve sonra içeri giren, daima ümit var olan, iyilik saçan, iyilik konuşan, kendisi de öyleydi ve etrafındakilerin öyle görüyor. Sevgili dostlar, sevgili kardeşler, eğer çalışırsanız ümit var olursunuz. Ben Aksa tufanından sonra müşahede ettiğim ve tecrübe ettiğim şeylerden bir tanesi, Allah Azze ve Celle azmimizi artırsın, ama çalışan abileri, kardeşleri gördüğümde onlarda şunu fark ediverdim. Çalışıyorlar, bir şeyler yapıyorlar, ümitleri var. Ümit ediyorlar ama diğerleri, diğer kardeşlerimiz çalışmıyorlar. Bizim boykotumuzda ne olur diyorlar, Talha az evvel senin söylediğin gibi. Biz tek başımıza ne yapabiliriz diyorlar. Sonra umutsuz birer vaka gibi etrafına efendim olumsuz düşünceler, duygular aşılıyorlar. Ki ne diyor Allah Azze ve Celle? قُلْ اِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَةُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Ey benim günahkar kullarım, benim sanki Kabe'nin etrafında sabahtan akşama kadar tavaf etmişsin gibi Allah Azze ve Celle hitap ediyor sana. Ey benim günahkar kullarım, benim rahmetimden ümidinizi asla kesmeyin. Niye? Çünkü ben günahlarınızı çokça affeder ve bağışlarım. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümit keser. Öyle değil mi Yusufcuğum?
1: Aynen öyle abi. Ben bunları anlatırken Yahya Sinvar aklıma geldi. Şehit olmadan önce bile elindeki sopayı drone'a atması aslında çok güzel bir aksiyon hareketidir. Yani şehit olmadan önce bile aslında hareketi kesmiyor ve bize diyor ki son nefesinizi verirken bile bir şeyler yapın. Yani biz şu an bu kadar rahat rahat hareket edebilme, bu kadar uzun süremiz varken bile bu kadar takılık kalmamız aslında problem, ama nereye baktığımız önemli. Bugün boykot dedektifine bakarsanız o işler öyle olmaz. Fakat gidip de farklı yerlerde gezerseniz dersiniz ki ya bu boykot ülkede yapılmıyor. Hayır ya, çok güzel yapılıyor abi. Hatta o kadar güzel yapılıyor ki 1500 tane bugün işletme hepsi satmıyoruz diye dimdik duruyorlar. İnşallah bu sayı 15 binlere, 20 binlere de çıkacaktır. Zaten aslında sayı böyle. Fakat biz ulaşamadık. Fakat aslında biz ulaşamadık değil, bize ulaştırmadılar da diyebiliriz. O yüzden inşallah siz de evinize en yakın yerde satmayanları ya da farklı bir şehre gittiğinizde, gitmek istiyorsanız bir Bolu'ya gittiniz ve herhangi bir restoranda yemek yemek istiyorsanız normal haritalara değil satmıyoruz'a girip oradaki haritalara açmanız sizin için yeterli olacaktır. Bugün kendi firmasına Coca-Cola sokan da aslında bana göre onlara çalışıyor gözünde bir problemdir. Fakat onlara biz destek verirsek İnşallah Efendimizin dediğin gibi abi, yıllar önce yaptığı gibi biz de aynı duruşu sergileyip kendi pazarımızı satmıyoruz diyerek açabiliriz inşallah.
0: İnşallah. Kıymetli Yusuf'um, teşekkür ediyorum. Evet sevgili dinleyiciler, satmıyoruz uygulamasıyla alakalı güzel bir program yapıverdik. Boykotun aksiyonel yanını konuştuk bugün sizlerle ve boykot dedektifinden bahsettik. Bu güzel projelerle, uygulamalarla içinde bulunduğumuz mazlum Filistin halkının ve kendi davamızın daha ileriye nasıl götürebiliriz ve bu davaya nasıl katkı sağlayabiliriz? Bir Müslüman olarak ne yapmalıyız sorusuna cevaplar verdik, ama yine hatırlatıyorum, bu cevaplar düşüncede kalmadı, aksiyonel cevaplar oldu, elimizi taşın altına koyduğumuz cevaplar oldu. Ben kardeşlerimden de bu broşürlerden ve etiketlerden alıyorum. Hedef Radyo Stüdyolarına kıymetli yönetmenim Halil Bekki abimizin yanı başına bırakıyoruz. Sizler de gelip bu afişlerden, etiketlerden, stikerlerden buradan temin edebilirsiniz. Buyurun sevgili Talha'cığım.
2: Abi şöyle bir şey istemek istiyorum. Satmıyoruz kullanıcılardan ya da dinleyenlerden. Abi şunu istiyorum ki gidip boykot yaptıklarını belirtsinler. Yani satan bir işletmeyi gördükleri zaman girdiklerinde desinler ki siz kola mı satıyorsunuz? O zaman almıyorum. Tepki gösterelim. Tepki gösterdikçe onlar da diyecek ki tepki alıyoruz. Çünkü bizim işletmelerimizde olan bazılarında gördüğümüz durum da şu: geliyorlar bize tepki gösteriyorlar. Siz boykot yapıyorsanız biz de sizi boykot yapıyoruz. O zaman biz de şöyle yapalım ki gidelim, kola satıyorlarsa diyelim ki kola mı satıyorsunuz? Almıyorum.
0: Bitti.
2: Diyelim ki o adam da desin ki bak bu taraf da var. Hani adam tepkili. Yani bunun farkındalık açısından iyi olacak.
1: Kesinlikle, kesinlikle abi. Biraz önce dedin ya, biz sticker'la broşürleri buradan gelip alabilirsiniz. Daha hı-hı, güzel bir fırsat sunalım. Hı-hı. Hem Satmıyoruz'un içerisinde görev alan abilerimiz, ablalarımız olsun. Biz onlara broşür, sticker da veririz. Allah da inşallah onlara sevap verir abi.
0: Eyvallah.
2: Büyük bir hayır kapısı aslında abi. Şimdi hı-hı, siz gidip eklediğiniz bir işletmeye, o işletme boykota devam edecek. Sizin vesilenizle o işletmeye giden kullanıcılar olacak. İnsanlar o işletmeye destek verdikçe o işletme daha çok devam edecek. Ve büyüdükçe aslında boykot yapan bir market zinciri olacak.
0: Eyvallah. Aklıma şöyle bir şey geldi. Tabii bu konumuzla da alakalı. Çok eskiden siteler bölgesinde bir gazoz markası nasıl reklamını yapmış? Kısacık hemen anlatayım bir fıkra tadında. Arıyor kebapçı. Diyor ki bana 10 tane kıymalı, 10 tane kuşbaşılı, 20 tane işte efendim şu bu. Adam tabii heyecanlanıyor, lokantacı, o kadar sipariş. Diyor ki adam, sizde A gazozu var mı? Adam diyor ki yok, o zaman kalsın.
1: Eyvallah.
0: Bütün kebapçıları bu şekilde arıyor. Sonra bu kebapçılar diyor ki neymiş bu A gazozu? Piyasayı bir araştırıyorlar. Biraz da bu A gazozundan satın alalım diyorlar. Ve bu A gazozunun sahibi Ankara piyasasına böyle giriverdi mesela.
1: Çok güzel.
0: Yani hakikaten biz de bu şekilde yapabiliriz Talihan'ın dediği gibi. Gittin mekana. Boykot ürünü satıyor musun? Satıyorum. O zaman oturmuyorum kardeşim. Satın almıyorum kardeşim. Çünkü benim peygamberim bana bunu söyledi. Ben bunu yapacağım. Elimden bu geliyor. Bitti. Doğru mu Talihacığım?
2: Biter abi.
0: Eyvallah. Evet kıymetli dostlar. Artık programımızın sonuna geliyoruz. Halil abim bir isteğiniz var mı? Evet. Yusuf kardeşim, Talha kardeşim, dillerinize, göllerinize sağlık. Allah. Eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun, sizi dinliyorum.
1: Ben bir hayalimizden bahsetmek istiyorum abi.
0: Evet.
1: Bu yola çıkarken ve sürekli toplantı yapıyoruz. Bu toplantılarımızda şu konu geçiyor ve ben de çok mutlu oluyorum. En büyük hayalimizi anlatmak istiyorum. Öncelikle Türkiye'de her ilde, sonra Avrupa'da, Asya'da, bütün ülkelerde Satmıyoruz marketlerinin olması gibi bir hayalimiz var. Bu Satmıyoruz marketlerin içerisinde abi aslında sitelerde arayıp da bütün firmalarda boykot ürünleri satmayan bulduğunuz o firmaların içerisindeki ürünlerin hepsini bir marketin içerisinde bütün aslında alternatif ürünleri hep bir yerde bulacaksınız. Bunu Boykot Gross gibi ya da Fidam Gross Market gibi zaten iki tane böyle marketimiz var. Buradan da duyurmuş olayım. Biri Şanlıurfa'da, diğeri ne taraftaydı Talha Reis'in biliyor musun? Ben de şu an tam hatırlayamadım ama
2: Ankara'da da var bir tane.
1: Olabilir, evet.
0: Uygulamamıza girip bakabilirler.
1: Kesinlikle. Aa, o da çok güzel olur abi. Ama bizim en büyük hayalimiz Satmıyoruz marketleriyle her ilde bir tane Satmıyoruz grosumuz olsun abi. Marketimiz
0: İnşallah.
1: Olsun.
0: İnşallah. Bana Hasan Benna'yı hatırlattırdınız. Allah Azze ve Celle sizden razı olsun.
1: Amin.
0: Son olarak bir dinleyicimiz yazmış. Allah razı olsun. Çok güzel bir program. Benim de mahallemde Starbucks var. Tamamıyla köhneleşmiş. Kimsecikler kalmamış diyor dinleyicimiz. Elhamdülillah. Rabbim sayılarını arttırıversin. Evet kıymetli dostlar. Hayra Koşanlar programının sonuna geldik. Efendim haftaya aynı günde aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hayırla kalın.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu Hayra Koşanlar sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
8: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
11: Zorunlu yayın.
12: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
13: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamoli seni bekliyor.
14: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa, daha fazlası için janmone.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
12: Avrupa'da eğitim, eğitimde Janmone.
14: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
11: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef.
16: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
15: Radyo Hedef, FM 91.8.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Vahyin Damlaları başlıyor. Hazırlayan ve sunan Osman Ümmetoğlu. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz

0: Bismillahirrahmanirrahim olan Allah'ın adıyla. Değerli Radyo Hedef dinleyicileri, hepinize Radyo Hedef'ten hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, bir programa tekrar başlayacağız. Önemli bir konuyu konuşacağız. Konuğumuz gerçekten bu konulara vakıf, bir hayli bu konular üzerine eğitimler veren bir kardeşimiz. Şöyle geçmişe gittiğimizde bir İçimi yakan bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle ki, yıl 1925, İslam'ın o dönemde bütün hayata müdahale eden kanunları kaldırılmış, yeni bir rejim kurulmuş. Maalesef İslam'a karşı gelenler öncelikle kadın üzerinde çalışmalar yapıyorlar. 1925 yılında Posta Gazetesi'ne ilan verilir. Siz aziz dinleyicilerimizden ve konuğum Aysun Hanım'dan özür dileyerek bu notu aktarmak istiyorum. Verilen ilanda güzel bacak yarışması düzenlemek isterler. O günkü İslam'a karşı olanlar kadını açmak istiyorlar. Çünkü kadını vitrine çıkartmak istiyorlar. Çünkü kadın bozulunca eğitimi verdiği çocuklar bozulacak, ahlak bozulacak. Birçok alanda bozulmalar yaşanacak. Onlara göre bunu başarmak istiyorlar. Birkaç kez ilan veriyorlar, kimse katılmıyor. Daha sonra muhtemelen gayrimüslim olan 4 kadın katılıyor. Ve bugün ben buraya gelirken, sokaklarda yürürken, tüm samimiyetimle söylüyorum, başım önde yürüdü. Sokaklar öyle bir hale geldi ki, kadınlarımız ne hale geldi. Maalesef bu haldeyiz. Evet, bugün konuğumuz Aysun Şahin hocamız. Ben hocamızı tanıyorum. Allah razı olsun. Gerçekten İslam'ın hükümlerinin hayata müdahale etmesi konusunda bir hayli gayret ve çaba gösteren kardeşim. Evet kardeşim, selamun aleyküm. Aysun kardeşim, selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve bereket.
0: Hoş geldiniz, Allah razı olsun. Nezaket gösterdiniz, bizleri kırmadınız, programımıza konuk oldunuz. Çok teşekkür ediyorum şahsınızı.
1: Hoş buldum. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Gerçekten böyle bir programa beni davet etmeniz beni çok onurlandırdı. İnşallah gereği gibi, Rabbimin razı olduğu gibi konuşmayı, anlatmayı Rabbim ben aciz kuluna nasip etsin hepimize inşallah.
0: Amin. Evet, Aysun hocam, şöyle tesettüre biraz günümüzde gerçekten, yani bu bozulmaları görünce yüreğimiz yanıyor, içimiz kan ağlıyor. Gençlerimize, çocuklarımıza bu anlamda etki edemiyoruz maalesef. Popüler kültür, sosyal medya öyle bir hale getirdi ki insanımız çok ciddi bir değişiklik yaşıyor. Ben şununla başlamak istiyorum. İslam'da tesettür ayeti hangi dönemde nazil oldu? Peygamber ve sahabe hanımlarının ayet nazil olunca tutumları nasıl oldu? Yani bu konuyla başlayalım isterseniz. Buyurunuz lütfen.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun Osman hocam. İslam'da tesettür emri Medine döneminde Hicretin 3. ve 5. yılları arasında peyderpey inmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha ilk başörtüsü uygulamasını şöyle anlatır. Allah ilk muhacir yani hicret eden kadınlara rahmet etsin. Onlar Nur suresi 31. ayette başörtülerini yakalarının üzerine vursunlar ayetini duyar duymaz etekliklerini kesip bundan başörtüsü yaptılar. Yine Safiye binti Şeybe şöyle anlatır. Biz Ayşe ile birlikteydik. Kureyş kadınlarından ve onların üstünlüklerinden söz ettik. Ayşe radıyallahu anh şöyle dedi diyor Safiye binti Şeybe. Şüphesiz Kureyş kadınlarının bir takım üstünlükleri vardır. Ancak ben Allah'a yemin olsun ki Allah'ın kitabını daha çok tasdik eden ve bu kitaba daha çok inanan Ensar kadınlarından daha faziletlisini görmedim. Nur suresi 31. ayeti inince onların erkekleri

0: ayetleri okuyarak evlerine döndüler. Eşlerine, kızlarına, kız kardeşlerine ve akrabalarına bu ayetleri okudular. Bu ayetleri dinleyen o kadınlar kumaşlarını başörtüsü yaparak Allah Resulü'nün arkasında namaza durdular. Sanki her birinin başında kargalar vardı diye naklediyor. İşte Allah Resulü zamanında ayetlerin ilk inişi ve oradaki insanların teslimiyetini burada görüyoruz.
1: Evet, müthiş bir şey. Yani insan o günün sahabenin tutumu, ayetler karşısında takındıkları tavır gerçekten insanı dehşete düşürüyor. Evet. Müthiş bir şey yani, müthiş bir teslimiyet. Rabbim bizlere de nasip etsin inşallah.
0: Amin.
1: Peki Aysun Hocam, Kur'an-ı Kerim'de tesettürle ilgili ayetleri de açıklamanızı rica edeceğim. Nerelerde geçiyor, nasıl geçiyor? Bu konuya da girmenizi rica edebilir miyim sizden? Buyurun
0: tabii
1: lütfen.
0: Tabii ki. Kur'an-ı Kerim'in Ahzab suresinde 59. ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ya eyyühennebiyyü kulli ezvacik. Ey Nebi, eşlerine söyle ve benatik ve kızlarına söyle ve nisa-il müminine ve müminlerin kadınlarına söyle. Yudnine aleyhinne min celabi bihinne. Üzerlerine cilbablarını sarkıtsınlar. Zalike edna eyyurafne. Bu tanınmaları için felayu özeyne ve eziyet görmemeleri için en uygun durumdur. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Allah gafurdur, rahimdir der ayeti kerime sonunda. Bakın burada

Pardesü bile cilbaba girer. Yeter ki vücut hatları belli olmasın. Ve benzerleri. Önemli olan dediğimiz gibi vücut hattı belli olmayacak. Tesettür olmaz yoksa. Zaten ne diyor? Cilbaplarını, yani dış örtülerini sarkıtsınlar diyor. Dışarıdan gören biri bizim kaç beden giydiğimizi anlayamıyorsa, işte bizim vücut hattımız belli değildir ve işte bu tesettürdür arkadaşlar. Yoksa kadın giymiş pardesü, dış örtüsü diye ama sıkı sıkı bağlamış, maalesef bu bir tesettür olamaz. Ve şunu da belirtelim. Dinimizde kıyafetimizin bize illaki siyah giyeceksin diye dinimizde bir emir yoktur arkadaşlar. Ben de siyah giyiyordum. Siyah başörtüsü, siyah pardesü ve diyordum ki illa siyah olacak. Ama bir gün bir resim gördüm. Dedim ki aynı benim gibi örtünmüşler. Bunlar kim dedim. Onların Yahudi kadınları olduğunu gördüm arkadaşlar. Yani evet, siyah kardeşlerimiz asla Yahudi kadınlar gibi değiller. Ama ben dedim ki yok. Yani dinimizde illa siyah olacak, tesettür budur diye bir emir yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla bizim için önemli olan vücut hattımızın belli olmamasıdır. Bir gün arkadaşım dedi ki Aysun, ben de kapanmaya karar verdim. Başımı örtmek istiyorum ama şu bereyle saçlarımı örtsem, şu şeyle de florla da boynumu kapatsam acaba nasıl olur diye, Allah ondan razı olsun, bu şekilde kapansam dedi nasıl olur. Dedim ki bak kardeşim, senin o saçlarını kapatmak için örttüğün bere ya da şapka ve boynuna sardığın o flor, bir Yahudi de takabilir bunu, bir Hristiyan da takabilir, doğru mu? Evet dedi, takabilir. Peki benim örttüğüm bu başörtüyü bir Hristiyan ya da Yahudi takar mı dedim. Gülmeye başladı, gözleri doldu. Dedi ki evet Aysun, elbette ki takmaz dedi. Ve o anda kardeşimiz o güzel tesettürü, başörtümüzü, İslam'ın simgesi olan, Müslüman'ın örtüsü olan o başörtüsünü takmıştı. Allah'ım inşallah, Rabbimden diliyorum bütün kardeşlerimize, Müslümanım diyen, ben de İslam'ı kabul ettim diyen kardeşlerimize o güzel tesettürü nasip etsin. Sadece başörtüsü değil arkadaşlar, bütün bir vücudun kapanmasıdır tesettür. Devamında şöyle diyebilir miyiz? Örtünen ama çıplak olmayan bir tesettür olması gerekiyor. Tesettürlü olan kişi hal diliyle şunu söylüyor. Ben beni yaratan Allah'tan korkuyorum. Onun emrince yaşıyorum. Benim İslam'ın çizdiği sınırlarım var. Bu sınırlara riayet ediyorum. Karşımdakiler de benim sınırlarıma riayet etmelidir. İnsan örtüsüyle aslında bunu söyler. Dolayısıyla sınırını bilen, kendini bilen Rabbini bilir. Eziyetlere karşı, bakın az önce ayet ne dedi? Eziyetlere karşı kendini hem manen hem de maddeten korumuş oluyor. İnsanın kötü, şehvetli bakışlarından korunmuş oluyor. Sıcak ve soğuk havadan korunmuş oluyor. Bir gün otobüste giderken karşında açık bir bayan, sıcak bir gün. Ama ben terledikçe örtüm o terleri aldı ve bir serinlik içinde yoluma devam ettim. Ama o karşımdaki insan durmadan serinlemeye çalışıyordu. Dedim ki Rabbim, nasıl bir güzellik vermişsin bize, nasıl bir örtüyle bize lütufta bulunmuşsun dedim. Gerçekten tesettür Allah'ın bize bir ihsanıdır, bir lütfudur. İnşallah bu ayete de geleceğim. Bunun öncesinde tesettür örtünmektir, gizlenmektir. Tesettür insanın fıtraten ve dinen örtünmesi gereken bir örtüdür. Örf olarak da örtünenler var. Biz Müslümanlar örf, adet, gelenek için değil, Allah için, onun emir ve yasaklarını gerçekleştirmek için ve onun rızasını kazanmak için örtünürüz. Çünkü tesettür başkalarıyla kendi

aramızda bir perde koymaktır. Karşı taraftan gelecek her türlü şerre engel olmaktır. Giydiğimiz elbise bile konuşur. Az önce dediğimiz gibi, evet, hal diliyle konuşur. Rahmetli Ahmet Kalkan hocamızın kitabında çalışırken şöyle yazıyordu. Evet, kişi dili aracılığıyla konuştuğu gibi elbisesi aracılığıyla da konuşur. Hal diliyle şöyle der tesettürlü bir bayan. Bana, benim dişiliğime bakma. Ben Allah'tan korkan bir Müslümanım. Toplumun ya da kendi ihtiyacımdan dolayı bulunduğum şu sosyal hayatta ben bir dişi olarak değil, kişi olarak varım. Benim vücudum bana Allah'ın bir emanetidir. Onu nasıl kullanmam ve nasıl sahip çıkmam gerektiğini Rabbim olan Allah Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Evet, bu ayetlere de gireceğiz inşallah. Onun öncesinde takvalı bir tesettür, takvalı olan bir tesettür. Evet, örtünür insanlar ama gerçekten takva ölçüsü nedir? Peki takva nedir? Takva vikaye kökünden gelir. Vekaye, korundu anlamına gelir. Biz Müslümanlar korunaklı olmalıyız. Biz Müslümanlar tanınmalıyız. Nasıl tanınırız? İşte baş örtümüzden tanınırız. Dolayısıyla takva nefsi korkulan şeyden korumaksa, peki o korkulan şey nedir? Allah'ın azabı, Allah'ın rızasını alamamak, Allah'ın yasaklarını çiğnemekten korkmaktır. O yüzden tesettürlü kadın Allah'ın emrini çiğnemekten korktuğu için, hem de kendini bütün zalimlere karşı korumak için, aslında kendini onlardan önce kendini kendinden koruyor bakın. Önce kendi inanıyor elhamdülillah. Hani Osman abi de söyledi ya az önce, gerçekten bu örtüyü ne hale getirmişiz. Örtüyoruz ama yani tesettürle alakası yok. Sadece başta bir örtü, makyajlı ve maalesef olmayacak, mümine yakışmayacak bir kıyafetle. İşte biz şuna inanmalıyız ki arkadaşlar, Nur 30. ayette önce erkeklere sesleniyor bakın. Ne diyor? Mümin erkeklere söyle, bakışlarını kıssınlar. Yani Allah'ın razı olmadığı bakışı yapmasınlar. İster istemez insan bakar ama o bakışın bir sınırı vardır. İşte Rabbim o sınıra yaklaşmadan bakışımızı kısmamızı emreder. Ve devamında da şöyle der, namuslarını muhafaza etsinler. Bakın bunu önce erkeğe söylüyor. Devamındaki ayete bakalım. Nur suresi 31. ayette tıpkı erkeklere söylediği gibi kadınlara da bakışlarının kısılması gerektiğini ve namusların korunması gerektiğini emreder ayet-i kerime. Ve ayet kadınlar için ayrıntıya girerek şöyle der. Ziynetlerini sergilemesinler, açığa çıkarmasınlar. Ondan görünür olan hariç. Bunlar nedir arkadaşlar? El ve yüzdür, değil mi? Yüzümüzün açık olması bizim tanınmamız gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Gerçekten insan yüzünden tanınır. Şahit olmuştum. Kendi kızım da bir zamanlar peçe kullanıyordu ve kızımı bir hoca zannettiler. Heyecana kapıldılar. Ay dediler, şu hoca da gelmiş. Dedim ki yok, o değil, ben eminim çünkü kızım olduğunu biliyorum. O yüzden yüzümüzün açık olması bizi görünür olması gerektiğine inanıyorum arkadaşlar. Rabbim inşallah yanlış düşüncelerden, yanlış iletmekten, yanlış anlaşılmaktan Rabbime sığınıyorum. Dolayısıyla yüzümüzden tanınırız biz. Ve ne diyor bakın, hımarlarını, hımar nedir? Hımar, humr diye de başka bir ayette geçer. Aklı başından gidermek anlamında içki olarak geçer. Burası da hımarlarını cuyuplarının üzerlerine vursunlar der ayet. Yani gerçekten cuyup nedir? İnsanın yakasının olduğu bölümdür. Rabbim bizleri razı olacağı gibi örtünen kullarından eylesin. Ve devamında ne diyor bakın, başörtülerini öyle örtsünler ki ziynetleri açığa çıkmasın. Ama şimdi öyle kıyafetler var ki başörtü var ama ziynetler ortada.

0: Ya bu bir tesettür mü? Elbette bu bir tesettür değil. Ayetin devamında da kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, erkek ve kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınlar, işte bunların yanında dış örtülerimizi almak, yani cilbablarımızı bırakmamızda bir mahsur yoktur. Çünkü onlarla bizim nikahımız olamaz. Ama şunu da belirtmek gerekir arkadaşlar. Ne olursa olsun, eşiniz haricinde biz yine tesettürümüze dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum. Ve devamında bakın, Nur 58. ayette Allah-u Teala şöyle buyurur: "Ey iman edenler, sizden izin istesinler yanınıza gelmek için 3 vakit. Bu vakitler sizin için tesettürsüz, yani örtülmesi gerekli yerlerin açılabileceği zamanlardır" der. Bakın, Allah-u Teala bize nerede, ne zaman, kime karşı tesettürlü olmamız gerektiğini en ince ayrıntısına kadar Rabbim bize anlatıyor. İşte bu tesettürdür. Ergenlik çağındaki çocukların da izin almaları gerektiğini söyler. Düşünün, çocuğumuzun yanında rahatça demek ki soyunamayız. Onları yanımızda rahatça soyunmasına izin vermemeliyiz. Bu da bir mahremiyettir arkadaşlar. Dolayısıyla bizim çocuklarımıza eğitimimiz, bakın, buluğ çağına ermeden, hani bir çocuğun altını değiştirmek, bir bebeğin altını değiştirmek bile alelade ortada olmamalı. Bunun bile bir mahremi olmalı arkadaşlar. Yani biz bunlara dikkat edersek çocuklarımız da başkalarının yanında rahatça soyunamayacaktır. Annem bile dikkat ediyor, babam bile dikkat ediyor. İzin istesinler diyor. Bakın, izin istemek ne kadar önemli. İşte böylece bu örtüleri evin içinde bile giyimimize, tesettürümüze uygun olmamız gerektiğini söylüyor. Başka, Ahzab suresi 32. ayete bakalım arkadaşlar. Ey Nebi hanımlarım, erkeklerle konuşurken edalı, kırıta kırıta konuşmayın der. Size yakışır şekilde, ölçülü ve anlaşılır şekilde konuşun. Nasıl kıyafetimizde tesettür, ölçü varsa arkadaşlar, konuşma tarzımız da ölçülü olmalı. Aslında konuşmamız bile tesettürlü olmalı, değil mi? Bakın, bize ayetler ne güzel anlattı. Bakışlarımızın nasıl olması gerektiğini, bakışlarımızı kısmamız gerektiğini söyledi. Çünkü her şey gözle başlıyor arkadaşlar. İnsan halsizliğini, hastalığını, yorgunluğunu, öfkesini, şaşkınlığını, sevincini gözünden belli eder. O yüzden Allah-u Teala, bakın, bize burada gözlerini kıssınlar diyor. Demek ki Rabbimin razı olduğu bakışlarda olmak için şeytani bakışlardan Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Ayet ne diyorsa, bakın 33. ayette de şöyle diyor Ahzab suresi yine: "Evlerinizde oturun, vakarla, cahiliye devri gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ehli beyt, Allah sizden kirliliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor." İşte bizim tertemiz kalmamız için her yönden bakışımızın, sözlerimizin, giyinişimizin tesettürlü olması gerekiyor, değil mi? 34. ayette de ne diyor? "Evlerinizde Allah'ın ayetlerinden okunanları ve hikmeti hatırınızdan çıkarmayın. Her şeyden en ince ayrıntısına kadar haberdar olan Allah'tan sakının" diyor Allah-u Teala bize. Rabbim bizi bilen, kendini bilen, Rabbini bilen kullarından eylesin.
1: Amin.
0: Allah razı olsun. Buyur abicim.
1: Evet, Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık Aysun Hocam. Tabii gerçekten siz güzel değindiniz. Tesettür, özellikle hanım kardeşlerim, yani bunu ifade ederken tesettürlü olmayan kardeşlerim beni yanlış anlamasın. Ama hanım kardeşlerimizi tesettür, çok özür diliyorum dinleyicilerimizden ve sizden, şehvetten alır insan.

0: ani bir noktaya taşır. O artık bir birey olarak, bir şahıs olarak vardır. Diğer şekliyle maalesef çok şehvet öne çıkar. Bu da doğru değildir. İslam bunu da haram kılmıştır. Allah razı olsun, ağzınıza sağlık. Bir de şunu da ifade etmek istiyorum dinleyicilerimize. Tesettür, Allah Kur'an-ı Kerim'de bir ifade kullanır. Allah'ın boyası ifadesi geçer. Tesettür de Allah'ın boyasıdır. Siz tesettürlü hanım kardeşlerim, yeryüzünde Allah'ın boyasıyla insanlara diyorsunuz ki biz Allah'ı tercih ettik, onun rızasını arıyoruz. O emrettiği için, sadece ve sadece o emrettiği için tesettürdeyiz. Allah razı olsun. Bir diğer sorum da şu olacak Aysun Hocam. Diğer ilahi menşeli dinlerde de, işte rahibelerde de, Yahudilerde de kapanmayı görüyoruz. Oraya da değinebilir misiniz? O konuda neler söylemek istersiniz?
1: Tabii ki. İnsanın önce ilk yaratılışına baktığımız zaman, bakın Araf suresi 26. ayette şöyle diyor: ey Ademoğulları, size örtülmesi gereken yerleri örtecek, uyumlu, sizi zırh gibi koruyacak libas indirdik. Bunu kime söylüyor? Bütün insanlığa söylüyor. Sonra devamında takva libası daha hayırlıdır diyor. Bunlar Allah'ın ayetleridir diyor. Rabbim bu ayetleri fark edenlerden eylesin. Ve hemen devamında bakın 27. ayette: ey Ademoğulları, sakın ha şeytan sizi fitneye düşürmesin. Anne babanızın arasına fitne sokarak onlardan cennetten çıkarılmalarına sebep olup libaslarını soyarak diyor. Bakın biz aslında sorunuza hemen döneceğim Osman Hocam. Biz tesettürü gerçekleştirmekle Allah'a olan kulluğumuzu gerçekleştirmiş oluyoruz. Şeytanın cennette anne ve babalarımıza, yani o Adem oğullarına neler yaptığını ayet bize ne güzel anlatıyor. Bakın orada soyunmayla başlıyor sıkıntılar ve bugün de bu soyunma yüzünden, bu tesettürsüzlük yüzünden diyelim, işte biz Müslümanlar olarak Allah'a mı kuluz yoksa şeytana mı kuluz? Hani Yasin suresinin 60. ayetinde Rabbim buyuruyor ki, ben size şeytana kulluk yapmayın, bana kulluk yapın demedim mi? O sizin için apaçık düşmandır demedim mi diyor ya. İşte şimdi gelirsek sizin sorunuza hocam, gerçekten Yahudilikte de Hristiyanlıkta da varmış. Sizin o güzel sorunuza karşılık bakın, Hristiyanlıkta yalnız rahibelerin değil, bütün kadınların başlarının örtülmesi emredilmiş. İşte tıpkı Kur'an'da bize ne emrediliyorsa aslında İsa Aleyhisselam'a gelen de aynı, Musa Aleyhisselam'a gelen de aynı. Tabii onlar değiştirmişler ve şimdiki şu hale gelmişler. Rahibe demek, bakın rahibe demek rahebe kökünden korkan anlamındadır. Rahibe korkan anlamındadır. Rahibelere baktığımız zaman nasıl örtünürler, her hareketlerine dikkat ederler. Ama işte bu tesettür nasıl bir tesettür acaba, bunu sorgulamak lazım. Hayatlarındaki yaşantılarına bakarak, Allah'ı üçleyerek yaptıkları bir inançla bu tesettür ne derece Allah katında nedir? Rabbim daha iyi bilir. Şöyle diyelim isterseniz, İncil'de Pavlus'un yazdığı birinci mektupta kadının yaratılış olarak erkekten aşağıda olduğu için örtünmesi gerektiği yazılır. Yani ben bundan şunu anlıyorum. İnen ayete karşılık bir cevap vermiş gibi olmuşlar bunlar. Yani aslında değiştirmişler. Peki kadın erkekten aşağı olmak ister mi? İstemez. O zaman örtünmüyor işte. Yani Hristiyanların örtünmemesinin sanki amacı da erkeklerden niye aşağı olsunlar? Ha, bir yönde aslında maalesef İslam'dan başka hiçbir din kadını gereği gibi yerine oturtamamıştır. Oturtamaz da zaten. Çünkü İslam Allah'ın emridir. İslam'daki emirler, yasaklar Allah'ın emridir. İnsanların kafasına göre koyduğu emirler değildir. Dolayısıyla dünyanın çeşitli Hristiyan mezheplerine mensup birçok kadın ibadet sırasında ve evde dua ederken, ayrıca dışarı çıkarken başörtüsü takmaya devam etmektedir. Bu durum özellikle Orta Doğu, Hint Yarımadası ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde geçerliymiş. Yahudilikte de tesettür varmış, ancak uygulama ve zorunluluk mezheplere göre değişiyormuş. Mesela evli kadınların başlarını örtme zorunluluğu varmış, saçının mahrem olduğuna inanılırmış. Ortodoks Yahudiliğinde de köprücük kemiğini kapatan uzun kollu kıyafetler, uzun etekler giyilmesi beklenirmiş. Saçlarını tamamen örtmek yerine kazıtanlar, doğal görünmesi için peruk takan Yahudiler de olduğu söylenmektedir. Onlar da peruk yerine şapka başörtüsü bağlamakta yaygınmış. Günümüzde Yahudi kadınlar laik veya reformist hali benimsemiş olarak asla örtü takmazlar. Gördüğümüz üzere toplumlardaki inanışlarda bir şekilde örtü var. Aslında örtü namaz gibi, zekat gibi, ta Adem oğlu Adem'den gelen fıtratımızla örtüşen bir olgudur. Kimileri bunu aslına dayandırmadan kafasına göre yaşar. Biz Müslümanlarsa kökü, aslı olan Kur'an-ı Azimüşşan'dan öğrenir. Yani köklü ve asıl olan Kur'an-ı Azimüşşan'dır ve ondan öğreniriz. Ve kafamıza göre değil, Rabbimizin emir ve yasaklarına göre tesettürü benimser, uygular ve gereğini yaparız.
0: Allah razı olsun Aysun Hocam. Bir not da dinleyicilerime iletmek istiyorum. Programımızı canlı olarak gerçekleştirmekteyiz. Konuğumuz Aysun Şahin hocamız. Evet, bir kısa bir araştırma sonucunu hatırlatayım. Sizin de değindiğiniz nokta çok önemli. Şöyle, Batı'da özellikle İngiltere'de kadınların %75'i İslam'ı seçiyorlarmış. Seçme sebeplerine gelince de onlar üç şey için seçtiklerini söylüyorlarmış ve bunlar tesettüre giriyorlar. Aile, kardeşlik ve İslam'ın o güzel manası, ruhu için tercih ettiklerini söylüyorlarmış. Gene batılı bir rahip şöyle bir ifade kullanmış. Bizim en akıllı, ahlaklı ve erdemli kesimimiz Müslüman oluyor. Onlarınsa en şehvet ve para düşkünü, bencil ve egoist tipler bizim dinimize giriyor. Bir de Aysun Hocam, sosyal medya, son zamanda sosyal medya insanları çok ciddi anlamda oyalıyor. Yani ben tırnak içerisinde sosyal medya putu diyeceğim. Çok yaygın insanlık tarafından kullanılıyor. Sosyal medyada kadın erkek ilişkileri öyle bir noktaya geldi ki Aysun Hocam, maalesef yuvalar yıkılıyor, aileler dağılıyor, parçalanıyor. Ciddi anlamda siz de vakıfsınız, toplumumuzda da çok yüksek oranda boşanmalar arttı. Gençler artık evlenmiyorlar. Evliliği ve yuva kurmayı, o sorumluluğa girmeyi çok önemsemiyorlar. Bu sosyal medya ilişkileri, kadın erkek ilişkilerine de birazcık değinmenizi rica edebilir miyim sizden?
1: Tabii ki Osman Hocam. Gerçekten biz nerede yanlış yapıyoruz, neyi kaybettik? Biz Kur'an-ı Kerim'i Ayşe annemizin dediği gibi boğazımızdan aşağı indirmedikçe başımıza daha neler gelecek? Allah hepimizi muhafaza eylesin. Kur'an-ı Azimüşşan'ı hakkıyla okumayı, şu ayetleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve eşlerinin örnekliğini almalıyız. Dolayısıyla aklıma ilk gelen şu oldu. Allah Resulü'nün yanında bir ama varken Allah Resulü'nün eşi yanlarına giriyor. Ve Allah Resulü eşine hani örtüsüne biraz daha dikkat etmesini söylüyor. Peki eşi ne cevap veriyor annemiz? Diyor ki o ama yani beni görmüyor ki. Allah Resulü'nün cevabı, sen, o seni görmese de sen onu görüyorsun. Evet. İşte bizim baktığımız o resimler, hani insanların sergilediği, gerçekten her biri bir sanatçı olmuş. Her biri bir gezdiğini, tozduğunu yayınlıyor. Yani bu benim nazarımda psikolojik bir hastalık.

0: haksızlık olarak görüyorum her şeyden önce. Her şeyini paylaşmak ve insanların dengelerinin olmaması. Nasıl yani bunu ne demek istedim? Ya bir erkek içinde bakışlarını kıssınlar diyorsa, ha o kadın yanımda yok, ben onun resmine bakayım. İşte aklınıza hemen Allah Resulü'nün yanındaki ama gelsin. O seni görmese de sen onu görüyorsun. Bakın içimizde aklımızdan geçenleri, içimizdekileri Allah görüyor. Yani aklınızdan bir şey geçerken Allah'ın da o geçen şeyi gördüğünü hissedin. Ve
1: Aysun
0: Allah
1: Hocam,
0: korkun.
1: çok özür dilerim, bir araya girmek istiyorum. Şöyle ki, sosyal medyada beğeniler oluyor. Yani işte giydiğini, yediğini, gittiği yeri, gezdiği kıyafetini vesaire, hiç tanımadığı, onu takip eden insanlar beğeni atıyorlar. Yani zaman zaman düşünüyorum, sokakta bir hanım yürürken birisi tanımadığı bir insan, kıyafetiniz ne güzel, başörtünüz ne güzel, İşte ayakkabınız ne güzel, yürüyüşünüz ne güzel gibi, çok özür dilerim, bunları ifade etse bir taciz olarak kabul edilir ve ciddi rahatsızlık verir. Ama bunu
0: Kesinlikle.
1: sosyal medyada çok rahat yapabiliyorlar. Buyurun lütfen devam edin. Aklıma geldiği için hatırlatmak istedim.
0: Allah razı olsun. İşte bu da şeytanın bir süslü göstermesidir. Hani az önce şeytan nasıl soydu Adem ve eşini, değil mi? Cennetten çıkmasına sebep oldu. Dolayısıyla şeytana uymak, şeytanın bize güzel göstermesi, Allah hepimizi muhafaza eylesin. Gerçekten süsü gösterdi de diyor, insanlardan dünyayı önceleyenler kaydı gitti. Dalanlarla dalıp gittiler. Yani herkes paylaşıyor, canım bunda ne var diyebilir miyiz? Bir Müslüman olarak Allah Teala'nın bize indirdiği şu ayet aklımıza gelmeli. Hani diyor ya, cehennem bekçileri sorduğu zaman siz ne yapıyordunuz? Sizi hiç uyaran olmadı mı? Buranın ne kadar, bu cehennemin ne kadar zor bir yer olduğunu, oldu ama biz dinlemedik. Biz dalanlarla daldık. Herkes yapıyor, canım bunda ne var deyip işte gerçekten Müslümanım diyen, kendini bilen, haddini bilen ve Kur'an'ı hakkıyla okuyan. Bakın Ramazan ayında elimizden hiç Kur'an düşmedi elhamdülillah. Ama dedim ki Rabbim, Ramazan'dan sonra da böyle olmalı. Kur'an ayetlerini ince ince hayatımıza dökmeliyiz ve devam ettiğimiz zaman gerçekten Kur'an bize rehber oldu. Ama Kur'an'ı okuyor muyuz? Sadece cenazelerde ellerini alıyorlar. Bir de Yasinleri okuyup okuyup o güzel Yasin'imizi, bir de anlamını okusalar, orada söyleneni dinleseler, bu vahiy, bu ayetler diriler için inmiştir, ölüler için değil diye. İşte Osman Hocam, biz gerçekten ipin ucunu kaçırdığımız zaman şeytan da bize güzel göstermeye çalışıyor. Çünkü gerçekten bizim takva elbisemiz, hani tesettürümüz var da takvalı mı acaba? Hani diyordu ya ayeti kerimede, takva elbiseniz sizin için daha hayırlıdır. İşte o takvayı kuşanabilmek, her gittiğin yerde o takva elbisesini hiç yırtmadan, eskitmeden, yıpratmadan, yakmadan, o en güzel tertemiz şekliyle o takva elbisesini kullanabiliyor muyuz? Gözlerimizdeki takvayı. Bakın erkekler için de geçerli bu, kadınlar için de geçerli. O yüzden herkes de şöyle bir hal vardır. Gördüğü şey, beyin durup durup o resmi gözünün önüne getirir. Bakın bizi zehirliyorlar. Nasıl? Dizilerle zehirliyorlar. Adamın erkeğe bakışını dakikalarca göstererek bizi uyutuyorlar, bizi zehirliyorlar. Nasıl bir yemeği yer misiniz? Zehirli bir yemek getirilse önünüze asla yemezsiniz. Çünkü vücudunuz yıpranır, düşer. İşte bizim de Allah'a olan inancımız, güvencimiz, İslam denilen o ruhumuz, Müslüman ruhumuz zehirleniyor. O yüzden bakışlarımız, yediğimiz içtiğimiz kadar bakışlarımız ve dinlediğimiz de çok önemli. Zehirlenmeden yaşayabilmek. İşte Kur'an'ı okudukça, Allah Resulü'nün hayatında o örnekleri günümüze taşıdıkça biz Allah'ın izniyle bu pisliklerden uzak duracağımızı düşünüyorum. İnşallah Rabbim bizi takvalı kullarından eylesin.

0: Amin. Allah razı olsun. Aysun Hocam, biliyorsunuz siz dizilere falan değinince Rusya galiba, Rusya hükümet sözcüsü bir açıklama yaptı. Dedi ki Türk dizileri toplumun ahlakını bozuyor. Düşünebiliyor musunuz? Türk
1: Evet.
0: dizileri Araplarda şöyle bir söz gelişmiş. Gene sizlerden ve dinleyicilerimden özür dileyerek ifade etmek istiyorum. Araplar birilerine kızdıkları zaman, biriyle böyle dalaştıkları zaman, ağız dalaşı yaptıklarında şunu derlermiş: senin anneni Türk dizilerinde gördüler. Yani bu hale geldi
1: Allah'ım,
0: maalesef. Yani bu kadar şey oldu.
1: maalesef. Ne kadar acı gerçekten. İşte biz bunları izleyerek gündemde tutuyoruz. Yani izlenme rekorları kırıyor tekrar tekrar. Yani gerçekten aklını kullanan bir Müslüman asla bunlara bakmamalı.
0: Evet, Allah razı olsun.
1: Kendisinin zehirlendiğinin farkına varmalıdır diye söylemek istiyorum.
0: Şimdi ayetleri okudunuz, oldukça güzel konulara girdiniz. Allah razı olsun. Benim aklıma Ali İmran suresi 14. ayet-i kerime geldi. Rabbimiz çok güzel anlatıyor. Diyor ki, kadınlara, oğullara yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici kılınmıştır. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah katındadır. Yani bunlardan çok daha güzeli ve hayırlısı Allah katındadır. Dolayısıyla biz Müslümanlar Rabbimizin emirlerini hayata taşırsak çok şeyi halledeceğiz. Toplumumuzda gerçekten birçok olumsuz şeyler de güzel olacak. Güzele doğru, iyiye doğru yöneleceğiz. Aysun Hocam, son 5 dakikamız kaldı. Son sözlerinizi alıp sizin okuduğunuz bir makale var. Vahyin Damlaları. Programımıza da zaten onun ismini verdik. Onu da gene sizin sesinizden dinleyicilerimize iletmek istiyorum. Son 5
1: Teşekkür
0: dakikanızda
1: ederim.
0: son sözlerinizi almak istiyorum. Buyurunuz lütfen.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten günümüzde elbette erkekler içinde tesettür vardır. Bakışında, giyinişinde, sözlerinde, hareketlerinde bu saydıklarımız insanı yanlış düşüncelere götürecek durumlardır. O yüzden erkeklerden başlar bakın Allah-u Teala. Erkekler bir şey yapmadıkça kadınlar istediklerini yapsınlar. Hiçbir şey gerçekleşmez. O zaman erkek de haddini hududunu bilmeli. Her yönden tesettürünü kuşanmalıdır. Helali olan eşini gönlüne oturtmalıdır. Kadının iffeti olduğu gibi erkeğin de iffeti vardır. Erkeklerin gözlerine haramdan sakınması gerektiğini söylüyordu değil mi ayet? Bakın Allah Resulü Hazreti Ali'ye şöyle demiş diyerek inşallah ben de noktayı koymuş olayım. Diyor ki ya Ali arka arkaya bakma. Birinci bakış hakkındır ama ikinci bakışta hakkın yoktur. Cerir radıyallahu anh şöyle anlatmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ansızın görmenin hükmünü sordum. Dedi ki hemen gözünü başka tarafa çevir. Tesettür insanın halidir, duruşudur aslında. Tesettür deyince hemen kıyafet gelir aklımıza. Bakışımızda, sözlerimizde tesettür içinde olmalıdır. Kinayeli konuşmamak, kırıta kırıta konuşmamak bir çeşit tesettürdür aslında. Rabbim o güzel tesettürü kuşanan, kendini bilen, Rabbini bilen, farkı fark eden Faruklardan eylesin
0: Amin.
1: hepimizi diyorum. Osman Hocam çok teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiniz. Allah razı olsun. Rabbim inşallah gereği gibi tabii ki tam anlatamadık. Çünkü biz
0: Estağfurullah.
1: insanız, eksiğimiz elbette ki olacak. Rabbim af ve mağfiret eylesin. Rabbim inşallah o gönüllere en güzel şekilde dokunabilmeyi hepimize nasip etsin.
0: Allah razı olsun Aysun Hocam. Çok teşekkür ediyorum nezaketiniz için. Çok da
1: Ben
0: güzel,
1: teşekkür
0: faydalı
1: ederim.
0: olduğu kanaatindeyim. En azından ben çok faydalandım. Allah sizden razı olsun.
1: Çok
0: Birkaç şey
1: teşekkür ederim.
0: söyleyerek Aysun hocamızla vedalaşacağız inşallah. Birincisi, ben Hicri yılınızı tebrik etmek istiyorum. Rabbim mübarek eylesin. 1447'yi bitirdik. 1448'e geçtik. 16 Haziran'da girdik. Hamdolsun Rabbimize. İkincisi, hicrete kısaca değinmek istiyorum. Hicreti şöyle anlayalım: sadece mekansal bir değişiklik değil, hicretin aynı zamanda günahlardan, şirkten arınıp Rabbimize yönelmek, Rabbimize hicret etmek olarak kabul edelim. hadi hani kapanamayan, bu program vesilesiyle kapanamayan kardeşlerimiz

kardeşlerimiz falan vardır. Hadi buyurun siz de hicret edin, tesettüre hicret edin, Rabbimizin rızasını arayın, takvaya hicret edin, Allah'ın huzuruna Rabbimizi tercih ederek gitmiş olalım. Evet değerli Hedef Radyo dinleyicileri, programımızın sonuna geldik. Vahyin Damlaları adlı makaleyle, Aysun hocamızın seslendirdiği makaleyle programımızı sonlandırmak istiyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm.

0: Vahyin damlaları düşünce gönüle. Rabbimizin ayetlerinin tezahürünü zaman zaman görürüz. Rüzgarlar da onun ayetlerindendir. Yağmur bulutlarını taşırlar kurak topraklara. Yeşile bürünür yeryüzü. Denizlerle buluşunca zaman zaman büyük dalgalar oluşur.
1: Vahiy de Rabbimizin ayetlerindendir.
0: Kulak işitir, kalp tasdik eder, gönle düşünce vahyin damlaları. Artık bir tevhid aşısı olmuştur. Kur'an okumanı ister gecelerde ağır ağır. Tefekkür ederek meyvesini vermeye başlar. Önce tağutları reddetmeni ister. Laikliği, ırkçılığı, demokrasiyi, kemalizmi ve faşizmi. Muhafazakarlığı, sosyalizmi. Şirkten arınmayı, imanı ister arı duru. Sonra öyle bir red ediş ister ki özgürlük zirvelere çıksın. Namaz kılmanı ister huşuyla. Orucu, zekatı, haccı ister. Sonra bir isyan ister tüm zalimlere karşı. Yeryüzünün müstekbirlerine, emperyalistlere karşı. Mazlumları savunmanı ister korkusuzca. Adalet ister kendin, annen, baban, en yakınların da olsa ve yetimi korumanı. Darlıkta ve zor günlerde malı sevsen de kardeşlik ister kendi nefsinden önce. Vahyin ilkelerine sarılmanı ister. Savaşın kızıştığı zor zamanlarda merhamet ister. Mazluma karşı bu yolda yürümeni ister. Kimseden çekinmeden zalimlerin suratına hakkı haykırmanı ister. Ashab-ı Kehf gibi. Sabretmeni ister. Kaybetsen de Yusuf'unu Yakup gibi. Uysan da şeytanın telkinlerine tövbe etmeni ister Adem gibi. Irzını korumanı ister sarayın en asil ve güzel kadınları şehveti arzuları için koşsalar da sana zindanı tercih etmeni ister Hazreti Yusuf gibi. Fahşadan arınmanı ister toplumun tüm sapkınları üzerine yürse de Hazreti Lut gibi. Ölçüde tam ister teraziyi, eksiltme der şu aybın dediği gibi. Kırmanı ister çağdaş putları, ateşe atılsan da terk etmeni ister sapkın kavmini. Haykırmanı ister firavunların yüzüne hakkı. Bütün basın ve sosyal medya üzerine gelse de Hazreti Musa gibi. Adamanı ister Rabbine tüm hayatını ve ölümünü. Ölmeni istemez ancak Müslüman olarak ölmeni ister. Sonra razı olmanı ister Rabbinin hükümlerinden ve der ki sen ondan, o da sen.

0: benden razı olmuştur. Gir cennetime. Karşılar melekler selam selam diye. İşte vahyin damlalarının en son meyvesi, mutlu son budur.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
2: Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı sona erdi.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Ya cami.
5: Cami olmasan sen, yoklar varlığın kabında toplanamaz. Sevdalılar kalbin kabında buluşamaz. Uzaklar yakınlığın ufkuna koşamaz. Sevaplarımız üst üste konulmaz. Umutlarımız çoğalamaz. Bugünümüz yarına ulaşamaz.
6: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: Ankara için akşam ezanı.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la

Ey benim Allah'ım, ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Batınsın sen. Öyle ki incelikle gizleniyorsun. Sana açılan her pencereyi bir daha perde eğiliyorsun. Her şeyin aslı yanında, her işin sırrı ilminde, herkesin gizlisi saklısı elindedir.
2: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.

0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
8: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz dostlar, herhangi bir insan doğduğu günden mesela 30 yaşına kadar olan süresini hesapladığında çektiği sıkıntılar, başına gelen musibetler, karşılaştığı zorluklar şöyle bir listeye yazılacak olsa insanın başı dönecek kadar hoşlanmıyor.

yapacağı işlerle karşılaştığı görülür. Hastalık, ekonomik sıkıntılar, çevre zorlukları, anne babadan, akrabalardan karşılaşılanlar, doğurduğu ve büyüttüğü çocuklarından çektiği sıkıntılar, iş ortamı, ibadet için gittiği camisi, insanda belli bir iman potansiyeli yürekte bulunmaması halinde sadece bir kadının yaptığı doğum bile intihar etmek için yeterlidir. Hayata umut dolu bir gözle bakamayan için şu fani alem çekilebilecek bir yer değildir. Bunun için imanı kıt olanlar intihara teşebbüs ederek ebedi cehennemde kalacakları hata işliyorlar. Evet, bu alem, üzerinde bulunduğumuz bu topraklar sıkıntıdır. Olduğu gibi sıkıntıdır. Çamurdur, bataklıktır, derttir. Ama asla başıboş, plansız ve kargaşadan dolayı öyle değildir. Hikmetten ve bir plandan dolayı böyledir. Bunun için müminin amentüsü nasıl cennete girmesi için şartsa, Allah'a imandan işte ahirete imana kadar iman olarak saydığımız şeyler nasıl cennete girmek için elimizde tapu belgesi ise, şu alemdeki sıkıntıları neden çektiğimize dair zihnimizde bulunması gereken bilgi de şu dünya hayatını yaşayabilmek için gerekli bir formüldür. Neden insan çocuklarından sıkıntı çeker? Neden tam rahat edeceğim diye düşündüğü zaman yeni bir bela ile karşılaşır? Büyük mahalle çapında, ev çapında, hatta evi de küçült, yatak odasında neden dertler bitmez? Neden insan en yakınındakilerden de musibetler görür? Neden doğurduğun, büyüttüğün uğrunda uykusuz kaldığın, sıkıntılar çektiğin, soğukta kaldığın evlatların düşman gibi muamele eder? Neden cebindeki parayı bile şöyle afiyetle yiyeceğin huzurlu bir gün bulamazsın? Bu soruların cevabını Kur'an hakikatlerine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açtığı şifrelere göre bilemeyen Müslüman oflar puflar, onun derdi hep büyüyerek devam eder. Halbuki dertlerin en büyüğüne düçar olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle bir kahve içecek kadar nefes almaya vakit bulamadan 63 sene yaşayan, yetim doğarak bu hayatları, bu sıkıntıları katlanan sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, o kadar büyük musibetlerin altında ezilmeden gitti. Kahrolmadan gitti. Müslüman, ölüm dahil hiçbir olayın altında ezilmemelidir. Olaylardan daha büyük düşünemeyen Müslüman kahrolur. İmanına rağmen, elindeki Kur'an'a rağmen, tuttuğu oruca rağmen, yaptığı hacca rağmen kahrolur. Kafir gibi sarhoş olup dertlerini unutacak bir zemin de bulamaz, kafirden daha çok kahır çeker. Halbuki mümin yanında Allah'ı olan birisidir. Kadere iman eden birisidir. Onun Allah'ın himayesinde olduğunu düşündüğü sürece uykusu kaçmaması lazım. Erimemesi, üzülmemesi lazım. Demek ki biz şu fani dünya hayatındaki 3 günlük, 5 günlük ne kadar olduğunu bile bilemediğimiz şu hayatımızı dertlerle beraber, sıkıntılarla beraber huzurlu geçirebiliriz. Dertlerimizle tebessüm etme imkanımız vardır. Bu bir formüldür. Bu formülü
Bütün

Mevlam anlatmıyor mu bize? 10 sene yetmez, 20 sene yetmez, emekli oldun gene yetmez. 900 sene lazım sabrın bitmiş olması için, anlayalım diye Allah Nuh Aleyhisselam anlatmıyor mu bize? Ne anlatıyor Allah Kur'an'da? Bu peygamberler çocuk masalı mı diye bize anlatılıyor. Nedir şu Kur'an-ı Kerim'in Eyüp Aleyhisselam'dan anlattığı şeyler? 3 ay, 4 ay, 5 ay değil, 10 sene değil. Senelerce, 17 sene, 18 sene bir insan bir yatakta çürüyecek kadar yatar mı? Sonra da hiçbir şey olmamış gibi ben sana şikayetim yok Rabbim, halimi görüyorsun deyip susar mı? Niye anlatıyor Eyüp Aleyhisselam Allah Teala? 80 yaşından sonra çocuğu olmadığını anlatmaya bile utanan bir Zekeriya'yı niye anlatıyor Allah Teala? Rabbim bana da bir çocuk nasip et diyemeyecek kadar, bunu bile söylemeye utanacak kadar haya sahibi bir peygamber 80 sene çocuksuzlukla imtihan edilmiş, bunu niye anlatıyor Allah Teala? Neden? Demek ki Kur'an-ı Kerim ders kitabı, ibret kitabı. Niye peygamberleri öne çıkarmış? Neden Allah'ın salih kullarını öne çıkarmış? Buruç suresi ne anlatıyor? Ashab-ı Uhdud neden çukurlara atıldılar, odun kömür gibi yakıldılar? Mümin başıboş değil, sahibi var. Plansız, projesiz, kargaşa içerisinde bir hayata atılmadı mümin. O zaman biz şu fani alemi bütün sıkıntılara rağmen, ateşe atılırken bile, yanarken, fırında bile huzurlu geçirebiliriz. Bu bir iman meselesidir. Allah'ı yanında hissedip edemememek meselesidir bu. Sadece Kabe'ye gittiğinde, Kabe'de tavaf ederken Allah benimle beraberdir düşünebiliyorsan, senin imanın çok çok çok yakıta muhtaç da. Sen sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kabrinin başında hatırlayabiliyorsan, orada ziyaret ederken duygusallaşıyorsan da, hadislerini okuduğun zaman mutluluk hissetmiyorsan, serin su gibi, sıcaktaki serin su gibi hadisler senin içine sızmıyorsa, sen yeniden eğitim görmen lazım. Hikaye mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i müşriklerden çektikleri, hanımlarından çektikleri hikaye mi, masal mı bunlar? Demek ki biz Kur'an-ı Kerim'i, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ve hadisi şeriflerini daha ciddi incelememiz lazım. Peygamberler için ne anlatıyor Allah Teala? Neden bize bunlar anlatıyor? Peygamberler neden huzur buldular? Nasıl bir insan ateşe atılırken bile keyif sürer ya? Bu nedir? Bu büyü müdür, sihir midir? Bir insan 80 sene çocuksuzluğa sabreder de sonra da bana bir çocuk ver ya Rabbi, hepten çocuksuz kaldım bile diyemeyecek kadar sıkılır mı? 17 sene bir insan hastalıktan kıvranır, yataktan kalkamaz, çoluk çocuğunu kaybeder, herkes etrafından dağılır, perişan, çürümüş bir odun gibi bir kenarda bekler de ondan sonra da ya Rabbi bana şifa ver bile diyemeyecek kadar Rabbi ile aşkı iyi olur mu bir insanın? Olurmuş demek ki. Olur demek ki. Bütün dertlerine rağmen, bütün o sıkıntılara rağmen sen bilirsin ya Rabbi, halimi görüyorsun, ben fazlasını istemem diyebilir. Ne muhteşem örnekler bunlar. Evet, onlar peygamberdiler ama insandılar. Ateşe atılırken İbrahim Aleyhisselam çelik yelekle ateşe atılmadı ki. İtfaiyeci yeleğiyle ateşe atılmadı ki. Çıplak vücuduyla ateşe atıldı. Yanacağını o da biliyordu. Ama Allah sevgisi ve aşkı, Allah'a olan itimat, Allah'a olan tevekkül yüreğini yaktıktan sonra onu yakacak bir ateş yok ki artık. Bunun için mancınıktan tam ateşe atılacağı zaman Cebrail Aleyhisselam gelip, İbrahim bir yardıma ihtiyacın var mı? Beni tanıdın değil mi? Ben Cebrail'im deyince ne cevap verdi? Sana gelince senden yardım istemem dedi. Allah'a gelince de o halimi görüyor, niye isteyeyim ki yardım dedi. İman bu. Mancınıkta bir metre sonra ateşe düşeceği yerde bile insan Allah'ı hatırlayabilmeli. Çocuğunun verdiği ızdırap esnasında Allah'ı hatırla. Sen 7 tane çocuğunu, torununu toprağa gömmüş peygamberin ümmetindensin. Hatırla. Evdeki sıkıntılarında peygamberini hatırla. Lut Aleyhisselam'ı hatırla, neler çekti evlerinde. Hangi peygamber
Akşama kadar

davet ettikten sonra akşam evine gelip şöyle güzel bir kahve içip rahat bir uyudu. Hiçbir peygambere nasip oldu mu böyle bir şey? Hiçbir Allah dostuna nasip oldu mu? Olsaydı şüphe ederlerdi kendi hallerinden zaten. Evet, hastalığın biri bitti öbürü başladı. Tam sen iyileştin çocuk hastalandı. Tam o iyileşti baban hastalandı. Tam onu hastaneden çıkarırken annen öldü. Bu böyle, dünya böyle. Bir insan otobanın kenarında durup da şöyle gelip geçen arabaları seyrettikten sonra deli mi bu insanlar ya? Ne bu arabalar gelip geçiyor buradan der mi hiç? Ya otobanın kenarında oturdun. Arabalar otopark değil, otoban bu. Elbette buradan araçlar gelip geçecek. Ya bunlar nereye gidip geliyor böyle diye sorulur mu? Dünyadasın kardeşim. Elbette bir gün hastanede, öbür gün karakolda, öbür gün filan yerde, öbür gün şurada. Dertler içinde olursan dünyadasın. İnşallah dertlerin olmadığı yerde olacak. Ama oranın adı dünya değil. Oranın adı olur. Tuvaleti olan yer dertsiz olmaz. Tuvaletin olmadığı, bütün yedik içtiklerin mis kokusu gibi vücudundan çıkacağı yerde dert yok inşallah. Onun dışında her yer derttir. Allah dert için yarattı. Bir defa hapishane burası. Babamız kovulduğu için buraya geldi. Cezalandırıldığı için buraya geldi. Biz hapishanenin bahçesine dikilmiş iki tane karanfile aldanıyoruz. Bu gördüğün yeşillikler, bahçeler, deniz manzaraları, boğaz manzaraları, villalar, tepeler, yaylalar, hapishanenin bahçesine dikilmiş karanfiller bunlar. Acele etme. Asıl dinlenilecek, istirahat edilecek yere gideceğiz. Demek ki kardeşler, biz musibetlerden de kendimize huzur çıkarabiliriz. Ancak şu kuralları kalbimize yerleştirmemiz lazım. Bir, Allah bilir. Bu bilgisi olmuş şeyleri bilecek bilgi değildir. Allah bilir demek, olmuş olmamış ne varsa her şeyi biliyor demektir. Olmamış şeyler olacak olsaydı nasıl olurdu onu da biliyor demektir. Gizliyi, açığı, kapalıyı, her şeyi biliyor demektir. Allah'ın bilmesi herhangi bir insanın bilmesi gibi değil. Allah biliyor demek, bilginin ifade edeceği her şey demektir. Bir, birinci kanun. İkinci kanun, Allah bu kainatta olan her şeyin olurunu verendir. Bir sineğin yaratılmasından bir karıncanın filin ayağına ezilmesine kadar, ne kadar küçük büyük ne varsa hepsinin olurunu verendir Allah. Kur'an ne diyor? Yaprak ağaçtan düşeceği zaman kararını Allah vererek düşer. Kaç bin senedir ki ağaç var bu kainatta. Ne kadar ağaç var? Ne kadar kesildi? Ne kadar ağaç kurudu? Bundan sonra ne kadar ağaç yaratılacak? Hesabı kitabı olmaz bunların. Bir ağaçta ne kadar yaprak var? Şu kainattaki ağaçlarda ne kadar yaprak var? Her yaprağın seri numarası var Allah'ın nazarında. Filan seri numaradaki yaprak düşsün deyince düşüyor. İlmi budur, kudreti budur Allah'ın. Bu kadar olaylara sahiptir Allah. Senin çocuğun, 3 yaşında çocuğun hastalıktan öldüğü zaman, sen filan yerde kaza geçirdiğin zaman, bir tek yaprağı bile izni olmadan dalından düşünmeyen Allah mı seni gözden çıkardı da düştün? Sen mi plan dışısın sadece? Kesinlikle değil. Allah biliyor, bildiğiyle her şeye hüküm veriyor, o hükmedince, karar verince bir şey oluyor veya olmuyor. 3. Allah bizim bilmediğimiz veya bildiğimiz bir maslahata binaen her şeyi yapıyor. O maslahat onun hesaplarına göre, bizim hesaplarımıza göre değil. Bu ne demek? Mesela yıldırımın düşüp bir çobanın üzerine isabet ederek onu öldürmesi Allah'ın bildiği bir maslahattan dolayıdır. Onu biz bilmediğimiz için zavallı çoban koyunlarını beklerken öldü gitti. Bu bir yanlışlık diye düşünüyoruz.

Biz neden bunu bilmiyoruz? Sen yerden bakıyorsun. Yerden bakarken hiçbir şey görmüyorsun ki. Bir çobanla 20 tane koyun görüyorsun sen. Allah arşından bakarken o koyunları nokta bile olmayacak kadar büyük bir mesafeden görüyor. O koyunların durduğu yayla, o yaylanın durduğu kıta, o kıtanın bulunduğu dünya, o dünyanın bulunduğu Samanyolu galaksi bile Allah'ın arşında bir yüzük kadar, bir tırnak kadar değil. Ne yapıyorsun sen? Onun bildiği maslahatla senin bildiğin maslahat aynı değil ki. Sen maslahat olarak süt bilirsin, yayık ayranı bilirsin. Çobanı onun için seviyorsun, sana tereyağı getirecek diye çoban seviyorsun sen. Margarinden daha iyidir tereyağı diye sen çobanı seviyorsun. Senin maslahatınla Allah'ın maslahatı aynı değil. Demek ki üçüncü kanun ne? Bu kainatta ne oluyorsa Allah'ın onayıyla olduğu için Allah bir maslahata binaen bir şey olsun der. İyi veya kötü, bize göre iyi ve kötü, ona göre değil ki. Dördüncü kanunu Allah'ın, yarattığı şey hiçbir zaman %100 kötü değildir. Bizim için %100 zararlıdır. Ama Allah'ın projesine bakıldığında onun zararlı olmayan tarafları da vardır ki Allah onu yaratıyor. Şeytan bile %100 zarar değildir. Gereklidir. Zira şeytan olmasaydı sabah namazına onun gücünü kırıp vesvesesini kırıp sabah namazına kalkan bir Müslümanın değeri nereden anlaşılacaktı? Şeytana aldananlarla aldanmayanlar ayrıt edildiği için sabah namazına kalkanlar mücahit oluyorlar. Şeytan da %100 zarar değil. Beşinci kanunumuz, insanlar yaptıklarının hesabını verirler. Allah kimseye hesap vermez. Bir üstü yok ki hesap versin. Altıncı kanunumuz, Allah ne yaparsa yapsın, rahmeti gazabını kuşatmış olarak yapar yaptığını. Allah kullarına rahimdir. Analarından daha rahmetlidir. Çünkü annelerindeki rahmeti bile yaratan Allah'tır. Buyuruyor ki sevgili Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah'ın 100 rahmeti vardır. Bunun bir tanesini dünyaya göndermiş, 99'unu ahirete saklamıştır. O bir rahmet bütün insanlara, bütün hayvanlara dağıtıldı. Bir kedi yavrusunu ensesinden dişleyerek kaldırırken dişleriyle onu yakaladığı halde yavru bundan gocunmayacak, yaralanmayacak halde oluşu o rahmetten kediye pay düştüğü içindir. İnsanlar, anneler bu rahmetten, milyarlarca kadından bölünmüş haliyle pay aldığı için uykusunu bölüp bebeğiyle ilgilenir. Ben öleyim yavrum ölmesin diyen anne bu rahmetten pay aldığı için öyle konuşuyor. Allah 99 rahmetini ise kıyamet günü müminlere saklamıştır. Allah rahimdir. Erhamur rahimindir. Bu çocuk ölse de, burada trafik kazası da olsa, burada deprem de olsa, burada sel de olsa, sen sıkıntılardan sabaha kadar uykusuz kalacak olsan bile Erhamur Rahimin bir Allah'ın planına göre bu böyledir. Seni 3 gün sıkıntıyla imtihan edecek, ebedi cennet verecek. Sen 5 sene yatalak babana annene hizmet edip eziyet çekeceksin, zengin olamayacaksın, sabahlara kadar uyuyamayacaksın. O babanla, o annenle seni Firdevs'te ağırlayacak Allah. Firdevs'teki mutlulukları görünce, oradaki neşeyi görünce, sen Resulullah'a komşu olduğun gün, anam 50 sene hasta olsaydı da baksaydım diyeceksin. Çünkü bakacaksın ki, annesine bir gün daha fazla hizmet edenler, biraz daha fazla komşu olmuşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bakacaksın ki boşuna değilmiş o sıkıntılar. O zaman o sıkıntı sana mutluluk verecek. Sen karını çektiğin bir kocanın, sana yaptığı sıkıntılara rağmen, iffetini koruyup, dırdır etmeden Allah

rızası için onunla ilgili görevlerini yaptığın zaman elbette sıkıntı çekiyorsun. Elbette emsallerine göre, arkadaşlarına göre huzursuzsun. Lakin Allah sana şu cennetin kapılarından dilediğinden gir dediği zaman, keşke kocam yataklarda sürünseydi de ben onun hizmetini daha fazla yapsaydım diye düşüneceksin. Karşılığını alınca mutluluk hissedilecek. Çalışırken, terlerken hissetmiyor olabilirsin. Ücret verildiği gün, mükafatın verildiği gün daha farklı olacak Allah'ın izniyle. Yedinci kanunumuz, olayları anlamak için yedinci kanunumuz, şu kainatın en temel prensiplerinden birisi, iki gün aynı olmaz üst üste. Baharı gelir, kışı gelir. Sonbaharı gelir, ilkbaharı gelir, yazı gelir. Rampası gelir, yokuşu gelir, düzü gelir, virajı gelir, deresi gelir, ovası gelir. Bu kainatta dünle bugün aynı değil, yarın da aynı değil. Dolayısıyla mümin düşünür ki, bugün sıkıntıdayım, yarın güldürür Allah. Bugün gülen düşünsün ki yarın ağlayabilir. Bugün çocuğunu kucağına alıp okşayan, yarın bunu tabuta taşıyor olabilirim diye düşünmeli. Bu kainatta asla iki gün aynı değildir. Bu günler nöbetleşedirler. Bunu mümin bilir. Ve 8. kanunumuz, bu kainattaki olayları anlamak için bütün bunların temel formülü sabırdır. Sabreden Nuh olur. Sabreden Eyyub olur. Sabreden Yusuf olur, saraylarda rahat eder. Sabredemeyen de kahrolur gider. Seni kuyuya atarlar, kuyuda sabredersin. Sonra seni kuyuya atanları dizinin dibinde secde ettirirsin. Bu sabırdır. Sabır formülünü çözemeyenler hiçbir şekilde bu kainattaki olup bitenleri anlayamazlar. Anlayamadıkları için de onların dişinin ağrısı bitmez. Tam dişini çektirir, gözü ağrır. Gözünden kurtulur, parmağında yara çıkar. Onu pansuman ettirir, çocuğu merdivenden düşer. O zanneder ki Allah onu kovalıyor. Yanılır. Halbuki Allah ona rahmet kapılarını açar. O kapılardan girmemek için olayların peşine takılır. İnsanız. Bunun için bu dünyadayız. Cennete çevirmek istiyor Allah bizi. Bunun için zorluklar çıkarıyor karşımıza. Allah cehennemin etrafını güllük gülistanlık bahçelerle çevirdi. Cennetin etrafını da dikenli tellerle çevirdi. Herkes girmesin. Ebu Cehil girmesin. Allah bana niye zulmediyor diyen girmesin diye. Senden olduktan sonra rahatım Rabbim diyen girsin diye. Urvet İbn Zübeyr İbnül Avvam radıyallahu anhum cemiyan, Zübeyr İbn Avvam'ın oğlu, oğullarından bir tanesi, Ayşe annemizin de yeğeni, ashab-ı kiramın çocuklarından, yani anlattığımız şahıs, Şam'a gidecek Medine'den, yol esnasında ayağında bir sancı çıkmış, yara çıkmış, derken Şam'a gittiklerinde göstermiş tabibe, tabip demiş bu kangren demiş, bunu kesmekten başka çare yok demiş, derken dizinden ayağını kesmişler. Halife Abdülmelik bin Mervan'ın önüne çıkacak. O çıkış esnasında, yani yolculukta kangren olacağı bir yara çıkmış vücudunda. Ayağını kesmişler. Oğluyla beraberler. Dönüşte Medine'ye dönecek. At üstünde Medine'ye getirilir. At tökezlemiş, düşmüş, oğlu ölmüş. Lakin mümine bakın kardeşler. Sahabe terbiyesi görmüş, mümine bakın. Oturmuş, Rabbim demiş. 7 oğlum var, birini aldın. 6'sını bıraktın. Ellerim, ayaklarım, 4 tane organım var. Birini aldın, 3'ünü bıraktın. Ben şükretmeyeyim, ne yapayım sana demiş. Şükretmeyeyim, ne yapayım demiş. Bu mantıktır. Mantık budur. Ne demek? Ben Allah için bir işe gidiyordum, ayağım koptu. Geldim, çocuk öldü. Bu ne ya, hep olaylar bizi buldu diyebilirdi. Mantık bu değil. Aldı, ne bıraktı? Aldı, nereye götürdü? Niye aldı? Bunları anlayan ne diyor? Ellerim 2, 2 de ayaklarım, 4 tane ucum var. Birini aldım, 3'ünü bıraktım. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Ne büyük nimet bu. 4'ünü de alabilirdim.
İman budur, anlayış budur. Bu anlayışta olanlar kazandılar bu kainatta. Böyle imtihan kazandılar. Allah bize de bunu müyesser kılsın. Kardeşler, mülklerle imtihan olmak vardır. Zor olan da nimetlerle imtihan olmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Zengin olup şımarmanızdan korkuyorum buyuruyor. Sizden önce Yahudilerin yaptığı gibi dünyalık üzerinde yarış yapmanızdan korkuyorum buyuruyor. Demek ki mümin Medine'nin işgal edilmesinden korkması gerektiği gibi Medine'nin paraya pula doymasından da korkmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin işgal edilmesinden, gelip müşriklerin Lat ve Uzza'yı yeniden orada meydanlara dikmesinden korkmamış da, nereden korkmuş? Medinelilerin zengin olmalarından korkmuş. Çünkü zengin şımarır. Çünkü zengin şımarınca ahireti unutur. Fakat çocuğu ölen, sıkıntıları olan Kadir gecesini hatırlar, haccı hatırlar, filan gecede tövbe istiğfar eder, Allah'ı hatırlatır. Belaya uğrayan, bizim bela dediğimiz, kötü sıkıntılar dediğimiz şeyler Allah'ı hatırlatmada daha yararlı. Bu ümmetin en büyük musibeti de zaten yeryüzünün nimetlerinin onlara açılmış olmasıdır. Benden sonra korktuğum şey dünyanın size açılmasıdır diyor. Bundan başımıza bir bela gelebilir mi ya Resulallah diyor, soruyorlar. Öyle bir gelir ki buyuruyor. Öyle bir gelir ki dünyanın varlığı belaya dönüşebilir. Kardeşler, her halükarda biz şunu bilmek zorundayız. Allahu Teala kesinlikle kullarına zulmetmiyor. Ya ne yapıyor? Bir sebebe binaen, bir hikmete binaen kullarının imtihanını artırıyor. Bu imtihanda Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisten öğreniyoruz. Bu imtihan da kapasiteye göre oluyor. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, yeryüzünde en büyük sıkıntılara peygamberler düşerler. Ondan sonra da herkes imanına göre sıkıntı görür. Kulun imanı arttıkça imtihan büyür. İman azaldıkça ipini salarlar. Emekli oldu elhamdülillah, hiçbir derdi yok, camiye, camiden eve, ipi salınmışlık afeti yaşıyor. Kudüs'ün işgali altında olduğu için hala uykusu kaçmıyor. Hala bir teheccüde kalkıp kardeşleri için dua etmeyi becerememiş. İpi salınmış bunun, ipi. Bu hayra alamet değil. Bu hadisi şeriften ne anlaşılıyor? Demek ki en büyük iman sahibi peygamberler. İman büyüdüğü için, dağ yükseldiği için karı da yükselmiş. Dağına göre kar veriyor Allah. Sen Kadir gecesi dua yapıyorsun, ya Rabbi Firdevs-i Ala'yı ver diyorsun. Tutsa bu dua yandın. Ahirette Firdevs vermesi için burada sana bin bir dert vermesi lazım. Dua ederken Firdevs, Adın cennetleri, peygamberle beraber, Ayşe ile komşu, Ömer'le komşu, mübarek. Bu kadar komşuyu, bu siteyi nerede buldun da yerleştin buraya? Ayşe olurken öyle babasının forsuyla mı oldu? Ömer babasının forsuyla mı Ömer oldu? Bir gün terlerini silmeye vakit bulamayan 20 kişinin ismini sayıyorsun. Onlarla beraber yap beni diyorsun ama radyatörün dibinde. Soğuk yok, sıcak yok. Var mı böyle bir şey? Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma yetikum meselul lezine halav min kablikum. Sizden öncekilerin çektiğini çekmeden aynı cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Soruyor Allah Kur'an'ında. Cennete gelince öyle bir köşede, Bodrum'da filan da bir yer yok. Ömer'in yanı olacak. Halid İbni Velid'in yanı, Ayşe'nin yanı, Fatma'nın yanı, mübarek. Hatice annemizden hiç ayrılan yok zaten. Kadın mısın, bir de mevlüt mü okudun, Hatice'nin komşusu. Mübarek, ne komşuları da varmış bunun. 3 sene açlık çekmiş Hatice'yi tanıyor musun? Şiba Vadisi'nde kocasıyla beraber 3 sene ağaç kökü yiyen Hatice binti Hüveylid midir senin anlattığın? Böyle.

börek tepsilerinin biri girmeden öbürü çıkıyor fırından. Ha? Böreğin çeşitleri bulunan bir sofraya otur. 3 sene ağaç kovuğu yiyerek İslam'ı ayakta tutan Hatice ile aynı masaya otur cennette. Adalet nerede? Adalet nerede? Akıllı olmak lazım. Hayır. En büyük imtihanın sahibi enbiya olduğu için, en büyük imanlı kimseler oldukları için büyük musibetlerle uğraştılar. Evet, bunun için kuyulara atıldılar. Bunun için Hızar'la ikiye bölündüler. Bunun için evlat hasreti çektiler. Bunun için hicret üstüne hicret yaptılar. Hicret slaytı seyretmediler, hicret yaptılar. Sonra ne anlıyoruz? Herkes imanına göre, buyurduğuna göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz, herkes imanına göre dediğine göre, büyük dertler isteyen, büyük sıkıntılar taşımaya tahammülü olan insanlar, büyük imanı ispat ederler. Öyle isterken ben Ebu Bekir'den aşağısına razı olmam. Ebu Bekir'in imanı gibi iman ver bana ya Rabbi. Demek kolay. Verse nereye koyacaksın o imanı? Var mı evde koltuktan, çekyattan koyacak bir yer var mı? O imanı koyacak bir yer var mı? Vitrinde yer var mı? Vazo mu bu? Alıp buzdolabının kenarına koyacaksın bu imanı. Nereye koyacaksın? Nerede pratiğe dökeceksin bu imanı? Demek ki musibetler varsa başımızda. Bunun için, musibet gelmemesi için Rabbimizden niyaz ederiz. Musibetimiz olmasın diye isteriz. Lakin biri gelip biri gidiyorsa gizli bir şekilde de içimizde bir mutluluk olur. Demek ki Allah beni imtihana uygun görüyor. Var bir şeyler. Elhamdülillah deriz buna. Elhamdülillah deriz. Bu kardeşler neyin karşılığı? İmanın karşılığı. Abdullah İbni Mugaffel isimli sahabi bir olay anlatıyor. Tirmizi'de rivayet edilen bir hadis-i şerif bu. Diyor ki adamın birisi geldi. Dedi ki ya Resulallah, ben seni çok seviyorum. Adam böyle muhabbet esnasında ben seni çok seviyorum demiş. Efendimiz buyurmuş ki bir daha de bakayım. Ben seni çok seviyorum ya Resulallah demiş. Bir daha de bakayım demiş. Ben seni çok seviyorum ya Resulallah demiş. O zaman torbanı aç, dertlere hazır ol demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü beni sevmek büyük bir iddiadır. Allah sana dert yağdıracak, bakacak bu sevgin doğru mu demiş. Hadis-i şerifi dinledik değil mi kardeşler? Aç torbanı, dertlerini doldur buyurmuş. Öyle gül takmakla, şu hafta bu hafta yapmakla, öyle öyle olsaydı CD'den Peygamber aleyhisselam efendimizle ilgili öteberi dinleyerek değil, aç torbanı, dert dolduracak Allah ona, aç bakalım. 3 defa tekrar ettirmiş, bir daha de bakayım, seni çok seviyorum ya Resulallah, bir daha de bakayım, bir daha de bakayım. Hani çok hoşuma gitti, hele bir daha öp beni der gibi değil. Dikkat et, ne diyorsun? Bedeli var bu dediğin sözün. Demek için bunu soruyor. Kardeşler, şunu da unutmamamız gerekiyor ki, mümin, dert gördüğü zaman, musibet çektiği zaman, çocuğundan, oğlundan, kızından, akrabasından, iş yerinden, işleri berbat gidiyor vesaire, bu onun için kar yağdığında, mikroplar kırılıp havayı temizlediği gibi dertler de mümini temizlerler. Yine Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki erkek veya kadın mümin günahsız Rabbine ulaşıncaya kadar canı, malı ve çocuğu üzerinden derdi bitmez buyuruyor. Müminin derdi bitmez. Ya malında bir dert olur, ya canında, yani bedeninde bir sıkıntısı olur, ya da çocuklarından dert çeker. Bu 3 parolayı unutmuyoruz arkadaşlar. Hangi çağda olursa olsun, modernmiş çağ, insan değişmiyor ki. Modern oldu çağ diye insanın 8 tane eli yok ki, yedek kalbin yok ki, yedek ciğerlerin yok ki. Çağ ne olursa olsun, insan insan işte. Canın, yani beden 1, mal 2, çocuk 3. Bu 3 imtihana hazır olacaksın. Yok sevmiyorsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, senin poşet getirmene gerek yok. Bir isteğin yoksa, adın cennetlerini istemiyorsan, Firdevs istemiyorsan, Hatice binti Hüveylid'le komşuluk niyetin yok.

yoksa, Ebu Bekir'e sevdan yoksa sen poşet getirme. Kim dert poşeti getirsin, kim canında, malında, çocuklarında imtihana hazır olsun, Hatice sevdası olanların, Fatıma sevdası olanların, Ebu Bekir sevdası olanların, Adın cenneti olanların, Havz-ı Kevser diye derdi olanların torbası lazım. Kardeşler, belalar, musibetler şüphesiz mümine de iniyor, kafire de iniyor. Lakin kafire intikam için iniyor. Zinayı mubahlaştıran, alkolü su haline getiren, kumarı, faizi, Allah'ın haramlarını yaygınlaştıran kafir, tağut Allah'tan azap görür. Bu azap onun helakidir, intikamıdır. Allah'ın ahirette vereceği azabın bir parçasıdır. Aynı şeyi, aynı günahı, zinayı, kumarı, faizi mümin de yapar. Büyük vebale girer. Allah onu o suçlarla huzurunda görmek istemez daha önce yaptığı iyi bir işten dolayı. Verir belasını, tertemiz olur. Rabbinin huzuruna zinadan temizlenmiş olarak gider. Faizden temizlenmiş olarak gider. Filan gün bir yetim çocuğu sevindirdiği için Allah Teala'nın hoşuna gitmiştir o. Allah ondan razı olmuştur. 20 sene sonra aldığı 5 kuruş veya şu kadar faizden dolayı o daha önce Allah'ın razı olduğu insan olarak işlediği o günahı, o günahıyla Allah'ın huzurunda görmek istemiyor. Çünkü yetim çocuk sevindirmişti zamanında. Çünkü anne duası almış. Baba duası almış. Babası ölürken ona çok dualar yapmış. Böyle bir insanın kumar suçuyla Allah'ın önüne gitmemesi lazım. İçki suçuyla Allah'ın önüne gitmemesi lazım. Çünkü hem ana duası almış, Allah ondan çok memnun. Hem kumar oynamış, bu çok büyük suç. Ya Allah Teala annesinin yaptığı o duaları iptal edecek? Bunu yapmıyor Allah, annenin umutlarını boşa çıkarmıyor. Ne yapıyor o zaman? O işlediği günahın cezası olarak ona ağır bir kanser veriyor. Veya 18 yaşında, 20 yaşında yavrusunu arda arda birini öbürünü alıyor, ölüyor. Oturuyor, Rabbi ile baş başa kalıyor. Ve bu yaptığı hatadan dolayı pişman oluyor. O hastada, hastane köşelerinde inlerken affet beni ya Rabbi deyişleri Allah'ın hoşuna gidiyor. Affediyor bunu. Annesinin duasıyla baş başa kalıp Rabbinin huzuruna gidiyor. Hadis-i şerif böyle. Ta ki attığı adımlar günahsız adam adımı oluncaya kadar üzerinden bela eksik olmaz müminin buyuruyor. Elhamdülillah. Demek ki deterjan gibi musibetler iniyor bize. Ama kafire Allah azabını indiriyor. İntikam alıyor kafirden. Kafirin hiçbir şekilde kârı yok. Mümin ne güzel haldedir ki başına dert gelse ondan kazanır. Kafir dert görse başına bela, dert görmese yine bela. Bu kardeşler çok iyi anlayacağımız bir örnekle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Buhari'de, Müslim'de ve Tirmizi'de rivayet edilen çok güçlü sahih bir hadis-i şerif. Şunu şöyle var ya cebimize koyup ne oluyor bu dünyada? Neden hep Filistin'deki Müslümanlar sıkıntı çeker? Neden onlara doğalgaz götürüp rahat ettirmediler onları diye anlamak isteyen varsa şu hadis-i şerifi iyi dinlesin. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mümin arpa buğday başağı gibidir. Hiç buğday başaklarını şöyle bir 30-40 santim olduğunda gördünüz mü tarlalarda? Rüzgar kuzeyden eser, hop güneye yatarlar. Biraz sonra öbür gün rüzgar güneyden eser, hop öbür tarafa. Böyle bir oraya bir buraya, bir oraya bir buraya. Hasat zamanı gelince buğdayını alır gidersin. Buyuruyor ki mümin tarladaki buğday başağı gibidir. Rüzgar bir oraya bir buraya sallar. Dertlerin biri gelir biri gider. Biri gelir biri gider. Bir rahat edemez mümin. Ama ruhunu aldı mı Allah cennette nefes alır. Bitti. Kafir çam ağacı gibidir buyuruyor. Onu asla rüzgar sallamaz. Bir fırtına da kökünden gider diyor. O an hain 80 senedir şarapçı herif, Türk gibi adam yahu. Fırtınası gelecek, bekle. Doğru.

Doğru, 80 senedir adam hastane gördüğü yok. Bu mümin hep zemzem içerek büyümüş, hastaneden geri geldiği yok. Bu hain alkolden bir gün geri kalmamış, elektrik direği gibi adam dolaşıyor. Bu hadisi şerifi bir kenara koy. Mümin tarladaki buğday arpa başağına benzer. Rüzgar bir oraya sallar, bir buraya sallar. Rüzgar gitti mi, güneşi gördü mü büyür. Öbür gün yağmur yağar, yağmur çökertir onu. Çocuklar gelir, adam traktörüyle gelir ezer. Çocuklar üstüne bir şey atarlar, ezilir. Sabahleyin balgarsın gene kalkmış. Sonra hasat zamanı gelince gelir buğdayını toplar. Mümin budur. Mümin budur. Şu veciz ifadeye bak kardeşim. Peygamber aleyhisselam efendimiz bizi hayal peşinde koşturmuyor. Gerçekleri gözümüzün önüne koyuyor. Mümin budur. Ama kafirin şöyle dertsiz yaşadığı hiç mi gocundurmuyor seni? Gocunduruyor. Fırtınası niye erken olmadı diye gocunduruyor. Kafirin çam gibi, elektrik direk gibi durduğuna bakma sen. Bunu bireye uyguladığın zaman böyle, devletlere uyguladığında da böyle. Kafirlerin sigortası yerinde, hastaneleri sağlam, fabrikada, iş yeri, sigorta. Yahu kardeşim bizim işimiz yürümez, onların işi yürür. İnşallah onların devletiyle, kıtasıyla çöktüğü günü gördüğünde anlayacaksın bu plan niye böyle. Yuhribune buyutehum bi eydihim ve eydil müminin. Olduğu gün bu iş anlaşılacak. Allah müminler zevkten dört köşe olsun diye kendi elleriyle çökerttireceğim onlara buyuruyor. Kendi elleriyle. O medeniyetlerini kendi elleriyle, virüsleriyle alıp götürecekler inşallah. O zaman bakacaksın ki senin gece kondundaki huzurun onun plazasındaki korkudan çok daha huzurluymuş, çok daha mutluymuş. Kardeşler, mümin keşke peşinde dolaşmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ikide bir keşke keşke şöyle olsaydı deyip durmayın. Geçmişi karıştırmayın, şeytana kapı açmayın buyuruyor. Ya şunu şöyle yapsan böyle bırak sen, öyle yapacak olsaydın Allah o zaman izin verirdi sana. Keşke biz de zamanında filan yerden bir arsa alsaydık şimdi ne iyi olurdu. Keşkesi yok. Sen 20 sene öncesine geri gidebiliyor musun hayat olarak? Gidemiyorsun. Hesabına da gitme onun bir daha. Mantık bu. Biz neye inanıyoruz? Rabbimiz hiçbir şekilde bize azap etmiyor. İmanın varsa Allah'a itimat et. İman ehli misin? İman ehli misin? Senin önüne acente sahibi gelip sigorta poliçesi getirdiği zaman de ki sana ihtiyacım yok. Rabbime gelince halimi görüyor zaten. Bunu dediğin zaman seni ateş yakmaz. Kuyuda bile Rabbim beni unutma burada dersen Allah seni alır saraylara taşır. Yok şöyle olsaydı böyle, yok böylesi. Filanca adam keşke şu hatayı yapmasa biz şimdi Müslümanlar olarak daha iyi olurduk. Ne alakası var dedim. O hatayı yaparken Allah görmedi mi onu? Niye gırtlağını sıkmadı onun? Demek ki o dönemde o hatanın yapılması lazımdı. Bu kadar basit. Keşkesi yok. Şimdisi var bu işin. Kardeşler, değil mi Allah? Olan biten her şeyi görüyor. O emrettiği için oluyor. O bildiği için bu işler yapılıyor. Onun hesabı sorulmuyor. Değil mi melekler yazıyor? Kazanç halindeyiz biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne buyuruyor? Mümin kıyamet günü gelecek, müthiş sevapları var. Fakat bunları çalışarak, ibadet ederek kazanmamış. Nasıl kazanmış ya Resulallah? Başına gelen sıkıntılara dayanarak kazanmış buyuruyor. Demek ki sabah namazı kılmak gibi bir şey, senin çocuğunun hasta hasta kıvrandığını görmek. 30 sene emek veriyorsun. Tam şimdi adam ettim zannediyorsun. Sapık hale geliyor. Sana baba demiyor, anne demiyor. Eve uğramıyor. Ya biz düşman yetiştirdik, ümmete hain yetiştirdik diye kar oluyorsun. Ağlıyorsun, sızlıyorsun. Bunu melekler görüyor. O annenin gözyaşlarını görüyor. O babanın gözyaşlarını görüyor. E ben bunu çok alim yapmak istiyordum. Sen samimiydiysen istediğinde merak etme. Samimi değildiysen eğer zaten alamadın bir şey. Allah bize niyetlerimize göre verdiğine göre hep kazançtayız biz.

ben yüreğimde Kudüs için şehit olmak yatıyorken ben öyle ölürüm Allah'ın izniyle. Öyle ölürüm. Ölev ki Kudüs'ü yıkmış olsun Yahudi. Tabii niyetimde ne kadar samimi olduğumu Allah'a göstermem lazım. Burada kardeşler, bir husus çok önemli. Bütün bunlar şu anlamı çağrıştırmamalı. Madem ki dertler bu kadar menfaat sağlıyor bize, o zaman oturup şöyle dua edelim. Ya Rabbi derdimizi eksik etme. Hayır. Burada çok önemli bir husus var. Enes İbni Malik radıyallahu anh bir olay anlatıyor. Diyor ki, adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Adam o kadar hasta, o kadar bitkin ki, Enes İbni Malik'in ifadesi radıyallahu anh, tüyü yolunmuş piliç gibiydi adam diyor. Yani eli bir iş adam, tüyü yolunmuş bir piliç haline gelmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce mahzun olmuş. Buyurmuş ki ona, be adam demiş, dua etsene Allah'a demiş. Dua et. Adam çok perişan çünkü. Adam da şöyle dua etmiş. Allah'ım demiş, sen bana ahirette azap edeceksen günahlarımdan dolayı, hazır bu sıkıntılar bendeyken ver bu azapları şimdiden kahır geleyim de ahirette rahat edeyim buyurmuş. Demiş adam. Yani Efendimiz onun perişan halini görünce dua et be adam diye ikaz etmiş onu. Adam da böyle dua etmiş. Yani Rabbim ben zaten öldüm gittim. Bu halden sonra düzelecek halim yok. Ahirette de günahlarımdan hesap soracaksan bana ver onları şimdiden. Yani tüyü yolunmuş piliç gibi olmuş, kızarmış gibi piliç olmak istiyor herhalde. Böyle. Efendimiz sus! Ne yapıyorsun buyurmuş. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar desene buyurmuş. Rabbim dünyada da bana rahatlık ver. Ahirette de rahatlık ver. Azaptan beni koru desene buyurmuş. Demek ki ver dert ben günahlarımı dökeyim yok. Yap tövbe dök günahlarını. Bakarsın çünkü dert verdiği zaman Allah o dert projesini kullanmak da tehlikeli. Sen deterjanı içip zehirlenebilirsin de. Kirleri temizleyeceğim derken hepten zehirlenebilirsin. Bunun için sloganımız bizim ver dert ya Rabbi kurtulalım değil. Verme dert, huzur içinde ibadet edelim sana. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar. Yok öyle. Dünyamız da huzurlu olsun. Ahiretimiz de cennet olsun. Azap da görmeyelim. E peki vermezse Allah, musibet verirse zaten hazırdık. Niye biz İbrahim Aleyhisselam'ı dinledik? Nedir Nuh Aleyhisselam'ın suresi var Kur'an'da? Biz zaten masal dinlemeye gelmemiştik. Lakin huzur isteriz Allah'tan. Mesela mümin, ya Rabbi ne kadar topal, çirkin, hastalıklı kadın varsa bana onu nasip et. Böyle deme. Güzel kadın nasip et bana ya Rabbi de. Benim kocam sakat olsun, ben de ona hizmet edeyim, sevap kazanayım demez kadın. En pehlivan adamı bana nasip et ya Rabbi der. Yok sakat olursa, ah sevap makinesi açıldı demektir. Bela istemek yok. Gelene tahammül etmek var. Peki, bir gün bu dertler bitecek mi? Bitecek. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh, Bukhari, Müslim'in rivayet ettiği sahih bir hadisi şerifte dertlerin biteceği günü anlatıyor arkadaşlar. Bu dertler bitecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah kafirleri ebedi kalmak üzere cehenneme koyup kapılarını kapattıktan sonra artık bir daha çıkış olmamak üzere müminleri de cennete koyacak. Cennetin kapıları kapandı, cehennemin kapıları kapandı ve ölüm dediğimiz şey bir koç şekline getirilecek. Cennetle cehennemin arasında melekler onu kesecekler. Böylece ölüm bitmiş olacak. Bu formülü böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarif ediyor. Cennette komşular, site sakinleri, güvenlik, her şey yerinde. Müminler keyiften dört köşe. Allah-u Teala buyuracak ki, kullarım, hadisi şerifi dikkatli dinleyelim arkadaşlar. Dertlerin biteceği günü ve hangi dert
ne zaman bitecek bunu tarif ediyor. Buyurun.

0: diyecek Allah, kullarım, hel radîtum, memnun musunuz? Memnun musunuz? Diyecekler ki ya Rabbi, nasıl memnun olmayız ki? Burası cennet. Başka bir isteğiniz var mı? Buyuracak Allah. Ne isteyelim ya Rabbi? Bundan sonra ne olur diyecekler. Yok ki başka bir şey. Allah buyuracak ki Celle Celaluhu var. Size bundan sonra bir daha kızmamayı ve sizi hep sevmeyi söz veriyorum buyuracak Allah. Bitti. O gün dertler bitti. Sıkıntılar bitti. Sabah namazına kalkmanın zorlukları bitti. Kur'an öğretmenin zorluğu bitti. Babalar, anneler, amcalar, dedeler, teyzeler ebedi kalmak üzere Tuğba ağacının altında huzurlu günler başladı. Mutluluklar koltuklarda zevk-i sefa içerisinde başladı. Evinin altından ırmakların aktığı yer, Allah'ın cemalinin görüldüğü yer ve size bir daha kızmak yok teminatında olduğun gün dertler bitti. Önce bitenler, bundan önce derdini bitirenler ebedi kaynayacakları ateşlerde olacaklar. Neuzu billah. Allah imanımızın idraki içerisinde yaşamayı bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
1: olma. Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Kişisel ve kolektif hafızanın şahsi ve ortak bilinç oluşturması bir diriliş medeniyet yolculuğu inşasında vazgeçilmezdir. Hafızası yitmişlik ya da hafızada sosyal, siyasi, kültürel ve her türlü bulanıklık, karışıklık, şahıs ve toplumu daimi kaygan zeminde yaşattığıdır. Programın ana konusu bilhassa görsel ve işitsel açıdan küresel hegemonyacı dünya düzeninin aldatıcı artı manipüle edip çeşitli baskılarla kültürel, siyasi, ekonomik, askeri iktidarına karşı farklı bir bakışın, ahengi bir duruşun, erdemi icraatçı bilincin efendiliğiyle günümüz her türlü zafiyetin olumsuz hal ve gidişatına alternatif bulgularla yaklaşmayı irdelemekte amaçlanmaktadır. Hafıza ve Bilinç programıyla Selçuk Ferit her cuma 21.05'ten itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Hafıza ve Bilinç programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Selçuk Ferit. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Mübarek cumalarımız hayırlara vesile getirsin. Allah sıhhat afiyetle uzun ömürlü nice mübarek cumalarımızı bizlere nasip etsin. Birliğimizi, İslam ümmeti Muhammed birliğimizi, daimiliğimizi nasip etsin. Ve tüm dünyada uyumla, ahenkle ve idrakla bir arada yaşayabilmeyi ve icraatlarımıza doğruluk ve samimiyet nasip ederek en güzelini yapabilmeyi Rabbim bizlere nasip etsin sıhhat afiyetle. Allah'ın izniyle bugünkü programıma hafıza ve ahenk olarak başlıyorum. Hafıza ve ahenk. Hafızanın kendisi zaten içinde bir ahenk barındırır mı? Bir ahenk deyince ne diyoruz, ne anlıyoruz? Bu bir tek bire olan, tek bir yalnızca samet olan Allah'a ve Allah'ın bize özellikle bahşetmiş olduğu bu büyük hediye olan hafızamızı, bu beynimiz içerisindeki var olan bu yapının ve muazzam bütün duyularımızı, bütün hayat tarzımızı, bütün her şeyi bizlere var olan yaratmış olduğu bu güzel kainatı ve kainatla beraber bu içinde yaşadığımız, dolaştığımız şu dünyamızı muazzam bir dengede, ki buna balans dediğimiz, bizim dengeyle, ölçüyle beraber tutması ve bunda aynı zamanda büyük bir ritim, yani büyük bir yine uyum dediğimiz, bir denge dediğimiz bu olayı bizlere yine getirmesi, vermesi, yaşatması. İki el, iki kol, iki ayak, iki bacak ve bütün bu eşitlerle beraber aynı zamanda bu dengeyi yaratması, oluşturması ve bunlarla beraber zihnimizde bütün bunların farkına vararak, bu farkındalığı aşarak, idrak ederek diyelim, idrakla beraber dolu dolu ve istişarelerimizi yaparak seçtiğimiz kelimelerimiz, kurduğumuz cümlelerimiz, yaklaşım biçimlerimiz ve her bir şeyle her nefsimize olan mesafemiz ve bu mesafedeki bütün ama her tür ayrıntısına varıncaya dek yaptığımız, gördüğümüz, konuştuğumuz, duyduğumuz, işittiğimiz, tattığımız, yediğimiz, içtiğimiz, akla gelebilecek bütün davranışlarımızın, bütün hayat tarzımızın, yaşamlarımızın içerisinde olmazsa olmaz hafızamıza yerleştirilmiş zihni, özellikle akli dengemizi de ayakta tutan, bu bütün bedeni güzelliği ve bedeni dengeyi de ayakta tutan ahenkten bugün inşallah nasipse biraz programımda anlatmaya çalışacağım. Ahenk aynı zamanda ahenkli toplum ya da ahenkli birey dediğimizde uyum anlamına gelen, bir arada eğer toplum dersek, bir aile dersek yine düzenlilik. Bu düzenlilik bir uyumlu olma, uyum hali. Özellikle bir bütünün içindeki parçalar veya ögelerin birbiriyle dengeli bir şekilde yaşayabilmesi, uyumlarını istişare şeklinde yapabilmesi, insan ve kelime ve söz ve sözcükler ve cümleler ve seçtikleri ve yaklaşım biçimleri ve aldıkları konularla hafızadaki özellikle idrak dediğimiz olayı, akli olan idrağı harekete geçirerek ve aynı zamanda kalbi ahenkle o kalbi hafızayı buluşturabilmek ve gerçekten daha doğru, daha anlamlı, daha manidar Allah'ını bilerek Allah'ın özellikle yaklaşabilmeyi ahenkle yapabilmek, ki bunun yapabilmesi için de İslam'da ve özellikle ayetler ve Peygamber Efendimiz'in sünnetlerine sadık kalarak ve mümkün olduğunca var olan bu dengesi, ahengi bozulmuş ve bozulmakta ısrarla devam edilen bu son derece aşırı çıkarcı, bencil ve var olan bu yapı içerisinde bugün mümkün olduğunca bir İslam medeniyetinin kendi içindeki en değeri, en büyük husus ve bu hususun ahenk olduğu inancında olduğumu söyleyerek bu programı yapma gereği duydum. Kelimenin kökenine baktığımızda aslında bugün ahenk kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir diyorlar. Kimi Farsi, kimi Arapça diyor. Kullanımı Türk dilinde oldukça eski dönemlere dayandığını söylüyorlar. Bu Türk Dil Kurumu, yalnız Türk Dil Kurumu'nu unutmayalım, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra kurulmuş ve biraz da öz Türkçeci olarak çalışmış olan bu yapı, her ne kadar ahengi Arap ve Farsça, hatta Osmanlıca'daki bu etkilerden uzak tutup bir Osmanlıca-Türkçe ilişkisi olarak kullansa da bunu yine araştırmamızda fayda vardır. Ama açık olarak şunu söylüyor, bugün Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktığınızda Türkçenin zengin sözcük hazinesine ait bir örnektir olarak nitelendiriyor. Buraya şu anda takılmıyorum. Çünkü dil ve özellikle kelime ve kelimenin kökleri ayrı bir program ve orada bunu inşallah hayırlısıyla
bir başka programda irdelemek istiyorum. Fakat yetebildiğince şu anki bir saatlik programda mümkün olduğunca daha konuya girmeye çalışacağım. Ahenk bir arada uyumlu olma, düzenlilik, uyum anlamına geliyor. Hatta bizim özellikle musikimizde, Türk müziğimizde çok yoğun kullandığımız terimlerden biridir. Yani var olan ne diyor işte bir bütün içindeki parçalar veya öğelerin birbirleriyle uyumlu ve dengeli bir şekilde bir araya gelmesini ifade eder. Bunu biyolojik anlamda vücudumuz içinde kullanabiliriz. Akıldan ta ayaktaki tırnağımıza varıncaya kadar bütün hepsinin gerçekten bütün bu var olan organlar her biriyle bir ilişkili içindedir. Bir türlü organlar kendileriyle istişare halindedir de diyebiliriz. Ve burada bir denge vardır. Bu denge bir uyum, bir ritmi oluşturur. Bu ritim de aynı zamanda bir ölçü, bir balans dediğimiz bir dengeyi

özellikle ahlaki olarak sadece duruşundan değil, ahlakı aynı zamanda icraatından da, harekete geçirişinden de ve buradan nefsine olan mesafesini de devreye sokarak bunu bütün sanat dediğimiz alanlar, yani onun icraatında kullandığı insanın müzik, sanat, mimari, doğa, insan ilişkileri, tabiat gibi çeşitli alanlarda görülebilir ve algılanabilir olan olaya biz açık olarak, yani bütün bu bilhassa estetiğin de içine girdiği olayın içerisine yerleştiriyoruz. Ahenk çok geniş bir alan ama ahengin en önemli verilerinden birisi, özellikle var olan bugünkü dünyada kültürel iktidar ve kültürel ideolojik olarak bütün var olan bu 200-250 yıldır dünyamızı yöneten bu kolonileştirilmiş Batı, özellikle Anglo-Sakson Siyonist medeniyet denilen, bu medeni olmayan ama böyle uygarlık olarak nitelendirilen bir dünyanın içerisinde gün be gün tabiatı başta bozarak var olan Allah'ın ayetlerinin her birinin yeryüzünün her yerinde bulunmasını fark etmeyerek, ya da fark etsek de hiçbir şekilde buna doğru olarak yaklaşmayarak tam tersine bir yıkım kültürüne doğru gitmekte olduğumuz şu bugünkü var olan dünyamızda ahengin ne kadar önem addettiğini, arz ettiğini biz açık olarak görmek, sorgulamak ve düşünmek zorundayız. İslam'ın kendisi zaten bir ahenk bütünlüğüdür. Aynı zamanda biz tasavvuftan bugün söz ettiğimizden, ta Orta Asya'dan Ahmet Yesevi Hazretlerinden Anadolu'muza kadar, ta Endülüs'ten özellikle bu tarafa kadar, yani Batı'nın dediğimiz, özellikle bugünkü İspanya dediğimiz Arap coğrafyasındaki güneyi, oradan buraya kadar gelmiş olan İbnül Arabi Hazretleri ile beraber bütün bir Mezopotamya ve bugünkü var olan Arap Yarımadası ve benzerinde bütün var olan İslam coğrafyasının, İslam kültürünün ta Bangladeş'e kadar uzattığımız kadarıyla aslında İslam kendi içerisinde büyük bir ahengi barındırma, ahengi yeşertme, yaşatma ve bu ahenkle beraber ahenkli insan olabilme, ahenkli toplum olabilme ve ahenkle beraber İslam'da aslında Allah'a yaklaşmaktaki en güzel huşuyu, ahengi, bu huşu içinde ya da huşuyla o ahengi oluşturabilmede kıldığımız namazlarımızda idrak etmeye çalışıyoruz. Tuttuğumuz oruçlarımızda, yaptığımız gerçekten sözlerimizde, durduğumuz sözlerimizde, doğruluklarımızda, yalandan, her türlü aldatmadan, var olan bütün ama harfi harfine her şeyden, her eylemimizden sorumlu olmanın en önemli bedeli ve idrak ve faturası aslında hepsi buralarda oluşuyor. Mesafe dediğimiz en önemli, yani bu özellikle menzil dediğimiz bu mesafeyi çok iyi bulabilmek, bu uzaklığı çok iyi anlayabilmek ve özellikle nefsimize olan, nefsimizdeki azgınlığımız ve nefsimizdeki şeytani iblis, o negatif enerji diye nitelendirdiğim bu sapmalara karşı korunabilecek, koruyabilecek ve dengede tutacak ve bunu idrakla dengede tutma, yani bu hassasiyeti gösterecek olan, bütün duyularımızı elinde tutan, bütün duyularımızı şekilleyen, tek bir Allah'a olan ve Allah tarafından bize verilen bütün bunların kontrolü altında bizim imtihanımıza tabi olan bu imtihanın en büyük incelik, irdelik ve özellikle irdelenmesini anlayabilmek, zarafeti, bu nezaketi, muazzam bir estetik dediğimiz ya da bu işte ritim dengesiyle, uyumuyla, her şeyle ahenkte bulabiliriz. İdrak ahengi anladığı an, kendi iç ahengini oluşturduğunda bir insan ya da bu bir canlı ya da bir tabiatın herhangi bir nesnesi olduğunda, açık olarak biz mevsimlerin dört mevsim normal seyrine de aynen bunu diyebiliriz. Düzenlik halinde yağan yağmurlardan, karlardan, var olan o karların erime halinden, onların nereye aktığından, nereye akıtıldığından, yağmurun barajları ne kadar doldurduğundan, coğrafyaya ne kadar zarar verdiğinden ya da fayda verdiğinden, fazlasından, azından, bütün her şeyle aslında Allah'ın dünyayı, var olan bu kainatın içindeki bu minik küçük bilyeyi bir şekilde yaratması, oluşturulması dahi ve bunu dengede tutması dahi mübarek Kur'an-ı Kerim'imize gelirken sürekli söz etmiş olduğu gece ile karanlık, yani var olan karanlık ve sabah ve aydınlık ve bütün bunların arka arkaya ve salise salise gerçekleşmesinin aslında muhteşem bir ahenk olduğunu, Allah'ın aslında bütün bu ahengi kuran, kurgulayan ve onu bir şekilde yaşatan yaradan olduğunu anladığımız an, idrakı kendi iç mekanizmamıza, biyolojimize döndüğümüzde, psikolojik yapımıza baktığımızda, özellikle biyolojik ve psikolojik hakimiyetimizi nefsin her türlü aldatmalarından, her türlü nefsin her türlü olumsuzluklarından ve bu olumsuzlukları idrak ederek, fark ederek ona mesafeli yaklaşmayla oluşabilecek ve kibar

Allık ve incelik ve zarafet ve bütün bunları nefsimizi terbiye ederek yapacağımız her olayın içerisinde ahenk merkezde yer almaktadır. Nefsin ve nefsin içerisinde var olan bütün negatif, bütün negatif olayları eleyebilecek olan tek bir olay erdemi özellikle tutabilmek ve erdemin idrakına varabilmek ve idrakla beraber ahengi oluşturduğumuz açık olarak ortaya çıkar. İstişare dediğimiz kültür aynı zamanda ahenkle oluşur. Çünkü ahengi olmayan bir yapı, ahengsiz bir yapı her daim bozulmaya, çürümeye, yok etmeye, yok olmaya mahkumdur. Çünkü ahenk bunların tamamen dışında olan, özellikle şöyle ben size basit bir örnek vereyim. Bir klasik müzikten söz edelim, bir klasik orkestradan. Tamamen bir toplu, bütün enstrümanların birlikte hareket ettiği olaya biz söyleriz. Eğer bunlardan birisi cızırtılı ses çıkarırsa, akort bozuksa ya da benzeriyse orada o orkestra çökmeye ya da açıkçası hata yapmaya mahkumdur. Şimdi sizlerden bir küçük mola almak istiyorum. İnşallah birkaç dakikaya kadar tekrar döneceğim. Bu mola içinde tekrar bir ahenk olması için ve bu ahenge vesile olması için kendimin de bu ahenge ihtiyacı olduğumdan dolayı veriyorum. Haklarınızı helal edin. Selamette kalın.

0: Hafıza ve bilinç programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye girerken
1: Euzu billahil azim ve bi vecihil kerim ve sultan

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Ede.
2: Hafıza ve Bilinç programı devam ediyor.

Tekrar selamünaleyküm. Kısa bir su molamız ve bu su molamızdan hemen sonra tekrar ahenk programı Hafıza ve Ahenk'le, hafızada ahengi nasıl yaşatmamız, ahenk eğer hafızamızda artık yer tuttuysa artık bir sadece kuru kuruya yavan bir psikolojik ya da bir biyolojik olaydan ziyade, bir vakadan ziyade, bir yapıdan ziyade, bir elementten ziyade artık hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmişse ve biz bu unsur üzerinde biz gerçekten kendimizi, kendi erdemimizi, kendi hatalarımızı, kendi yüzleşmemizi, kendi var olan nezaketimizi, her türlü olumlu ve olumsuzlukların çatışmasını görerek, bunu aynı zamanda analitik olarak tahlil ederek, bunu metafizik anlamda diyalektik olarak, yani içre olarak, içselleştirerek bunu sorguluya, bunu sorgulayıp değerlendirebiliyorsak, iç ahengimizi yakalayabiliyorsak, iç ahenk yani iç huzuru da biz aynı zamanda buna katabiliriz. İç huzurun oluşmasına vesile oluyorsa bu ahenk, bu denge, bu ölçü, bu güzel ritim, bu güzel harmoni dediğimiz, yine bunların hepsini var ettiysek, İslam ahlakı, İslam dediğimiz özellikle İslam'daki mübarek Kur'an-ı Kerim'imizdeki, biz yeryüzünü yarattık, biz gökyüzünü yarattık ve bunları belli günde yarattık ve belli saatlerde yarattık. Ve kıyamet ise neyin elindedir, nerededir ve kimdedir ve kıyamet bir gün gelecekse niçin gelecektir? Ve bütün biz, bütün yeryüzüne biz ayetleri indirdik. Ve bu ayetleri incitiyor musunuz, incitmiyor musunuz? Bunları fark ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Yoksa hor görüp geçiyor musunuz? Her hor görmek aynı zamanda kendini hor görmektir fark etmeden. Her kibir aynı zamanda ahenk bozar. Çünkü kibir aynı zamanda ahengin en büyük bozucusu ve düşmanıdır. Çünkü iblisin özellikle en önemli özelliklerinden biri ahenk dediğimiz, İslam ahlakında ve İslam medeniyetinde ve dini imani özellikle güçlü olan insanlardaki en büyük, onları sabırla sınadığı, sabırla özellikle onları bir şekilde azgınlaştırdığı iblisin vakası ahenkten geçer. Ahengi bozulan insan, dengesi diyoruz bozulan insan, ahengi ve dengesi bozulan, başta söylemiş olduğum gibi toplumlar ne yazık ki açık olarak her türlü gıybetin, her türlü iftiranın, her türlü yalanın, her türlü zinanın, her türlü kumar, her türlü faiz ve akla gelebilecek olan her türlü olumsuzlukların peşindedir. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Bugün ekonomik, sosyal ve özellikle kültürel anlamda ve hayat tarzımız anlamında, yaşam tarzımız anlamında bugün var olan toplumumuzdaki en önemli unsurlardan birisi ne yazık ki faiz denen, özellikle Anglo-Sakson Siyonizmin ve bilhassa bu Yahudilerin yıllardır yürütmüş olduğu özellikle bu sistem, bu ekonomik kapitalist sistem, bu emperyalist soyguncu sistem içerisindeki yerleştirmiş olduğu finans kapital bankacılık sistemiyle işin içine tamamen yerleştirilip olmazsa olmaz hale getirmiş olduğu özellikle %90, %80, %85, %95 arası İslam coğrafyalarında

da İslam ekonomilerini belirleyen, enflasyonlara en büyük neden olabilen, enflasyonlarla beraber hayat tarzını sürekli daimi kılan ve bunun adına işte yatırımcıların gelmesi, onlara artılar kazandıran bu var olan faiz sistemiyle beraber bir şekilde birinin birini sömürdüğü, faizin olduğu bir toplum yapısında zaten ahlaki çöküş başlamış demektir. Faizin olduğu bir toplum İslam toplumu olamaz. Faizin olduğu bir toplumda İslam medeniyeti yaşayamaz ve faizin olduğu, yaşadığı, yaşatıldığı ve tamamen faiz ve bu bankacılık sistemine, yani uluslararası kapitalist Anglo-Sakson Siyonizmin bu düzenine eğer her kim aracı oluyorsa, her ne şekilde aracı oluyorsa ve bunu da kalkınma olarak adlandırıyorsa ve bunun arkasına da her türlü kılıfları uydurabiliyorsa, bu sistem zaten ahengi bozulmuş bir sistemdir. İslam ahenginden söz edemeyiz. İslam ahengini oluşturabilmek için var olan her türlü denge dediğimiz, ölçü dediğimiz, mesafe dediğimiz, en özünde kendine dön, kendini sorgula, kendine bak, kendi iç ahengini oluştur. İşte oluşturursan yalandan, aldatmadan, her türlü tuzaktan, her türlü oyundan, bir takım aldatma adlarla, kılıflarla, halklarla, cumhuriyetlerle, milletlerle, yerlilerle, adaletlerle, kalkınmalarla ve yok iyilerle, yok şunlarla, yok bunlarla, yok selametle, yok faziletle, bütün bu adların dışına çıkarsınız efendim. Eğer önceki bütün bunların, bütün kavramları önce yaşatmak istiyorsanız, kendi iç dünyanıza bir bakıp, kendi iç haritanızı iyi görmeniz gerekiyor. Önce iç coğrafyanızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. İbn Haldun Hazretleri'nin söylediği coğrafya kaderdir. İnsanın ilk coğrafyası kendi kaderidir. Kendi kaderi de ilk kendi coğrafyasıdır. İlk coğrafyası bu hafızadaki coğrafyasıdır. Bu onun biyolojik ağırlığı kadar aynı zamanda onun psikolojik coğrafyasıdır. Onun aynı zamanda ahlaki coğrafyasıdır. Onun duruş ve bakış ve kalkıştaki coğrafyasıdır. Eğer bunlardan uzak kaldıysa bir insan iç ahengini oluşturabilmesi mümkün değildir. Ben örneğin müzikte bazen şunu düşünüyorum. Müzik yasak mıdır değil midir? Şahsım olarak sese karşı değilim. Sesle oluşmuş olan insanın akli, matematiksel olarak koymuş olduğu, yapmış olduğu, icraatta bulunduğu, yapmış olduğu bütün bu sanatsal yapıtlarda her biri sanat değildir ama sanatsallık vardır. Ama müzik aynı zamanda seslerin bir bileşkesi ve ritim duygusuyla bir şekilde oradan bir ahenk, bir melodi oluşturabilme, bir harmoni oluşturabilme özelliği olduğu için bunun da bizlere Allah tarafından verilen bir fıtrat meselesi olduğu, bir yeteneklerimizi geliştirme olduğu için, bir yeti olduğu için ben müziğe karşı olan biri değilim ama ne tür müzik olduğu sorgulanmadığı sürece o zaman müzik halen ortalarda bir yerdedir ve mutlaka irdelenmesi gerekir. Aksi takdirde bir domuzun durumuna düşeriz. Hani der, soruyorsun, ben her tür müzik dinlerim. Ben her tür müzik dinlemem efendim. Her tür müzik dinlemem. Çünkü eğer vardır, eğer bir anda eğer o bir afyon, bir uyuşturucu haline gelip, eğer benim iç ahengimi yalnızca ve yalnızca bir kokain gibi, bir morfin gibi ya da benzeri uyuşturucular gibi sadece oradan benim hayatımı düzenliyor ve şekilliyor ve beni yönetiyorsa ben iblise teslim olmuşumdur. Benim ahenk düzenim bozulmuş demektir. Orada ahenk bulamazsınız. Siz öyle aldanırsınız, orada ahenk yoktur. Ama bugün çok daha açık söylüyorum. Batı'da da belli klasik müzik değerleri vardır. Doğumuzun, Türk musikimizin, İslam musiki, aynı zamanda İslam müziğimizin, İslam'ın içinde ta Arap coğrafyası, Afrika coğrafyaları ve benzeri uzak doğulara kadar dünya müziğin içerisinde de halk müziğimiz dediğimiz, sanat müziğimiz dediğimiz bunların içerisinde mutlaka ve mutlaka dinlenmesi gerekli çalgılar ve çalgıların kendi ahenkleri, dilleri ve bu dillerini iyi anlama ve bunları bir araya getirebilme, eşleyebilme, birlikte bir ahenk içerisinde gerçekten o toplumun kültür kodlarıyla ve hareket eden kültür genetiklerine saygı duyan, onları sürekli geliştirebilen fakat farklı formları deneyen ama bu formlarda hiçbir zaman azgınlığa varmayan, hiçbir zaman bir uyuşturucu haline dönüşmeyen, var olan müzik değerlerini eğer dinleyebiliyorsa insan ve bunlarla birbirlerine yakınlaşabiliyor ve var olan aynı zamanda o ruhani ve fiziki coğrafyalarını ve o kaderleri, o özellikle coğrafya kaderdir. Bunu hem kendi iç dünyası hem de var olan yaşadığı sosyal toplum çevre içerisinde anlayabiliyor, idrak edebiliyorsa, hafızasına yerleştiriyor ve bu hafızayı yaşatabiliyorsa orada gerçekten doğrudur, doğru yapılmaktadır ve bilhassa özellikle tasavvuf ve musikimize Allah'a yaklaşma ve yaklaştırma ya da insanları birbirine sevdirebilme, yaklaştırabilme, bu sevgiyi sevgi ve saygı temelli hiçbir azgınlığa varmadan en denge içerisinde güzeliyle, ahengiyle, yani güzel, iyi ahenkle ayakta tutabiliyorsa elbette ki buradaki müzik bize aynı şekilde o ahengin bir başka bir uyum ve uyumsuzluk dengesini giderdiği için bir denge içerisinde sunduğu ve aynı zamanda bir medeniyet inşasının gelişmesine katkı sağladığı, insanları, müminleri de aynı zamanda birbirine yaklaştırdığı bir olay oluyor.

Ve buradan da gerçekten birbirimize mesafemizi ve saygımızı ve edebimizi, görgümüzü eğer bizim arttırıyorsa, bu müzik bize bu konuda kanıt ve özellikle kanıttan ziyade özellikle yanıtlar, cevaplar verebiliyorsa ve bizi cevaplandırdığında bizde iç dünyamızda bir uyum sağlatıyorsa, o zaman burada doğruluk vardır. Ben her şeyi dinlerimden uzaksınızdır. Çünkü aynı ben her şeyi dinlerim demek, ben her şeyi yerim içerim. Aynı bir affedersiniz domuzun durumu gibi olur ki Allah muhafaza, burada zaten ciddi bir huzursuzluk, iç karışıklık ve tamamen burada bir uyumsuzluk tablosu ortaya çıkar. Yani ahenk bozulur. Çünkü sindirim sistemimize dahil olmak üzere her şeyi öğütemez. Her şeyi öğütmesi de mümkünsüzdür. Çünkü var olan belli alışkanlıklar, o alışkanlıkların dışına çıkılan yeni alışkanlıklar, onlarla beraber gelebilecek geçmiş ya da gelecek arasındaki bugünü yaşadığımızda çok dikkat etmemiz gerekli olan her tür davranışımızdan, her türlü ağzımızdan çıkan kelimemizden, kurduğumuz cümlemizden, zihnimize geçen her türlü fikirden, her türlü algıdan, bütün bunların, bu algıların aynı zamanda hiçbir şekilde birilerini provoke etmeden, kışkırtmadan ve başta kendini kışkırtmadan insanların kendi iç huzurlarını daimi kılacak, Allah'a yaklaştıracak ve imanıyla buluşturacak ve Hazreti Peygamber Efendimizin o güzel sözlerine, özellikle hadislerine yaklaşabilmeyi bizlere nasip eden bir ahenkle hayatımızı devam ettirmeyi gerçekten Rabbim nasip etsin. Nasip aynı zamanda bir ahenge. Ahenk aynı zamanda nasiple ilişki içerisindedir. Eğer biz bu ahengi çok iyi anlayamazsak, biz gerçekten ahenk konusundaki konuşulanları çok iyi anlamadığımız sürece, biz hiçbir şekilde, çok açık söylüyorum, hiçbir şekilde gerçekten doğru dediğimiz sırat-el müstakimi bulma şansımız yoktur. Sırat-el müstakim doğruluk ve tek bir Allah ilişkisi, yani İhlas suremizdeki o temel olaydaki en temel insanın yaklaşımı, kendiyle buluşması için ilk bu ahengini kurması gerekir. Hafızasında ahengi ne kadar vardır? Bu çocukluğundan, çevresinden, yetişkinlik ve yetişkinlikle birlikte artık olgunlaşma süreciyle beraber geldiği bütün bir o ömrü boyunca nerede, hangi sosyal çevrede, kimlerle, hangi ailede, hangi okullarda, nerelerde yaşadığı içerisinde zaten sosyal çevreyle oluşturduğu o aynı zamanda ahengini kendi içerisinde nasıl bir ahenk yapmıştır? Bu ahenkten nasıl acaba kendi payına ve toplum payına, insanlar adına, bir medeniyet oluşumu adına daha bir gerçekten taze bir medeniyet kurabilmesi için bu ahengi nasıl oluşturabilmektedir? Bunlara iyi iyi bakmak, iyi iyi sorgulamak ve bunların analitik ve diyalektik bütün elementlerini tekrar tekrar ortaya koyarak bu büyük uyumu, bu ilahi uyuma ulaşabileceğimiz ve ilahi uyumun gerçekten bizler üzerinde vermiş olduğu ve bizlerdeki tamamen nüfusu ve yetkisini çok iyi anlayabilen bir idraktan ve bu idrağın da en temel özelliğinde ve ben merkezinde açık hafızadaki en önemli unsurun, ki kültür genetiğimizde meydana getiren, oluşturan, bu özellikle nefsimize mesafeyi alan, nefsimizi terbiye edenin ahenk olduğu kanısındayım. Kanısı demiyorum aslında, yaşantımdan, bu tecrübemden bunu çıkarıyorum. Ahengim bozulduğunda ya da biri benim ahengimi bozdu gerçekten, ya da o anda düzenimi ya da var olan gidişatımı bozduğunda ve bu olumsuz bir seyir haline gelirse, bu bende bir takıntıya oluşturabilir. Bu takıntı benim bütün günümü, bütün ayımı, bütün yılımı, bütün hayatımı, imanımı, inancımı gerçekten yeniden sorgulamamı ve sıkıntıya sokabilecek, beni ciddi çetrefilli bir durumla karşı karşıya bırakacağını burada açık ve net söyleyebilirim. O yüzden günlük hayatımız içerisinde evimizde başlayarak, evimizden dışarı çıktığımızda, işimize doğru giderken yaptığımız sosyal ortam içerisindeki yolculuğumuz, aynı yolculuğumuz içerisindeki yaşadıklarımız, o yaşadıklarımızla beraber iş yerimiz, iş yerimizdeki insan ilişkilerimiz, aynı zamanda iş ile olan ilişkilerimiz, hem aynı zamanda o işimizde ehli olmak ama o ehlinin getirdiği iftar duygusuna sadece kapılmamak, ona aynı zamanda da eğer erdemi ekleyebiliyorsak, erdem ile aynı zamanda icraatımızı yapabiliyorsak, ehli ve erdem ikisi muazzam bir ahenk oluşturabilirler. Ve eğer ki işte buradaki bizim usta dediğimiz, ustalık dediğimiz ve işini doğru yapma dediğimiz samimiyetle, ihlasla ortaya çıkıyorsa, burada o zaman rahatlıkla doğru bir yoldayız, hareket etmekteyiz ve yapılan her şeyin Allah için olduğunda unutmamak koşuluyla, o zaman ahenk, iç huzur.

İç düzen, iç uyum, iç güzellik, iç temizlik, iç arılık, iç duruluk hepsi gündeme gelir. Bütün bunları eğer yapmaya çalışırsak, kendimizle baş başa kalırsak, iblise karşı özellikle dirençli olarak durabilmemiz demektir. Çünkü nefsimizin terbiyesini, asıl bu nefs terbiyesi çok ciddi olarak ahenkle iç içedir. Bu uyumla iç içedir. İç huzuru olmayan bir insan, iç huzuru olmayan bir millet, iç huzuru olmayan bir toplum, İç huzuru olmayan bir aile daimi olarak sıkıntıdadır. Ve daimi şeytanın, iblisin tekeli altındadır. Bunu unutmayalım. Ve mümkün olduğunca huzursuzluk, istediğimiz kadar namazlarımızı kılalım, oruçlarımızı tutalım, ibadetlerimizi yapalım, hayır işlerinde koşturalım, ne yaparsak yapalım. Bir yerde eksik kalır efendim. Bir yerde eksik kalır. Çünkü bunlar aynı zamanda iç huzursuzluğumuzla beraber devam ediyor. Sadece bu huzursuzluğumuzu gidermek amacıyla yapılan eylemler haline dönüşüyorsa aslında hiç fark etmeden huzursuzluğumuz daha da artmaya başlayabilir. Şeytan bizi burada bozar. Ama mümkün olan iç huzurumuzu, iç günlük hayatımızı, kullandığımız dilimizden, elimizden, her şeyimizden eğer çok güzel bir şekilde, dengeli bir şekilde ve güzelin ne olduğunu da idrak ederek anlayabiliyorsak, Allah bizleri eğer nasıl yarattı ve bizi nasıl yarattığında bu güzelliğimizi nasıl oluşturduğunu, bu güzelliğin aslındaki arkasındaki olanın en önemli unsurun ihlas, Rabbine olan ihlasla ben kullarımı en güzelinden yarattım. Onları en güzeliyle halifeler kıldım bu yeryüzüne demesi zaten ahengi ancak bu yeryüzüne özellikle yeryüzünü tabii kılacak, bu yeryüzünü en güzel yapacak, bu yeryüzünde iyilik için koşturacak, yarışacak ve iç huzurunu sağlamış, ibadetlerini yapan ihlasla ve sıratel müstakim de bana yaklaşan kullarım olacaktır. Yani Allah ahengi bizlere nasip etmiştir, vermiştir. Allah kimseyi ahengini bozdurtmasın ama ne yazık ki bugün toplum olarak aheng bozulmuş bir toplumuz. Düşünebiliyor musunuz? İslam olduğumuzu söylüyoruz, İslam ülkesi olduğumuzu, İslam coğrafyası olduğumuzu fakat bütün ekonomik ve sosyal ve kültürel ilişkilerimizin finans ve merkezinde faizle ilgileniyoruz ve faiz var. Borsalar ve var olan tefeciler, kara borsacılar, fiyatların artışları, enflasyon ve bütün bugünkü var olan şu ekonomik sistem mi? Acaba hiçbir İslam ülkesi, bu ister Pakistan olsun, ister Bangladeş olsun, ister biz olalım Türkiye ya da çevremizdeki bütün var olan İslam coğrafyaları, İslam beldeleri, eğer ki var olan uluslararası kartelleşmiş bu Anglo-Sakson Siyonizmin, bu ideolojik baskının özellikle bu sermaye ve köle düzeniyle özellikle yürüttükleri, bu özellikle yapmış oldukları baskı diyorum ben buna, bu diktatör baskıyı da demokrasi adı altında kılıflandırarak bizleri tamamen sandıklara götürerek ve sandıkları kendi işgalleriyle ve kendi kurdurdukları partileriyle, ki bu partiler aynı zamanda lobilere hizmet eden yapılar oldukları için bu lobileri eğer kuranlar, kurgulayanlar, kudurtanlar ve bunu şekilleyenlerin kim oldukları bildiğimiz anda zaten ki biliyoruz, o zaman açık olarak ahenk bozulmuştur o toplumda. Çünkü o toplum nifaha açık, zana açık, zinaya açık. Her türlü olaya açık, her türlü kara borsaya, her türlü zenginin zengin, yoksulun yoksul ve tamamen bunun bir kibirle, güçle sürdürülmesi gerektiği ve var olan dünya sistemini kim yönetiyorsa o sisteme tamamen entegre olarak ve bunu özellikle ancak bu sistemde biz gelişebiliriz, kalkınabiliriz gibi bir adlarla ve sıfat verdiği tanımlarla böyle bir irade gösteriyorsa bu irade bozuk iradedir, bu aynı zamanda huzursuzdur. İşte iç huzursuzlukların en büyük nedeni, toplumsal huzursuzlukların en büyük nedeni bu huzursuzlukların özellikle ortaya çıkması ve diretmesinden kaynaklanmaktadır. Bugün ne olursak olalım, ne yaparsak yapalım, önce her insan önce kendini sorgulamalı. Evet, bunu her daim diyoruz. Bir Müslüman ilk kendiyle baş başa gelmeli. Sokaktasınız, oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz ya da ayaktasınız. Eğer izmaritleriniz varsa sigara içiyorsunuz ki içmeyin ama içtiğinizi varsaydık. Hiç olmazsa o sigarayı, o izmariti sonunu sokağa atmayın efendim. Atmayın. Suyu, içeriği temizliyorsunuz dükkanınızın. Dışarı süpürmeyin, suyu atmayın. Pisliği o tarafa atmayın. Onu gelip temizleyecek olan birinden önce oralardan geçen insanlar da vardır. Burada birebir ahenk bozulur. Yaranın, yaşlının, çocuğun, hamilenin yürüdüğü yerlere araçlarınızı park etmeyin. Burada bir anda ahenk bozulur. Trafik kurallarına uymuyorsanız ahenk bozulur. Toplumsal ahenk aynı zamanda iç ahenk, bireyin, kişinin iç ahengiyle, ferdin iç ahengiyle ilgilidir. Demek ki var olan bir toplumda her türlü aldatmaca, her türlü ahlaki olarak eksiklikler varsa ve bunun ekonomik, kültürel sisteminde aynı zamanda başat kültürde,
özellikle ve özellikle bizlere yedirdikleri, içtirdikleri, okutturdukları, izlettirdikleriyle, her şeyle, bütün bir medyasıyla, bütün bir kültür iktidarıyla, eğer bizlerin gerçekten bizlere, kendimize dahi ifade etmekte zorlandığımız, bizleri bir şekilde bizim bize samimi olabilmemizi engelleyecek olan her türlü iblisin nefsimizi şaşırtma olayında eğer ki aciz kalıyorsak, o zaman ahengimiz bozulmuş, ya da çelişkide kalıyorsak, arafta kalıyorsak ahenk bozulmuş demektir. Ahenk çok sağlam bir irade ister. Ahenk sağlam bir hafıza ister. Ahenk aynı zamanda kalp gözlerinin net açıklığını, hidayetini ister ve akli, şuur ve idrakın gerçekten en tabii haliyle sade, duru ve kararlı haline, yani duruş ile bakışın efendiliğini ister. Samimiyet ister. Ahengi olmayan toplum hafızası bozuk toplumdur. Çünkü hafızada ahenk dediğimiz olay tam yerleşmiş, oturmuş değildir. Ya da kalp gözlerine tam olarak gelmiş değildir. Oradaki işte en büyük bozulluk bu. Bu özellikle akli iradeyle kalbi iradenin ve iki hafızanın aynı zamanda buluşmasındaki en önemli unsurlardan birisi dengeyi, özellikle bu uyumu oluşturacak olan ahenktir. Ahenk bizim üstümüzde özellikle bir, açıkçası sünnet farz demiyorum ama bizim üstümüzde ciddi bir zorunluluktur. Bu sorumluluktur. Bu aynı zamanda çünkü bizi bizle istişare eden, bizi diğer insanlarla istişare eden ve mümin kullarıyla beraber doğru ihsan kullarıyla helal sofralarda, helal rızıklarda helalince paylaştırmayı nasip eden, aynen kullar haline dönüştürebilen bu ahenktir. Ahenkli sofralar bereketli sofralardır. Bereketli sofralar rızığın, helalin tamamen alın teriyle gelen ve hiç kimseye karşı, hiç kimseyi sömürmeden ve kendini sömürtmeden, bilhassa kendini sömürtmeden yaşayan bir toplumun, bir milletin ve bir bireyin, bir ferdin aynı zamanda hakimiyetidir. Ve bu hakimiyet Allah'a yaklaşmakla olan erdemi ve bu erdemle beraber aynı zamanda da icraatlarındaki ehli olabilmeyle mümkündür. Bu ehli sadece meslek değildir. Önce aynı zamanda erdemiyle beraber ahlaklı duruşunu yapabilmesi, yaratabilmesi, oluşturabilmesi, daha dengeli ve İslam'ın medeniyet ufkunu açabilmesi için kişinin, yani bu ferdin, bu bireyin önce kendiyle hesaplaşması gerekirken ilk gerekeceği, ilk yapacağı konu nefsini özellikle terbiye edebilmesi için, mesafe alabilmesi için, Allah'a yaklaşabilmesi için ahengini oluşturması gerekir. İç ahengi gerçekten zengin olan, bolluk içinde olan insanlar Allah'ın hidayete vardırdığı insanlardır. İşte sıddıklar dediğimiz olaydır. Eğer bunlardan biz yoksun hale gelirsek o zaman çok ciddi olarak sıkıntı yaşarız. Ahengi bozulan bir coğrafya bana göre çok büyük çürümeye artık yaklaşmış bir toplumdur. O çürümeden nasibini alacaktır. Bugün benim şu anda yaşadığım bu toplum içerisinde, şurada şu konuştuklarımla dahil, kendi içimde bu ahengimi ne kadar olduğu, ne kadar ahenk içerisinde yaşadığım, nerede ne kadar sabrı tarttığım, sabır ve ahenk ilişkisini nasıl dengelediğim, nasıl ayarladığım, sabrı diyorsun, sabrımı taşır mı? Sabrım neden taşar? Sabrımın taşması benim ahengimi bozar. Sabır benim ahengimi güçlendirir. Evet, zordur bunu yaşatabilmek ama sabır aynı zamanda mihenk taşıdır. Ahengi giden farklı bir olaydır. Çünkü bunun bir dokusu vardır. Bunun bir kalkışı, inişi, çıkışı, bunların hepsi bir ritim içerisinde. Harmoni dediğimiz bunların böylesine bir uyum içerisinde dengesi vardır. Ve bu dengeyi bozarsanız, dengeyi bozduğunuz an ahenk bozulur. Ahenk ve denge. İşte bakın, Allah'a bin şükürler olsun, elhamdülillah yürüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani bugün Allah, biz ne diyor? Çifter çifter yarattık kullarını. Çifter çifter. Bakın dikkat edin, burada çifter çifter demesiyle aslında burada Rabbim bizlere tam bir dengeyi sunuyor. Tam bir denge. Çünkü senin her çiftin aynı zamanda üremenin de bereketinin de arttırmaya vesile oluyor. Aynı zamanda yaptığın uğraşın işinde de gerçekten onu çok daha kolay, çok daha narin yapabilme, en incesiyle yapabilme, en kaba iş dahi olsa, zor fiziki bir eylem dahi olsa, İcraat dahi olsa onu dahi sana kolaylaştırabiliyor. Çift dediğimiz aslında balansın, yani dengenin ve bu dengeyle beraber eğer bu işte gerçekten en büyük inceliğiyle ve nezaketiyle davranıyorsak, naziksek, kendimize karşı aynı zamanda bu nezaketi koruyabiliyorsak, var olan çifte kişilikler oluşmuş bu dünyamızda
çifte kişiliğimizden, nefsimize özellikle bizi ayırdığı, bizi tamamen

karşıladı. Birinin iblis tarafı, birinin cennet mekan melek tarafı olan Allah'ın hükümlerini yerine getirecek olan Hazreti Peygamberlerimizin o güzel yolculuğunda gerçekten o kararlı olan, o güzel olan, doğru olan ahengi, o ahenk coğrafyasına tabi olabiliyorsak hafızamızda, hafızamızla birlikte ruhani olarak aynı zamanda manevi ve aynı zamanda akli dediğimiz, mental dediğimiz akli olarak da fiziki bütünlükle beraber bir uyum sağlayabiliyorsak, bu bizim oturuşumuzdan, kalkışımızdan, yürüyüşümüzden, yiyişimizden, içişimizden, insanlarla olan nezaket kurallarımızdan, her şeye varıncaya kadar istişarelerimizden idrak etmiş bir medeniyet olarak ve bu idrak medeniyeti aynı zamanda en mükemmeliyle, en iyisiyle, hiçbir zaman dört dörtlük olmasa da daim o dört dörtlüğü Allah'a yaklaşma olarak bilerek yerine getirecek olan bir ahenk kültürünün oluşmasından söz etmemiz gerekir. İslam medeniyeti, İslam kültürü aslında bir ahenktir efendim. İslam'ın kendi zaten kendi içerisinde bir ahenktir. Hazreti Peygamber Efendimizin, bakın dikkat edin, hadislerini çok iyi irdelersek, okursak, özellikle Kur'an-ı Kerim'den bu özellikle etkileşimler ve buradan yola çıkmış olan bütün özellikle ve özellikle diyorum Mevlevilerimiz, Sıddıklarımız ve bir dolu gerçekten peygamberlerimiz gelmiş geçmiş her birinin onun nasıl orayı nasıl idrak ettiği, bu mübarek kitaplardaki bu vahiyleri nasıl idrak ettiği, nasıl içselleştirdiklerini ve bu içselleştirmeyle beraber kendi ahenkleri ve özellikle sabırlarıyla beraber nefslerini nasıl terbiye ettiklerini, Rabbimin onlara nasıl kolaylık sağladıklarını ve bu kolaylığa karşı o ilmi olanlar, o ilim sahibi olanlar Allah'tan korkarlar. Çünkü korkarlar, bilirler ki Allah bu düzenini var olan onlara bahşettiğini bozmasın. O bozmak, o bozulmak en büyük korkularıdır. İşte asıl korku buradadır. Allah o korkuyu onlara niçin? Korkuyu aslında şöyle verir. Sev. Sev ve iyilikte yarış, hayırda yarış. Onlarda yarışırsan aynı zamanda iç hahengini korursun. İç hahengini koruduğun süre içerisinde arafta kalmazsın. Mümkün olduğunca bana yaklaşırsın. Ben seni sana yaklaştırırım. Yeter ki sen bana bir adım at. Ben sana dört adımla zaten yakınım. İşte bu kadar açık. Her şeyle net. O yüzden ahenk bugünkü programda ele aldım. Bu kelimeyi sakın sakın hafızalarınızdan silmeyin. Hafızanıza sadece ahengi ahenk olarak kelime olarak da bir sözlük olarak almayın. Ahengi çok iyi irdeleyin. Ahengi bütün hayatımızın her şeyine uygulayın. Her şeyimize uygulayın. Sabah kalkışımızdan, yüzümüzü yıkayışımızdan, ibadetlerimizden, her şeyle yediklerimizden, içtiklerimizden, hazırlama şeklimizden, onları bir şekilde yıkamamızdan, kullanmamızdan, her türlü insan ilişkilerimize girdiğimizden, bu ahenk ilişkisi ne kadar bozulduysa bir toplumda yine de bir saygıyı elden bırakmamamız, gerçekten mesafemizi iyi korumamız, kendimize ilk mesafeyi koymamız ve kendi azgınlığımızı ve nefsimizin her an tuzaklarından korunabilmemiz için önce kendi iç hesaplaşmamızdaki iç ahengimizi idrakla, hafızayla sürekli tazeleyerek kalbi gözlerimizi daimi zinde tutarak, açarak özellikle manevi dokumuzu güçlendirerek bir yolculuğu yapmamız gerekiyor. Bu yolculuk Allah'a giden tek bir yolculuktur ama bu yolculuk aynı zamanda bir bütünün yolculuğudur. Bizlerin ancak ümmeti Muhammed ve ancak İslam ve ancak İslam'ın medeniyet olabilmesi buradan, ilk buradan geçmektedir. Yaptığınız her işi doğrusuyla yapın ama doğrusuyla yaparken ahenkle yapın. Ahenkle suistimal etmeyin. Eşinizle olan ilişkiniz, eşinizle olan bütün doğruluğunuz, bütün dürüstlüğünüz her şeyinize, çocuklarınıza, yavrularınıza, her şeyle. Burada ahkam kesmek, vaaz vermek istemiyorum. Bundan uzak kalmak istiyorum ama ahenk mutlaka ve mutlaka ana hedefimiz olmalı. Çünkü nefsi en büyük himayesini altına alan ve onu bir şekilde şekilleyen Allah'ın bize verdiği ölçüde oranda ahenktir. Ahengini kaybetmiş bir toplum cozutur. Saygıyı unutur. Karşılıklı mahremi ve mesafeyi ve bunları irdelemez. İrdelemeksin aynı zamanda bu irdeden uzak kalırsa hafızada zarar vardır. Hafıza sıkıntılıdır, sorunludur. O zaman biz bunun adına ne diyoruz? Travma diyoruz. İşte travmatik durumlara girmiş bir toplum ahengini yitirmiş bir toplumdur. Ahengi olmayan bir toplum zaten mutsuzdur. Bir kişiye eğer hak ettiği maaşını vermiyorsan ve o hak ettiğini düşünüyorsa o insanın ahengi gün içinde bozulur. Bozulmaması mümkün değildir. Eğer ki onun maaş günü geldiyse o maaş gününde onun parasını, ücretini ödemiyorsan ahengi bozulur. Çünkü iç dünyası sıkıntıya girer. Çünkü onun aynı zamanda bir başka taraftan ondan söke söke alacakları gerekiyor.

istiyorsa her türlü mahkemelik durumlarıyla üstüne binip daha da fazlasını alabilecekleri güçler vardır ve bu güçlerle karşı güçsüz kalmaktadır. Bunları düşündüğü an içine kapıldığı zaten o travma ona yeter. İç huzursuzluk yaratır. Bir insanın bir insana, bir grubun bir gruba yarattığı her tür travmatik durum, huzursuzluk o toplumun ve o bireyin ve o bireylerin ve o ilişkilerin aynı zamanda ahengini bozar. Ahengi bozulan insan, ahengi bozulan toplum huşuyla namazını, ibadetini yapamaz, yapamayız. Huşuyla bir toplumda gerçekten Allah'la bütünleşmiş olarak yaşayamayız. Aldatmayalım kendimizi, bunu da söylüyorum. Ben şahsım olmak söylüyorum bunu. Niçin ben bazen öfkeleniyorum? Niçin ben bazen sinirleniyorum? Niçin ben bazen birilerini kendimden daha çok savunur hale geliyorum? Niçin? Burada hepsinde ben aynı zamanda uyumum ve ahengimi bozuyorum. Ben bir anda sinirlendiğim anda, öfkelendiğim anda, sesim biraz yükseldiğinde kendi kendime rahatsız oluyorum. Diyorum ki niçin? Niçin buna gidiyorsun, yapıyorsun? Bunu yapmasam üç şeytanı mı oynayacağım? Üç şeytanı oynadığımda zaten o zaman ben tamamen ahengi bozulmuş, son derece bencil, duyarsız, samimiyetsiz biri olup çıkıyorum. O zaman benim ibadetlerim nereye gidiyor? Benim tuttuğum oruçlarım, benim yaptığım beş vakit namazlarım. İşte ahengi bozulan bir toplum bugün asıl meseledir efendim. Medeniyet inşasında İslam toplumlarının en merkezinde bulunan nefs terbiyesini azgınlaştırmak, terbiye etmek değil. Özellikle de ahengini bozarak, nefsi üzerinden ahengini bozarak onun aynı zamanda hafızadaki idrak olayını sorgulamamasıdır. Sorgulatmamasıdır. O idrakı ona anlatmamasıdır. Ve onu aldatmasıdır. Ne yapalım? Sistem böyle, toplum böyle, düzen böyle, böyle gidiyor, böyle gelmiş, böyle gidiyor. İşte bunları dediğimiz anda aynı üç maymunun durumuna düşüyoruz. İşte o zaman ahenk zaten bozulmuştur. O toplumda zaten var olan bir tarafta köle, bir tarafta patron. Patronla köle arasında doğru bir istişare olmadığı anda zaten tamamen o toplum travmatiktir, patolojiktir ve ahengi yoktur. O merkezde, o çalışılan işlerinde hiçbir şeyde ahenk olmaz. Onun rızkı, bereketi de ne kadar gerçekten helaldir, bu da tartışılır. Bunların hepsi, çünkü biz helal rızıktan söz ediyoruz. Helal rızık bereketi olandır. Bereketi olan aynı zamanda ahengi olandır. Çünkü o ahenkle yapılmış, severek yapılmış, doğru yapılmış, hiçbir sistemde bulunmamış, İdrak edilmiş ve Allah için yapılmış olandır. Merkezde o vardır. Eğer merkezde biz bunu almazsak, bunu anlamazsak o zaman ciddi olarak suistimal haline geliriz. Kendimiz de suistimale düşeriz. Allah muhafaza, işte bugün sistem bize bunu anlatıyor ve bizi tamamen bunun içerisine sokuyor. O yüzden çok ciddi olarak diyorum, ciddiyetimizi özellikle nefs terbiyemize göndermemiz, nefs terbiyemizde ahenk unsurunu aramamız, bunun aynı zamanda dil zihin kodlarıyla beraber, bakın dil zihin kodlarıyla beraber kalbi hafızamızda ve akli hafızamızda ahengi çok iyi uyumla bütün biyolojik varlığımız olarak yapmamız gerekiyor. Allah'a yaklaşmak ahenktedir. Ahengi yitirdiğin an huşuya giremezsin. Huşu çünkü bir şekilde iç ahengi sağlayan insanlarda vardır. Çok değerlidir. O yüzden Hazreti Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye der. Ne der? Namaz kılıyoruz. Ama namazı kılarken huşuya girebiliyor muyuz? Bir yerde gelip bozuyor. Peygamber Efendimiz yanılmıyorsam şöyle bir örnek veriyor. Yeleğini vereceğini söylüyor. Huşuya giren hiçbir şeyden, her şeyden öte, Allah dışında hiçbir şeyi düşünmeyen bir hafıza, bir zihin huşuyla ibadetini yapmış demektir diyor. Bunu yapabilen varsa içinizde diyor, helal olsun. Ama hiç kimse bunu yapamıyor. Hiç kimse bunu söylemiyor. Bu aynen şuna da geliyor, Hazreti İsa Hazretleri'nin, yanılmıyorsam İsa Hazretleri'nin söylemiş olduğu, bunu Peygamber Efendimiz'e de vardır aynı zamanda, yine hadislerinde geçer. Bir kadına taşlayacaklar ama affedilmesi de gereker çünkü merhamet Allah'a aittir ve Allah bizlere merhameti kalplerimize yerleştirir. O zaman orada yanılmıyorsam İsa Hazretleri şöyle bir laf ediyor, eli en az kirli olan ilk taşı atsın der, ya da hiç kirlenmemiş olan ilk taşı atsın bu kadına. Recm, işte hiç kimse atamaz o sıra. Çünkü ihlasla samimi ise kendi içindeki ahenk ya da ahenksizliğini sorguluyorsa, samimiyet ya da samimiyetsizliğini, dengesidir dengesizliğini, o taşı o kadına hiç kimse atamaz. İşte peygamber Allah tarafından özellikle peygambere verilmiş olan o hidayet ve merhamet mektebinde oradaki o merhameti o kadına göstererek Hazreti İsa burada çok muazzam böyle bir hareketiyle, böyle bir tavrıyla var olan insanlara iç kendi ahenklerinizi önce bulun. Ahenksiz olan bozulmuş demektir. Bunun sıfatları ne olursa olsun ama asıl mesele ahengi bozabilmek. Hafızamızda ahenk ne? Hafızadaki ahenk

0: saptığı an biz bunun bugün adına ne diyoruz? Akıl hastalıklarına doğru yol aldığımız, ruh sağlığımızın bozulduğu, ama aynı o zamanda o değil. Biz faiz yiyoruz ya, faizle yaşayan toplumuz ya. En dindar kurumlarımız bile faiz bankacılığı içinden yaşıyorlar, paralarının transferleri yapılıyor. Böyle bir toplumda bu da bir başka hal. Bir insan kendini sorgulamasa buna alışır ve böyle gider, kapılır gider bu iblisin yolunda. Ama bir insan bunu sorgularsa, sorguladığında da bunun gerçekten doğru cevabını bulup doğru adresine giderse, faizden uzak kalırsa, o faiz bir şekilde ona bulaşmıyorsa, bulaştırmıyorsa kendine, o zaman o gerçekten iç ahengini sağlam bir şekilde tutan, akli olarak ve gerçekten kalbi olarak idrağını yapmış ve bu idrağında samimi olarak devam eden insandır. Eğer bunlardan yoksunsa o zaman çok ciddi sıkıntı yaşıyor demektir. Bugünkü programımı bununla yaptım. Yani binlerce örnek bulabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'imiz başta. Bakın dünyanın yaratılışına bakın. Dünyanın yaratılışını biz bir dengede yarattık. Biz dengede yaratırken aynı zamanda onu tarttık. Onu bir tartıyla yaptık ve o tartıyla beraber aynı zamanda onda bir ahenk oluşturduk. Bugün en güzel ahenk nerede diye soruyor bana bir öğrenci arkadaşım. Ahenk mi? Bak kendine bak diyor öğrenci. Bak kendine bak. Kendinle uyum ve uyumsuzluğu bul. İki, kendin nasıl bir yerde yaşıyorsun? İlk yaşayacağın şu bulutlara bak, gökyüzüne bak. İki, tabiata açıl. Tabiattaki en küçük olaya bak. Üremeye bak. Bu üreme, bir bebeği al. Bir bebeğin daha sonraki yetişme evrelerine bak. Kendi fotoğraflarına bak diyorum. Bir bebeklik fotoğrafına bak ve ardından daha sonraki süreç içerisindeki fotoğraflarına bak. Ama hepsinden de öte şuna bak. Akşama bak, geceye bak, gündüze bak. Günün ağarmasına bak ve günün özellikle kararma saatlerine bak. Bütün bunları aldığın zaman olağanüstü bir ahenkle karşılaşıyoruz efendim. Bir damak diyoruz değil mi? Damak tadı diyoruz. Bakın damak tadı. Bu damak tadı özellikle bir gün yapacağım programda vardır. Damak neyle tadlandırılır? Nasıl tadlandırılır? Taçlandırılır ya da o damağın tadı bozulur. Ya damağımızın tadını bozdun derler. Nedir o? Ahengimizi bozdun. Her içilen, her yenilen, her sohbet edilen, her konuşulan hepsi ne kadar ahenklidir? Asıl olan şudur ahenk. Ahenk Allah'ın bizlere verdiği en temel fıtrattır. En temel hediyedir. Biz bu ahengi, çünkü Allah bizleri ahenkle yaratmıştır ve bu ahengi bozmamamız için gerekli olan her şeyi yapmamız gerekir. Bu ahengi iyi tutabilmemiz ve ahengimizi ve İslam ahengiyle, İslam kültürünün genel kod sistemiyle eğer çok iyi gerçekten hisseder, hissetmekten öte yaşarsak ama önce ilk kendimizden başlarsak ve bu başlangıcımızı kendi grup dinamiklerimizden, yani ailemizden ve yakın çevremizden ve bu çevremizle beraber ilişkilerde bulunduğumuz insanlarla eğer bu fikir teatilerini, bu özellikle istişareleri ince bir dille, ahenkle, nezaketle, zarafetle bunları zarif bir şekilde aktarıp karşılıklı ikram olarak algılarsak, ikramla beraber hayatlarımızı devam edersek Allah'a yaklaşma konusunda İnşallah Rabbim bizlere hidayete vardırarak bizlere bu güzelliği nasip eder. Ama şunu söyleyeyim, bir İslam medeniyettir ama bir İslam'ın medeniyet olabilmesi için kendi iç huzurunu, iç ahengini bulan insanlar ve insanlar toplumuna ihtiyaçları vardır. Şikayetle, nankörlükle oluşturulmuş, faizle oluşturulmuş, var olan bankacılık sistemleri her şeyle ilişki edilmiş bir toplum ahengini bulamaz. Şu anda stüdyodaki güzel insanımız Halil Bekki, dostumuz bana işaret ediyor, diyor ki bir dakika kaldı. Allah birdir, ondan başka Tanrı yoktur. Sübhan Rabbike Rabbil İzzeti Amme Yesifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Mübarek cumalar diliyorum. Allah'a emanet kalın, selametle kalın. İnşallah haftaya tekrar buluşmak, konuşmak üzere.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
2: Selçuk Ferit'in hazırlayıp sunduğu Hafıza ve Bilinç programı sona erdi.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.

0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukur Ambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
4: Radyo Hedef.
5: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
2: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

Asr-ı saadet Müslümanlarının ilk özelliği Resulullah'ı sevmekse, ikincisi öğrenmek ve yaşamaktı işte. O rahmetti, bir rahmetti Allah'ın Resulü. Onlar onu yudumlamak için çırpınacaklardı devirlerinde. Bir mektepti Allah Resulü. Onlar onda hayatı öğrenecekler, yepyeni bir şahsiyetle donanacaklardı. Cahil bir toplumdan kıyamete kadar yaşayacak bir dinin ilk nesli böyle inşa edildi işte. Sevmekle, öğrenmekle ve yaşamakla. Şöyle bir tasavvur etmeye çalışalım içimize. Etrafında sahabiler, gönül dostları Resulullah'ın, gözleri Resulullah'ın mübareklerine çakılmış, bedeni hal ruhaniyetlerine. Bir kelime çıkacak da yere düşecek diye korkuyorlardı adeta. Her kelimeye susamışçasına atılıyordu sahabi. Ve şahsiyetlerine katıyorlardı öğrendikleri her şeyi. Çölde bir pınar gibi kana kana, doya doya Resulullah'ı içiyorlardı. Resulullah evde, Resulullah savaşta, Resulullah binek üzerinde, Resulullah bağda bahçede. Allahu Ekber. Resulullah şurada yaşlılarla, Resulullah gençlerle, çocuklarla, Resulullah savaşçılarla, Resulullah sulh masasında. Her bulunduğu mekana bir İslam rengi getiriyordu Allahu Teala'nın Resulü. Bir sıbbetullah getiriyor. Her teveccüh buyurduğu insana bir güzellik taşıyor İslam'dan Allah'ın Resulü. Eğer ona gassalın elindeki meyyit gibi sunmuşsa kendini, cahiliye dirençlerini kırmışsa tamamen, Resulullah'ın her sözü, her davranışı sürekli tazelenen bir kan gibi akıyordu vücudun ashabın. Kılcal damarlarına kadar ulaşıyordu. Yepyeni bir can buluyor her peygamber sözüyle ümmet, ashab daha da canlanıyordu. Arınma arınma arınmalarla yepyeni şahsiyetler doğuyordu. Net, berrak, katışıksız Müslümanlar doğuyordu asr-ı saadette. Çünkü kainatın efendisini bile aralarında paylaşamıyorlardı. O kadar çok seviyorlardı ki. Bir Bilal-i Habeşi'yi düşünün dostlar. Daha risaletinin ilk yıllarında buluşmuş Allah'ın Resulü ile ve tüm varlığını teslim etmiş. Aşksa aşk, öğrenmekse her şeyiyle hayatına geçirme derecesinde yaşamak. Resulullah'ın irtihal edince onun yaşadığı haseti bir hatırlayın. Bilal-i Habeşi, biliyorsunuz değil mi? Duramıyor yerinde. Medine'de ve alıp başını gidiyor Bilal-i Habeş. Yıllar sonra kendisinden bir ezan okunma istediğinde Allah Resulü'nü hatırlayıp hasretle gözyaşlarına boğuluyor. Ve ağlayarak ezanı Muhammedi okuduğu zaman Medine ayaklanıyor sanki yine Allah'ın Resulü geldi diye. İşte onlar öyle sevmişlerdi. Allah'ın Resulü'nü öyle içlerinin sinelerine sokmuşlardı. Seviyorlardı. Sevdikleri içinde yaşıyorlardı. İşte öyle adamışlardı kendilerini Allah'ın Resulüne. Bu örnekler o kadar çok.

0: yoktur ki dosar. Resulullah adeta bir manevi ışıktır. Etrafındakilerde ışığa dönük aynalardır ve sonsuzluğa kadar da o ışık yanacaktır inşallah. Resulullah'ı yaşamak için o nesli anlamak lazım. Resulullah'ın bir Müslüman için ifade ettiği manayı kavramak için o neslin bakışını anlamak lazım. Nasıl sevdiklerini, onu hece hece nasıl öğrendiklerini, onunla nasıl özleştiklerini anlamak lazım. Bir tarih vakası gibi bakmamak lazım Resulullah'ın hayatına dostlar. Yani 1400 sene önce yaşamış bir insan olarak bakmamak lazım. Onun kutlu dostlarının davranışlarına, bir ebedi önder gibi hayatını ona idame ettirecek şekilde sahabelerin onun etrafında birer hüzme ışık gibi dolanmaları ve Allah Resulü'nün bir bakış nazarına muhatap olabilmeleri için etrafında sanki ateş böceklerinin ağaçların üzerinde döndüğü gibi asabın kainatın efendisinin etrafındaki pırpır seslerini inlemekle hissetmek lazım. Hecelemek lazım Allah'ın Resulü'nün yaşantısını hayatına. Her çağın kutup yıldızı gibi onun etrafında dönmek için, onunla yolu bulmak için ve yolunu kaybetmemek için Allah'ın Resulüne tabi olmak lazım. Bizler ondan 14 asır sonra gelen Müslümanlar, kalplerinin her kelimesi bir başka cahiliye çengelinde takılı kalmış olanlar, sevgileri parçalananlar, kişilikleri başka başka ellerde yoğrulanlar, nasıl bulacağız o pınarı, o sevgiyi nasıl tadacağız? Dinimizi Resulullah'ın emrettiği gibi öğrenmekte hala gayretsiz miyiz? O tadı alabilmek için dizimizi Resulullah'ın dizine nasıl dayayıp, gözlerimizi onun göz bebeklerine nasıl yöneltip, risalet ışığını gönlümüze nasıl taşıyacağız dostlar? Aşklarımızı Bilal-i Habeşi'nin aşkıyla nasıl aynı teraziye koyabiliriz ki? Ve nasıl o nesil ile birlikte bir tesbihe dizileceğiz ümmet noktasında? Nasıl onlarla yan yana gelip de aynı yerde duracağız? Deseler ki siz de Allah'ın Resulü'nün ümmetiydiniz, biz de onun ümmetiyiz. Ama siz bütün her şey bildirildiği halde Resulullah'ın kardeşlerim dediği müjdeyi aldığınız insanlar, Allah'ın Resulü'nün hangi sünnetini yerine getirdiniz diye bir soru sorsa, o devirde yaşayan sahabiler hani mahşerde yan yana durabileceğimiz kişiler, onlara cevap hazırladınız mı dostlar? Siz de ümmetiydiniz, biz de ümmetiyiz. Ama sizler nasıl bir ümmetsiniz diye böyle bir soruya muhatap kalırsak, kendi nefsime diyorum sonra da size, hangi Allah'ın Resulü'nün hangi sünnetini hayatına geçirmekte samimi davrandınız? Kendime soruyorum, çok zor. Kainatın efendisi, ashabım yıldızlar gibidir buyuruyor. Allah Resulü, onlardan hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz.
1: O neslin kılavuzu Resulullah aşkıydı belki o yüzden. Kusurları olan yok muydu? Elbette vardı. İçlerinde. Büyük günah işleyen bile vardı. Belki o dönemde içki içen, zina eden insanlar da vardı. Ama Resulullah'ı sevmekte fireleri yoktu dostlar. Bu teslimiyetteki firesizlikti işte. Şahsi zaafları olsa bile teslimiyette kusursuzdular. Çünkü Resulullah aşkı onların kalplerini yoğurmuştu. Sonra o aşkla tövbe istiğfar ettiler. Sonra yine samimi oldular. Peki o nesli, o sevgi de nasıl yakalayacağız dostlar? Günahlarımıza, zaaflarımıza rağmen Resulullah'ın kişi sevdiğiyle beraberdir müjdesine nasıl tutunup onun burcu burcu rahyasını nasıl duyacağız? Gönüllerimizi en özel dualarla yöneltmek lazım Rabb-i Zülcelal'i. Eğer bir cehd ile ona ulaşmanın yolu o yolda damar çatlatmak lazım neyse onu bulmak lazım. Resulullah sevgisine ulaşmanın çaresini bulmak lazım. Çünkü kurtuluşun çaresi sadece o. Her gün kalbimizi avucumuza alıp hesaplaşmamız lazım onunla. Bilal'in kalbi ile arasındaki, ikimizin arasındaki, Hazreti Bilal Arabi Habeşi ile benim aramdaki kalbin ciddiyetini orada görmem lazım benim. O aradaki farkı anlamam lazım. Seçilmişlik ve onun arkasında yaşayan insanlar, Resulullah'ın etrafından bir yıldız bulup ona tutunmak lazım dostlar. Oradan Resulullah'ın çevresine uzanmak, orada sevgi ile pişmek lazım. Ebedi önderimiz o, insanlığın önderi o. Onun izindedir kurtuluş dostlar. Onu sevenler ve yaşayanlar İslam'ın kutlu medeniyetini sundular insanlığa. Her sahabenin bir yaşayışı eşsizlikle, güzelliklerle ve gizemlerle doludur. Onlar hakiki imanı kamil insanlardı. Ama hayatları bu kadar net olduğu halde hala örnek almakta zorlanıyoruz. İslam'ın kutlu medeniyetini sundular insanlığa onlar. İnsanlık çağdaş da cahiliyeden yine onun sevgisiyle donanarak kurtulacaktır. Onun izine girecek ve insanlığı öğrenecek nesiller kıyamete kadar gelecekler. Ama onların meşalesi olan önder Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını hayatımıza geçirmediğimiz sürece meşaleyi tuttuğumuz el sahtedir. Ama saadet asrının yıldızlarını taşımak gerekli. Bunun için çağımıza o neslin sevgilerini, erdemlerini taşımak gerekli dostlar. O çağın insanı cahiliyeden nasıl kurtuldu ise onun formülünü çağımıza sunmak gerekli. O da o çağın yıldızlarının göklerimize, o çağın yıldızlarını şu anki göklerimize taşımakla mümkün olacaktır. Yıldızlar gönüllerimize doğarsa mümkün olur bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neslinin kalbine güveniyordu ve kalbine danış diye buyuruyordu. Hani üçüncüden son kalbine danış sorusu var ya, işte onun için öyle diyordu kainatın efendisi. Bir işin doğruluğunu bulmak içindi bu. Çünkü o kalpler onun eliyle yorulmuştu. Allah'ın Resulü'nün eliyle, Resulullah sevgisiyle, yaşayışıyla bir vicdan olmuştu. Müslümanlar için her birinin içinde yaşıyordu Allah'ın Resulü. Kalplerimize yeniden su vermemiz gerekiyor dostlar. Bir vicdan gibi taşımamız gerekiyor içimize Resulullah'ı. Onu yüreklerimizin kılavuzu haline getirmemiz gerekiyor. Gözlerimizde ışık, gönüllerimizde rehber edinmemiz gerekiyor Allah'ın Resulünü. Bu bir seferberliktir. Gönülleri yeniden inşa seferberliğidir Allah'ın Resulünü hayatıyla kalbimize geçirtebilmek. Resulullah aşkıyla pişirme seferberliğidir bu. Onu hece hece öğrenme ve hayatına yansıtma seferberliğidir. Müslümanlığımızı onun sünnetinde test etme seferberliğidir. Onun ümmeti olmaya hak kazanırsak, ufuklarımızı kaç zamandır karartan bulutların dağıldığını göreceğiz dostlar. El ele verelim. Birbirimizi arındıralım dostlar. Ona ümmet olma cehdimizde yardımlaşalım. Her güne daha bir Müslümanca doğalım dostlar. Her güne daha bir Müslümanca doğalım. Çünkü her doğan bir güneşle sanki biraz daha uzaklaşıyor gibiyiz. Çevremizde bizi kandıracak o kadar çok süslü şeyler var ki. Her şey yıldızlara boyanmış. Her şey sanki Allah ve Resulünden uzaklaştırılmış ve uzaklaştırılmak için hazırlanmış. Ezanlar da okunmasa Allah-u Teala'yı günde kaç sefer hatırlayacağız ki? Kaç sefer Allah-u Teala'nın ismi celali dilimizin arasında, diliyle damağımızın arasında? Allah Resulü'nü bugün en son sen kaç sefer hatırladın? Bir sor kendine. Ben bugün peygamberimi hiç aklıma getirdim mi? Hatırladın mı diye? Ya. Ve de en son dostum, Kur'an-ı Azimüşşan'ı insanlığa rehber olarak gönderilmiş, kainatın tek ve en büyük kitabı olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı bakmanın bile sevabının olduğu, sevap yazıldığı buyrulan Kur'an-ı Azimüşşan'ı, Müslümanım dediğin, İslam'ı ben yaşamaya gayret gösteriyorum dediğin Müslüman kardeşim, Allah'ın kitabını en son ne zaman okudun? Sor kendine. Tarihi bile belki hatırlayamazsın. Belki haftayı, belki de ayı da hatırlayamazsın. Gözünün önüne gelmiştir. Ama sayfalarının arasında hiç şöyle bir satır dahi olsa okudun mu? Belki de hayır diyeceğiz değil mi dostlar? Bildiğimiz tek şey var. Kılıflara koyduk ve dolaplara hapsettik. Allahu Ekber. Ve Allah'ın kelamını okumak için ashab birbiriyle yarışıyordu. Kendi kendilerine, ezberlerine geçiriyorlar ve hayatlarına geçiriyorlardı. Ve yarışıyorlardı ashab. Kainatın tek rehberi olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumak için. Ve onlar cennetin taliplisi de değillerdi. Allah ve Resulüne taliplerdiler. Çünkü cennet talip olanlara Allah-u Teala'nın bir ikramıydı. Onlar o sıkıntıların içerisinde okuyorlardı onları. Mızrakların, kılıçların gölgesinde okuyorlardı. Açlığın gölgesinde okuyorlardı. Yiyecek bir lokma bile ekmek bulamazken yine Allah'ın kelamını lezzetli bir şekilde yine okuyorlardı. Belki de üstüne giyebilecek entarileri bile doğru dürüst fazla yoktu. Evlerinde bizim gibi lüks kanepelerin üzerinde Elini uzattığında elinin avucunun altında olabilecek meyve, yiyecek, içecek, çerez ve yemeklere uzanabildiği

İnde alabileceğin tağımları bile yoktu onların orada. Onlar orada yine Kur'an-ı Azimüşşan okuyorlardı. Uzattığında, uzandığında dünyanın öbür tarafındaki olan olayları görebilecek derecede televizyonun kumandasına uzanıp da hülyaya daldığın zamanlarda senin aklına gelmeyen Kur'an-ı Azimüşşan, onların süslü floresanların ve ampullerin altında göremeyip okumaktan acizlendiğin Kur'an-ı Azimüşşan'ı o asap yakacak belki bir damla yağı olmadığı halde kandil noktasında ay ışığına doğru gösterip yine orada Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuyordu. Ben varlığın içerisinde okumaktan acizken onlar yokluğun içerisinde Kur'an'ın hayranıydı. İşte ben ne kadar samimi olduğumu anlıyorum dostlar. Ne kadar samimiyiz. Vallahi bu rahatlığın içerisinde cennet bulunmaz dostlar. Her şey Allah-u Teala'nın lütfuyladır ama amenna sadakna. Bu rahat döşeklerin içerisinde cennet satılmıyor artık. Kendi kendime bunu yine düşünüyorum. Düşünmek zorundayım. Çünkü hayatıma geçirmek zorundayım. Ama sadece diyorum ya, sadece bu sözler ağzımdan ve dudaklarımdan çıkıyor. Bir karış altında olan kalp hala bir haber. Allah'ım sen bizi affeyle ya Rabbi. Hangi yüzle huzuruna çıkacağız Ruzi Mahşer'de? Emrine şükürler olsun ya Rabbi, ama gidecek başka kapımız yok ki. Yine Allah-u Teala'nın kapısını çalmakta devam edeceğiz. Ne kadar da günahımız çok olursa olsun, ne kadar çok hatalarımız olursa olsun, başka çalacak kapı var mı dostlar? Yine Yaradanımızın kapısını çalacağız. Çalmaya yüzümüz yok ama başka çalınacak da kapı yok. Allah'ım o kalabalıkla, o sıkıntılı günde sen bizim bu günahkar yüzümüzü o gün ak eyle ya Rabbi. Amelimiz için değil ya Rabbi, Resulullah'ın hatırı için. Diyor ya ey Nebi, bu alemde hak çağıran ses sensin. Sen öyle rahmetsin ki talibin herkes senin. Evet dostlar, aşk bahçelere güller hediye eder. Gönülde o yarin sevdası varsa bütün eksiklikler tamam olur. Kuş, kuş yuvasına kanadıyla uçar. Kanatsız kuşu hırsız kedilerin kaptığı çok görülmüştür. İşte onun için insanın kanadı dostlar aşk, iman ve himmettir. Himmetsiz olanların kılı, kolu, kanadı çok çabuk düşer. Hazreti Bilal radıyallahu anh Şam'daki hayatına yeniden başlamıştı. Devrinde tekrar bir dönüş yapalım hadi. O güzel örnekten, çünkü Bilal-i Habeş'in hayatı çok güzel bir örnek dostlar. Ama dünya kimseye ebedi değildi ki. Bir gün Bilal-i Habeş ölüm yatağına uzandı dostlar. Çok zayıf düşmüştü ve nefesini bile zor alıyordu. Sevcesi başından hiç ayrılmıyor ve sık sık halini soruyordu Bilal-i Habeş'in. Ya Bilal, bugün halini nasıl buluyorsun diye sorduğunda Bilal-i Habeş ayrılık yakın diyordu sadece. Yine peygamber bülbülü
büyük sahabinin başındaydı.

Artık Bilal radıyallahu anh son anlarını yaşıyordu ve gözleri kapalıydı. Kadın bu halini görünce karısı feryadu figanla başladı ağlamaya. "Vay başımıza gelenler ya Bilal," dedi. Hazreti Bilal son bir gayretle gözlerini araladı. Tatlı bir tebessümle zevcesine baktı Hazreti Bilal. "Sevin, sevin ey hatun," dedi. "Ben sevgililerle, Allah'ın Resulü ve sahabilerle buluşacağım. Yarın bayram, hem ne güzel bayram. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vuslat günü. Bilmez misin ki ben nice zamandır bu anı bekliyorum. Sil gözünün yaşını da benim sevincime ortak ol ya zevcem," dedi. İşte bu dostlar, son anlarında bunu söyleyebilecek vuslatta aşık olabilmek bu işte. Evet, aşıklar hiç ölmez dostlar. Sadece dünyalarını değiştirirler. Ve onlar ölüme kanatlı kuşlar gibi uçarak giderler. Çünkü ölümün ötesinde sevgiliyle buluşmak vardır. Allah ve Resulü ile buluşmak vardır. Şu anda Azrail aleyhisselam gelip de dese ki, "Ya filan, haydi gidiyoruz." Şu anki hali ruhaniyetine bakarsan çok zor. Ama hakikaten bir Bilal gibi aşık olabilsen, Azrail'i çağırırsın tam tersine. "Haydi Azrail, gel al beni," diye. İşte onlar sevgiye öyle bakıyorlardı. Elhamdülillah. Ölümün ötesinde sevgiliyle buluşmak var ya işte. Elhamdülillah. Nihayetsiz olan mülkün seyyidi ve Allah'ın Resulü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu: "Kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever." İşte mesele buradaydı dostlar. Allah-u Teala'ya kavuşmayı isteyen insanoğluna Allah-u Teala da kavuşmak ister. Ama Allah-u Teala'dan uzak olan insanlar Allah-u Teala'ya kavuşmayı nasıl hayal edebilirler ki? Onlar için ölüm öyle korkutucu ve öyle korkunç bir şeydir ki, ölüm adı geçtiği zaman konuyu değiştir derler. Tüylerim diken diken oluyor. Niçin? Kalpte Allah sevgisi yok ki. Kalpte Resulullah'ın sevgisi yok ki ölüm onlara hoş gözüksün. Ama ölüm sana hakikaten çok korkutucu gelmiyor da sadece bir güzellik olarak, bir mutluluk olarak geliyorsa, Allah-u Teala seni çok sevmiş demektir. O zaman bize de Allah senin sevgini mübarek etsin demek düşer dostlar. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Böyle bir aşka talibiz. Böyle olmaya da talibiz. Talip olmadığımız tek şey işte dünyalık nimetlerin arkasından koşmak. Ama buna şu anda talibiz değiliz dersek yalan olur. İşte o da dünyayı çok sevdiğimizden ileri geliyor. Ön plana o çıkıyor çünkü. Allah-u Teala sevdiklerinin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin dostlar. Erişilmez sevgilere insanlar erişmenin yolunu bularak gitmişler. Veysel Karani Hazretleri şöyle buyuruyor bir duasında: "İlahi, sen benim Rabbimsin. Ben senin kulunum ya Rabbi. Sen her şeyin halıkı, ben ise yaratılmışların biriyim ya Rabbi. Sen rızık veren, ben ise

rızıklandırılmış olanlardan biriyim ya Rabbi. Sen mülk sahibi, ben ise senin kölenim. Sen ulu ve kavi, ben zelil ve hakirim ya Rabbi. Sen gani, ben senin muhtacınım Allah'ım. Sen ezeli ve ebedi bir hayat ile dirisin, ben ise ölüme mahkumum ya Rabbi. Sen bakisin, bense yok olmaya mahkumum. Sen kerem sahibisin, bense leğimim. Sen iyilik yapansın, bense isyan ederek sana kötülük işleyelim ya Rabbi. Sen yargılayıcısın, ben günahkarım Allah'ım. Sen büyüksün, ben hakirim. Sen kuvvetlisin, ben zayıfım Allah'ım. Sen verensin, ben ise isteyenim. Sen eminsin, ben ise korkarım ya Rabbi. Sen cömertsin, ben ise yoksulum. Sen kabul eden, ben dua edenim Allah'ım. Günahlarımı yargılığa, benim cürümlerimden geçiriver ya Rabbi. Ey esirgiyenlerin en merhametlisi, rahmetinle dualarımızı kabul eyle. Çünkü senden başka çalınacak kapı yok ya Rabbi. İşte bu dostlar, çalınacak başka kapı yok. İlla ki yaşamak zorundasın. Yaşamazsan bir kandil gibi olan hayatının bir gün ya fitili bitecektir ya da gazı. Ondan sonra işte bu kadar. Sonra da Azrail aleyhisselam işte kandilin söndüğünde seni alıp götürecek, her şey bitti diyecek. Ondan sonrasını hazır mısın? Hazırsan Allahu Teala makamını mübarek eylesin. Ama hala hazır değil de yine dünya ve içindeki güzellikler diyorsan, Allah önce beni sonra da böyle diyeni ıslah eylesin dostlar. Evet, bugün de vaktimiz ölçüsünde dostlar programımızın sonuna geldik. Hatalarımız çok, günahlarımız çok ama Allahu Teala'dan ümidi kesmiyoruz. Çünkü dedik ya, Yaradan'ım bizi yakmak için yaratmadı. Elhamdülillah ya Rabbi. Hiçbir amelimize de güvenmiyoruz. Hiçbir amelimize. Güvendiğimiz tek şey Allahu Teala'nın rahmetidir. Biz o rahmete talibiz. Onun için bugün dediğimiz gibi dudaklarımızın arasında olan sözcüklerle onun bir karış altında olan kalple olan diyaloğu birleştirelim. Çünkü Allahu Teala her şeyi vermeye kadirdir. Yeter ki samimi olalım. Çünkü önce sen ettiğin duaya kendin inanmalısın ki sonra Allahu Teala'dan bekleyesin. İnanmadığın şeyin duasını yaparsan bu yalancıların duasına benzer. Onun için Allahu Teala'dan isterken önce istediğin şeye inan ve inandığın gibi iste. İstediğin şeylerde ellerini açıp Allahu Teala'ya yalvarırken gözyaşlarınla süsle dualarını. Sahabenin istediği gibi iste. Geceleri Allahu Teala'ya aşık olmuş olan Allah dostlarının haykırışları gibi iste.
isterken asabın süsü ve incisi olan Allah Resulü'nün Allah-u Teala'ya ettiği dualarda, sezlenişlerde, yalvarışlarda kainatın efendisinin gözyaşları dökerek haykırdığı gibi iste. Allah-u Teala vermeye kadirdir dostlar. Sen illaki çal o kapıyı, Yaradan'ın muhakkak açacaktır. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım Allah'ım. İnşallah her programımızı kapatırken dostlar, dediğimiz gibi yarın cuma günü olması hasebiyle bugünden başlamış noktada Radyo Hedef adına kumanda masada değerli yönetmenim Şahin Avcı kardeşimle beraber cumanızın mübarek olmasını bütün kalplerimizle, duygularımızla mübarek geçmesini sizlere temenni ediyoruz. Her programda okuduğumuz Allah'ın Resulüne aşık olmuş olan bir gönül sultanı olan Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretlerinin kainatın efendisine yazdığı kasideyle bugün de programımızı noktalıyoruz dostlar.

Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam, Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz selatı, Eminler Şahı, Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
7: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
8: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah'a güvenip ona dayanın. Allah kendisine güvenip inananları sever. Allah büyüklük taslayanları sevmez. Kur'an-ı Kerim.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus salah. Babu keyfe furidatis salavatu fil isra'i. Değerli kardeşlerim, bugün Sahih-i Buhari'de yeni bir bölüme geçiyoruz. Kitabus salah başlıklı bu bölümde namaz ile ilgili, namaz ahkamı ile ilgili hadis-i şerifleri yine İmam Buhari Hazretleri bablar halinde bizlere zikretmekte. Ve ilk bab, babu keyfe furidatis salavatu fil isra. İsra gecesinde, Miraç gecesinde namazlar nasıl farz kılındı? Namaz ibadeti en önemli ibadetlerden biri. Kur'an-ı Kerim'de 30'dan fazla ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu namazı dosdoğru kılın anlamında ve akimus salah ifadesiyle bize namazı farz kılıyor. Namazın ikame edilmesi, namazın ilk vaktinde tadili erkan üzere kılınması ve namazın erkekler tarafından cemaatle eda edilmesi anlamında. Namaz, mümin kulun Cenab-ı Hak ile irtibatını en güzel şekilde temin etmeye vesile bir ibadettir. Müminun suresinin ilk ayetinde Yüce Rabbimiz, أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazlarında huşu duyan müminler, gönüllerinde ürperti duyan müminler, namaz kılarken kimin huzurunda bulunduğunun farkında olan müminler, dünya ve ahirette kurtuluşa, saadete, huzura, nimetlere, bereketlere eren müminlerdir buyurmaktadır. Namaz mümin kulun en çok önem verdiği ibadettir. Bir günde 5 vakit tekrarlanan o manevi gıdayı almamıza vesile olan bu ibadet en güzel şekilde yerine getirilmelidir. Mümin kul hayatını namaza göre tanzim etmelidir. Namaz dinin direği, müminin miracıdır. Ya eyyühellezine amen üsteinu bis sabri ve salah. Ey iman edenler, Allah'tan namaz ve sabırla yardım dileyin buyurulmaktadır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu münafıkların alametlerini zikrederken onlar namazlara tembel tembel, üşene üşene kalkarlar ifadesini kullanmaktadır. Yani hassasiyetimiz, titizliğimiz namaz üzerine yoğunlaşmalıdır. Namaz konusunda yapılan bütün çalışmalar takdire layıktır. Gündemimizin ilk konusu namaz olmalıdır. Günümüz Müslümanı namaz noktasında tembel, lakayt, ilgisiz, namaz noktasında gereken ihtimamı gösterememektedir. Dolayısıyla namaz konusu sürekli gündemimizde ilk

sohbetlerinde, Buhari-i Şerif derslerinde, namazla ilgili hadis-i şeriflerle bu konudaki bilgilerimizi tazelemeye çalışacağız. Namaz Miraç gecesinden önce biliniyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gece namazı kılıyordu. Ancak 5 vakit namazın farz kılınması, rekatleri ve bununla ilgili ayrıntılı bilgiler ilk defa Miraç gecesinde namazın farz olmasıyla ortaya konulmuştur. Ve namazla Miraç'ın irtibatı çok anlamlı. Vakale İbn-i Abbasin radıyallahu anhüma. İmam Buhari Hazretleri bab başlığında hadis-i şerifin senedini vermeye ihtiyaç duymadan Abdullah bin Abbas'ın şu hadis-i şerifini rivayet ediyor. İmam Buhari bu hadis-i şerifi 13 ayrı yerde, Sahih-i Buhari'de 13 ayrı yerde bu hadis-i şerifi zikretmiş olması sebebiyle burada senedini verme ihtiyacı duymamış. Haddeseni Ebu Süfyan'e fi hadisi Hirakle. Ebu Süfyan, Bizans İmparatoru Heraklius ile görüşmesini naklederken o uzunca hadisi şerif arasında şunu da zikretmişti. Fekale ye'muruna, yani Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberi Zişan Efendimiz'i kastederek bize emrediyor. Bis salati ve sıdkı vel afaf. Bizans İmparatoru Heraklius, Kureyş temsilcisi, elçisi Ebu Süfyan'a, henüz İslam'ı kabul etmemiş olan Ebu Süfyan'a, Mekke'de yeni bir peygamberin ortaya çıktığını, duyduklarını haber veriyor ve Peygamberi Zişan Efendimiz hakkında sorular soruyor. Tercüman kanalıyla önce sorulan sorulara cevaplar alıyor ve sonra bu cevapları bizzat Bizans İmparatoru Heraklius değerlendiriyor. Bu sorular arasında o size neyi emrediyor diye soruyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kastedilerek o size neyi emrediyor? Ebu Süfyan şu cevabı veriyor. Ye'muruna bis-salati ve's-sıdkı ve'l-afaf. O bize namazı, dürüstlüğü ve namuslu olmayı emrediyor. Bu hadis-i şerifin bir başka rivayetinde vasileti ifadesi, yakın akraba ile irtibatı koparmamayı emrediyor ifadesi de yer almaktı. Ebu Süfyan henüz İslam'la şereflenmemiş. Ancak aleyhissalatü vesselam Efendimizin mesajını gayet iyi idrak etmiş ve Heraklius'un sorularına gayet güzel, açık, net ve doğru cevaplar veriyor. İslam'ı özetliyor. 4 kelimeyle. Namaz, dürüstlük, namusluluk ve yakınlarımızla irtibatın sürekli gündemde canlı tutulması. Yani önce namazdan söz ediliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz henüz daha İslam'ın ilk dönemlerinde namazın önemini, dürüstlüğün önemini, iffetli, namuslu, hayalı bir hayat yaşamanın önemini iyi vurgulamış olmalı ki Ebu Süfyan gibi biri aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu mesajını gayet açık, net bir şekilde ifade ediyor. Namaz, dürüstlük ve namusluluk. Burada İslam'ın hayati esaslarına işaret edilmektedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz cu'ilet kurratu ayni fissalah. Namaz benim gözümün nuru kılındı ifadesiyle yine bir başka hadis-i şeriflerinde

namazın kendisi için son derece önemli, hayati bir ibadet olduğunu beyan ediyor. Bilal Hazretlerine zaman zaman ezan oku yerine erihna ya Bilal, şöyle bizi bir şenlendir, bize bir rahatlık ver, gönlümüz huzur bulsun anlamında, erihna, bizi rahatlat anlamında aleyhissalatü vesselam ifadesiyle namaza işaret buyuruyordu. Müslüman namazda rahatlar, namazda huzur bulur, namazda şenlenir. Müslüman namazda İslam'ın en güzel şekilde yaşanması imkanına kavuşur. Namaz müminin hayatının en önemli dakikaları, hayatının en önemli anları, en önemli saatleri müminin namazda bulunduğu saatlerdir. قال المؤلف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورحمنا معه. Müellifimiz Sahih-i Buhari kitabının derleyicisi, bu hadis-i şerifleri binlerce hadis-i şerif arasından süzüp en sahih olanlarını kitabına derceden İmam-ı Buhari Hazretleri anlatıyor. Allah onu rahmetine nail eylesin. Onunla beraber bize de dünya ve ahiret rahmet, saadet, mağfiret, huzur ihsan eylesin. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تاريخ boyunca kabul ve teslimiyetle karşılanmış ama günümüzde ne o mutezile diyebileceğimiz yeni mutezile akımının temsilcileri tarafından tenkide, eleştiriye tabi tutulmuş bir hadisi şerifi okuyacağız. Efendim Miraç hadisini okuyoruz. Diyorlar ki Enes bin Malik aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i de Medine'de hizmet ettiğinde henüz küçük yaşlardaydı. 9 yaşında gelmiş, 9 sene hizmet etmiş. Yani Mekke döneminde Miraç olayını Enes bin Malik Hazretleri yaşamamış. Ama naklediyor. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh Mekke döneminde İslam'ı kabul etmiş ama sonra kendi kabilesine, Gıfar kabilesine çekilmiş. Enes bin Malik'in Ebu Zer Hazretlerinden yaptığı bu rivayet sizce ne kadar anlamlıdır diye soruya başlıyor. Sahabe-i kiramın hepsinin ilim aşıkı oldukları, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i gölge gibi takip ettikleri, kendi aralarında gerek Kur'an-ı Kerim ayetlerinin manaları, gerekse İslam tarihiyle ilgili olayları defalarca müzakere ettikleri bir gerçektir. Cennetle daha dünyadayken müjdelenmiş 10 değerli sahabi arasında yer alan Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri diyor ki, radiyallahu anhu, وعن بقية الصحابة أجمعين كنا نعلم أبناءنا سيرة ومغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلموهم إياها. Biz evladımıza Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, siretini, savaşlarını, şemailini hep öğrettik. Siz de evladınıza öğretin. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatının her karesi sahabe-i kiramın dikkatlerinden kaçmamış ve bu olaylar defalarca müzakere konusu olmuştur. Dolayısıyla Enes bin Malik Hazretlerinin Miraç olayı yaşandığında yaşının küçük olması veya henüz daha dünyaya gelmiş olmaması, Ebu Zer el-Gıfari Hazretleri Mekke dışında olması gibi konular, yani böyle ele alınacak, tenkit edilecek konular bile olmasa gerek. Furice an sakfi

can sakfin beyni sakfi beyti ve ene bi Mekke'te. Ben Mekke'deyken evimin tavanı açıldı. Fe nezele Cibrilu, Miraç gecesinden söz ediyoruz. Cebrail aleyhisselam indi. Fe ferace sadri, göğsümü açtı. Sümme gaselehu bima'i zemzem, sonra göğsümü zemzem suyuyla yıkadı. Sümme cebi tastin min zehebin, mumtel'in hikmeten ve imanen. İman ve hikmet dolu bir leğen, bir tas getirdi ve fe'efragahu fi sadri, sonra göğsüme boşalttı. Tüm atbakahu, sonra göğsümü kapattı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz göklere çıkacak. Arş, kürsi, cennet, cehennem, dünyada hiç kimsenin görmediği makamları görecek. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e burada manevi, maddi ve manevi anlamda bir ameliyat gerçekleşiyor. Sümme ekaze biyedi, Cebrail aleyhisselam elimden tuttu. Fe arace bi ile sema'i dünya, ve beni aldı dünya semasına çıkardı. Arada Mekke'de Mescid-i Haram'dan alınıp Kudüs'e intikali ve Kudüs'te olan olaylar bu rivayette yer almıyor. Felemma ci'tu ile sema'i dünya, dünya semasına geldiğimde kale Cibrilu li hazinis sema, Cebrail aleyhisselam vahiy meleği Cibril diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde. Cebrail aleyhisselam li hazinis sema, gökyüzünün görevli meleğine iftah dedi, kapıyı aç. Kale men hâze, kim o dedi. Kale Cibril, yani sen kimsin anlamında, ben Cebrail'im dedi. Kale hel ba'ke ahad, seninle beraber herhangi biri var mı? Kale na'am ma'i Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem, benimle beraber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. Fekale e ursile ileyhi, ona peygamberlik görevi verildi mi? Kale naam, evet dedi. Felemma feteha, kapıyı açtığında alevnes sema'ed dünya, dünya semasının üzerine çıktık. Feize raculun ka'idun, bir de ne göreyim, oturan bir adam. O semalara çıkarken aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bir takım tablolar, bir takım manzaralar gösteriliyor. Ve bu manzaraların sebebini Cebrail aleyhisselama soruyor. Feiza, izayı fücaiyedir, isim cümlesinin başında gelir. Bir de ne göreyim? Dehaltül cennete, cennete girdim. Feiza ene bir Rumeysa, bir de ne göreyim ki Rumeysa cennette. Bu hadis-i şerifte yer almıyor. Bir başka hadis-i şeriften söz ediyoruz. Rumeysa Ümmü Süleym künyesiyle sahabe kitaplarına geçmiş Ebu Talha'nın hanımı, Enes bin Malik Hazretlerinin bu hadis-i şerifi rivayet eden Enes bin Malik Hazretlerinin annesi. Dehaltül cennete buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Cennete girdim. Yani yine bir miraç ile ilgili bir hadis-i şerif. Fe izâ ene, bir de ne göreyim? Demek ki izâ ansızın, beklenmedik bir şekilde karşılaştığımız olaylar, insanlar için kullanılan bir edat. Ve izâ'dan sonra fe izâ ene bir Rumeysa. Evet. Fe izâ, bir de ne göreyim? Racülün kâidun, oturan bir adam. Ala yeminihi esvide, sağ tarafında karaltılar var. Ve ala yesarihi esvide, sol tarafında da
karaltı.

İzâ nazara kıbele yeminihi dahike. Bu gördüğüm zat sağ tarafındaki o karaltılara tam net seçemiyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kalabalık bir grup onlara baktığı zaman tebessüm ediyor, gülüyor. Ve izâ nazara kıbele yesârihi bekâ. Aynı zat sol tarafına baktığı zaman da ağlıyor. Fekale, işte oturan sağa baktığı zaman gülen, sola baktığı zaman ağlayan o zat merhaben bin nebiyyi salih vel ibni salih. Salih peygamber, salih evlat, hoş geldin diyor. Evet, salih peygamber. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e salih dört dörtlük demek. Salih mükemmel demek. Salih Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerine layık gördüğü vasıf. O bizim salih kullarımızdandı. En seçkin, en makbul, en değerli, en üstün kul anlamında salih. Salih peygamber ve salih evlat. Salih evlat da böyle. Saliha evlat da böyle. Saliha kız, bir kız için en güzel dua Allah onu saliha eylesin. Saliha kız ve saliha eş. En hayırlı, en makbul eş, saliha eştir. En hayırlı, en makbul kız, saliha kızdır. Salih evlatta, hadis-i şeriflerde veledin salihin yed'u lehu diye geçer. Anne ve babasının arkasından dua eden salih evlat. En güzel, en hayırlı, en bereketli, en değerli evlat anlamında. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bu zat salih evladım diye hitap ediyor. E kultu li Cibril. Cebrail aleyhisselama dedim ki men hâze. Bu zat kim? Kale hâze Adem. Bu Adem aleyhisselamdır. Evet. Kıyamette cennette bir rivayette öyle naklediliyor. Rivayette cennette hiç kimsenin künyesi olmayacak. Kimse kimseye künyesiyle hitap etmeyecek. Adem aleyhisselam hariç. Adem aleyhisselamın iki önemli künyesi var. Biri Ebul Beşer, insanlığın babası. Diğer künyesi nedir biliyor musunuz? Ebu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Neslinden Peygamber-i Zişan'ın geldiği zat. Yani Adem aleyhisselam bu künye ile şeref duyuyor. Neslinden insanlığın en hayırlısı dünyaya gelmiş. Salih evladım diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e. Hoş geldin. Ve hâzihil esvidetu, Cebrail aleyhisselam açıklama yapıyor. Bu karaltılar, an yeminihi sağında ve şimalihi solundaki karaltılar, nesemu benihi evlatlarıdır. Kıyamete kadar gelecek, Adem aleyhisselamın neslinden gelecek kimseler. Fe ehlül yemini minhum ehlül cennet. Sağ tarafta olanlar cennetlik kimseler. Vel esvidetülletan şimalihi ehlünnar. Sol tarafında gördüğün karaltılar da cehennemliktir. Ve izâ nazara an yeminihi dahike ve izâ nazara kıbele şimalihi beka. Sağındaki cennetliklere bakıp gülüyor, memnuniyetini ortaya koyuyor. Solundaki cehennemliklere bakıp da gözyaşı döküyor Adem aleyhisselam. Hatta urice bi ile sema-i saniye, ikinci kat semaya götürüldüm. Fekale li hazinha iftah. Cebrail aleyhisselam ikinci kat semanın bekçisi, görevlisi meleğe aç dedi. Fekale lehu hazinha misle ma kale el evvelu. Yine orada görevli melek aynen birinci görevli melek gibi ifadeleri sordu. Fefeteha ve kapıyı açtı. Kale Enes'ün. Enes bin Malik Hazretleri devam ediyor. Fezekar ennehu vecede fissemavati Ademe ve İdrise ve Musa ve İsa ve İbrahim'e salavatullahi aleyhim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz göklerde Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve İbrahim aleyhisselamla görüştü. Velem yusbit keyfe menaziluhum. Ama
onların makamları

nasıl? Bu açıklanmadı. Gayr ennehu zekar ennehu vecede Adem'e fissemai dünya ve İbrahim'e fissemai sadise. Adem aleyhisselam dünya semasında, İbrahim aleyhisselam da 6. kat semada aleyhissalatü vesselam Efendimizle görüştüler. Kale Enes felemma merre Cibril bin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bi İdris'e. Cebrail aleyhisselam peygamber efendimizle birlikte İdris aleyhisselama uğradığında kale merhaben bin nebiyyi salih vel ehis salih. Salih peygamber ve salih kardeşim, hoş geldin. Merhaba, hoş geldin anlamında. Fekultu men hâze, bu kim dedim. Kale hâze İdris, bu İdris aleyhisselamdır. Thümme merartu bi Musa, fekale merhaben bin nebiyyi salih vel ehis salih. Musa aleyhisselamdan, hoş geldin ey salih peygamber ve salih kardeşim diye hitap ettim. Fekultu men hâze, merhaben bil ehis salih ve nebiyyi salih. Fekultu men hâze, evet. Kale hâze Musa, thümme merartu bi İsa, kale merhaben bil ehis salih ve nebiyyi salih. Fekultu men hâze, kale hâze İsa. Thümme merartu bi İbrahim, aynı şekilde İsa aleyhisselamla görüşüyor ve nihayet İbrahim aleyhisselama uğruyorlar. Fekale merhaben bin nebiyyi salih vel ibni salih. İbrahim aleyhisselamdan Adem aleyhisselam gibi hitap ediyor. Salih peygamber ve salih evlat diye. Kultu men hâze kâle hâze İbrahimu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da İbrahim aleyhisselam. Diğer peygamberler için de aynı ifade sallallahu aleyhi ve sellem ifadesinin kullanıldığını görüyoruz. Kâle ibn-i Şihab. Evet, burada hadis-i şerifi Enes bin Malik'ten rivayet eden İbn-i Şihab-ı Zühri anlatıyor. Fe akbarani İbn-i Hazmin enne İbn-i Abbasin ve Eba Habbetel Ensariye kâna yekûlân. Abdullah İbn Abbas ve Ebu Habbe el Ensari şöyle diyorlardı. Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Miraç hadisesini anlatmaya devam etti. Sümme urice bi, sonra yine yükselmeye devam ettim. Ben yükseltildim. Hatta zahartu li müsteva. Müsteva seviye demektir. Öyle bir seviyeye geldim ki esma'u fihi sarifel aklam, levh-i mahfuz, takdir kalemlerini yazan o kalemlerin gıcırtılarını işitmeye başladım. Bir şöyle hat kalemini düşünün. O kamış kalemini yazarken o tatlı gıcırtıyı görüyoruz ya. İşte orada Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilen emirleri onu duyuyordum. Kale İbn-i Hazim ve Enes İbn-i Malik kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fe faradallahu ala ümmeti hamsine salah. Allah ümmetime 50 namazı farz kıldı. Evet, ilk defa Miraç'ta dikkat edin 50 vakit namaz değil. 50 namaz farz kılındı ifadesiyle burada Miraç'ta namazın farz kılındığı ifade edilmektedir. En değerli, en yüksek makamlarda bizzat Cenab-ı Hak tarafından Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aracısız farz kılınan bir ibadettir. Namaz ibadeti. Namaz ibadeti ile ilgili bu hadisi şerife devam edeceğiz. Önemine binaen bu hadisi şerifi tekrar tekrar işlememiz gerekmektedir. En sahih hadis kitabı olan Sahih-i Buhari'de en sahih hadisi şeriflerden, mütevatir hadisi şeriflerden birini, Miraç hadisini okuyoruz. Ve bu hadis-i şerifteki incelikler ve hikmetler üzerinde duracağız inşallahü teala. Rabbim namaz ibadetini en güzel şekilde idrak etmeyi, en güzel şekilde uygulamayı, en güzel şekilde anlamayı, en güzel şekilde yerine getirip huzuruna
kıyamet gününde ilk imtihanı vereceğimiz olan bu namaz ibadetinde mahrum ve mahcup olmadan varmayı nasip ve müyesser eylesin. Rabbim namazlarımızı kabul eylesin.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

yalan. Kimsem yok halim bilen. Medet ya Resul, medet. Yolların ardındayım, garipler yurdundayım. Ben senin derdindeyim. Medet ya Resul, medet.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara

çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla, ey Rabbimiz, dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle, ey Rabbimiz, peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz, bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 8. Cüz.

Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi karşılarında toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman etmezlerdi. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlar aldatmak için birbirlerine cazip sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları iftiralarıyla baş başa bırak.''

Bu şeytanlar, ahirete inanmayanların kalplerinin o sözlere yönelmesi, ondan hoşnut olması ve kendilerinin işledikleri suçları onların da işlemeleri için böyle yaparlar.

apaçık bir şekilde indirdiği halde ben ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onun gerçekten senin Rabbin tarafından indirildiğini bilirler. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma.''

0: ve huves semi'ul alim.
1: Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O her şeyi işitir ve bilir.

Eğer yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar ve ancak tahmin yürütürler.

Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. Doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilen O'dur.

0: بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَد۪ينَ
1: Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? Oysa Allah, daralıp yemek zorunda kaldıklarınızın dışında size haram kıldığı şeyleri genişçe açıklamıştır. Fakat birçokları bilmeden keyiflerine uyup insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Şüphesiz ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.

Günahların açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar kazandıkları günah yüzünden ceza göreceklerdir.

Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanları yemeyin. Çünkü bu fasıklıktır. Şeytanlar sizinle tartışmaları için dostlarına fısıldarlar. Eğer onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz.

0: Kendisini ölüyken diriltip insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp oradan hiç çıkmayan kimse gibi midir? Durum böyle olmakla beraber kafirlere de yaptıkları işler güzel görünür.
1: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا

Böylece biz her kentte ileri gelenleri orada hile yaptıkları için oranın suçluları kıldık. Onlar sadece kendilerine hile yaparlar ama bunu anlayamazlar.

Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın peygamberlerine verilenin aynısı bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız, dediler. Allah, peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yaptıkları hileler yüzünden şiddetli bir azap erişecektir.

0: Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse sanki göğe çıkıyormuş gibi onun kalbini daraltır, sıkıntıya sokar. Allah iman etmeyenlerin üzerine işte böyle musibet indirir.
1: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: İşte Rabbinin doğru yolu budur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık.

Allah hepsini bir araya toplayacağı gün, "Ey cinler topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız," der. Onların insanlardan olan dostları da, "Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize tayin ettiğin sürenin sonuna ulaştık," derler. Allah buyuruyor ki, "Allah'ın diledikleri hariç, içinde ebedi olarak kalacak yeriniz cehennemdir."

O gün Allah der ki, ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızdan sizi korkutan peygamberler gelmedi mi? Onlar da, kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. İşte dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde yine kendileri şahitlik ettiler.

0: Demek oluyor ki senin Rabbin halkı habersizken ülkeleri haksız yere helak edici değildir.
1: وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
0: Her birinin yaptıkları amele göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
1: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ

Rabbin müstağni olup hiçbir şeye muhtaç değildir ve merhamet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan yarattığı gibi, dilerse sizi de yok eder ve sizden sonra yerinize dilediğini getirir.

Sen de ki, ey kavmim, kendi halinize göre yapacağınızı yapın, ben de yapacağımı yapıyorum. Yakında o yurdun sonunun kime ait olduğunu anlayacaksınız. Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremezler.

Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. İddialarına göre bu Allah'ın, şu da ortak koştuğumuz putlarındır dediler. Putları için ayrılan Allah için verilmezdi. Fakat Allah için ayrılan putlarına verilirdi. Ne kötü hüküm veriyorlardı.

Liyurduhum liyurduhum ve liyelbisu aleyhim dinehum ve lev şâ Allahu ma fealuhu fezer.

Böylece şirk ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi güzel gösterdiler. Bunu hem onları mahvetmek hem de dinlerini karıştırıp bozmak için yaptılar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları yaptıkları iftira ile baş başa bırak.

0: Müşrikler batıl zanlarınca, bu hayvanları ve ekinleri bizim dilediğimiz kimselerden başkasının yemesi yasaktır. Şu hayvanların da sırtlarına yük vurmak haramdır dediler. Bir kısım hayvanlar daha vardır ki onları keserken Allah'ın adını anmazlar ve böyle emrediyor diyerek Allah'a iftira ederler. Yaptıkları iftira yüzünden Allah onları cezalandıracaktır.
1: وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى اَزْوَاجِنَا

0: وصفهم إنه حكيم عليم.
1: Yine onlar dediler ki, bu hayvanların karınlarındaki yavrular yalnız erkeklerimize helaldir, kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Eğer ölü olarak doğarsa, erkeklerimiz ve kadınlarımız onu yemekte ortaktır. Allah bu vasıflamalarından dolayı onların cezasını verecektir. Çünkü O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir.

Bilgisizlikleri sebebiyle akılsızca çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar şüphesiz zarara uğramışlardır. Onlar haktan sapmışlardır ve doğru yolu bulacak değillerdir.

0: Çardaklı ve çardaksız bağları, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Bunların her biri meyve verince meyvelerinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkı olan sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا

Hayvanlardan yük taşıyanları ve eti için kesilecek olanları yaratan da O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü O sizin için apaçık bir düşmandır.

0: Allah 8 çift hayvan yaratmıştır. Şöyle ki, bunların ikisi koyundan, ikisi keçidendir. Ey Muhammed, de ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Eğer doğru sözlü kimselerseniz bana bilerek haber verin.
1: وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ

0: هَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
1: Yine bu hayvanların ikisi deveden, ikisi de sığırdandır. Ey Muhammed, de ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Yoksa Allah size böyle tavsiye ederken siz de huzurunda mıydınız? Öyle bilmeden insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.''

0: Sen de ki, bana vahyedilen Kur'an'da sizin haram dediklerinizi yiyen bir kimsenin yediğinin kendisine haram kılındığına dair bir hüküm bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan yahut bir pislik olan domuz eti ya da Allah'tan başkası adına kesilen bir hayvan olursa bunlar haramdır. Fakat kim darda kalırsa başkasının hakkına saldırmamak ve zaruret sınırını aşmamak şartıyla bunlardan da yiyebilir. Şüphesiz ki Rabbin çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذ۪ي ظُفُرُ

Biz Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Onlara sığır ve koyunun sırt, bağırsak ve kemik yağlarının dışında kalan iç yağlarını da haram kıldık. Onları saldırganlıkları yüzünden bu şekilde cezalandırdık. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz.

Eğer seni yalancı sayarlarsa de ki, Rabbinizin rahmeti geniştir, azabı ise suçlu kavimden geri çevrilmez.

Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık babalarımız da ve hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de bizim azabımızı tadıncaya kadar böyle demişlerdi. Sen onlara de ki, yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi var mı? Siz sadece zanna tabi oluyorsunuz ve sadece tahmin yürütüyorsunuz.

De ki, üstün delil Allah'ındır. Eğer Allah dileseydi, elbette hepinizi doğru yola iletirdi.

De ki, hadi Allah'ın bunu yasak ettiğine dair şahitlik edecek olan şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen de onlarla beraber olup şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyiflerine uyma. Çünkü onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar.

0: بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve haksız yere Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Allah düşünesiniz diye bunları size emretti.
0: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ

Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak ergenlik çağına ulaşıncaya kadar en güzel tarzda sarf edebilirsiniz. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Bir şey söylediğiniz zaman yakınınız bile olsa adaleti gözetin. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah düşünüp öğüt alasınız diye size bunları emretti.

Benim doğru yolum işte budur. Ona uyun, başka yollara uymayın ki sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. İşte kötülükten sakınasınız diye Allah size bunları emretti.

Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi geniş bir şekilde açıklamak, doğru yolu göstermek ve bir rahmet olmak üzere Musa'ya Tevrat'ı verdik. Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına iman ederler.

İşte bu Kur'an da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.

Kur'an'ı size indirdik ki, kitap sadece bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okumasından habersizdik demeyesiniz.

Yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha doğru bir yolda olurduk demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden dolayı kötü bir azapla cezalandıracağız.''

Onlar inanmak için kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini mi veya Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı mucizeleri geldiği gün, eğer bir kimse daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir iyilik kazanmamışsa, o andaki imanı ona fayda vermez. Onlara, "Bekleyin, şüphesiz ki biz de bekliyoruz." de.

0: Dinlerini parça parça edip grup grup olanlara gelince, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
1: Men ca'a bil hasenati felehu ashru am

Kim bir iyilik getirirse ona getirdiğinin 10 katı verilir. Kim de bir kötülük getirirse sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır. Onlara haksızlık yapılmaz.''

De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, gerçek dine, Allah'ı bir tanıyan İbrahim'in dinine iletti. O müşriklerden değildi.

0: De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
1: La şerike leh ve bizalike umirtu ve ene evvelul muslimin.
0: Onun hiçbir ortağı yoktur. Bana bunlar emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim.
1: قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ

0: وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
1: De ki, Allah her şeyin Rabbiyken ben ondan başka bir Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı kendisine aittir. Hiç kimse başkasının yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O, anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ

Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeyler hakkında sizi denemek için birbirinizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz ki Rabbin azabı çabuk olandır ve yine O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Araf Suresi. Bu sure Mekke devrinin son yıllarında nazil olmuştur. 206 ayettir. Cennetliklerle cehennemlikler arasında Araf denen yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz ettiği için bu adı almıştır. Surede kıyamet günüyle cennetliklerin ve cehennemliklerin durumu anlatılmaktadır. Hazreti Adem'in kıssası geniş bir şekilde ele alınır, babalarını cennetten çıkaran şeytana karşı insanlar uyarılır. Bazı peygamberlerle ümmetlerinden de söz edilir.

0: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.
1: ألف لام ميم صاد. أي محمد، bu sana indirilen bir kitaptır. Bununla insanları Allah'ın azabından korkutman ve iman edenlere öğüt vermen için kalbine bir sıkıntı gelmesin.

Rabbinizden size indirilen kitaba uyun. Ondan başka dostlar edinip peşlerine düşmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz.

Nice kentler var ki biz onları helak ettik. Azabımız onlara gece yatarlarken veya gündüz uyurlarken gelmiştir.

0: Andolsun ki onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz.
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ

Gerçek tartı kıyamet günündedir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Kimin sevap tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı yaptıkları haksızlık yüzünden kendilerini zarara sokanlardır.

Biz sizi yeryüzüne yerleştirdik. Orada sizin için geçim imkanları yarattık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. وَلَقَدْ خَلَقْنَا

Sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi de secde ettiler. İblis ise secde edenlerden olmadı.

Allah iblise, sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sordu. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın dedi.

0: Allah, öyleyse cennetten aşağıya in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık oradan. Çünkü sen aşağılıklardansın dedi.
1: قَالَ اَنْذِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.
1: قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ
0: Allah, sen mühlet verilenlerdensin dedi.

0: şemailihim ve an şemailihim ve la tecidu ekserahum şakirin.
1: İblis, andolsun ki beni azdırmana karşılık ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerinde oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Sen de onların çoğunu şükredici bulamayacaksın dedi.

Allah buyurdu ki, hadi sen horlanmış ve kovulmuş olarak cennetten çık. Andolsun ki onlardan sana uyanlarla birlikte hepinizi cehenneme dolduracağım.''

Allah Adem'e, "Ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Orada dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz," dedi.

0: Şeytan kendilerine örtülü bulunan avret yerlerinin açılması için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olmayasınız veya cennette ebedi olarak kalmayasınız diye yasakladı dedi.
1: وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ
0: Bir de onlara ben size öğüt verenlerdenim diye yemin etti.

Böylece onları hileyle aldattı. Ağacın meyvesini tattıkları zaman avret yerleri kendilerine göründü. Onlar cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ''Ben size bu ağaçtan yemeyi yasaklamamış mıydım ve size şeytan sizin için apaçık bir düşmandır dememiş miydim?'' diye nida etti.

0: Onlar dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, biz mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.
1: قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ
0: Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belirli bir zamana kadar yerleşme yeri ve geçim imkanı vardır.
1: قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ
0: Ve Allah buyurdu ki, orada yaşayıp orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip çıkarılacaksınız.

Ey Adem oğulları, size avret yerlerinizi örtecek elbise ve süslenecek ziynet eşyası indirdik. Takva elbisesine gelince bu daha hayırlıdır.

0: İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar.
1: Ya bani Adem la yeftinennekumuş şeytanu kema ehraca ebeveykum kema ehraca

Ey Adem oğulları, şeytan avret yerlerini kendilerine göstermek için ananızı, babanızı, elbiselerini soyup cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın. Çünkü şeytan ve kabilesi sizin kendilerini göremediğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz ki biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık. وَإِذَا فَعَلُوا

0: Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize böyle emretti derler. Sen de ki, Allah kötülüğü emretmez. Siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطُ

De ki, benim Rabbim adaleti emretti. Her mescitte yüzlerinizi ona doğrultun. Dinde ona karşı samimi olun ve ona yalvarın. İlk defa sizi nasıl yarattıysa yine ona döneceksiniz.''

Allah insanlardan bir kısmını doğru yola iletti. Fakat bir kısmı da sapıklığı hak etti. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişler ve kendilerini doğru yolda sanmışlardı.

Ey Adem oğulları, her mescide gidişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

0: Ey Muhammed, de ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve güzel rızıkları kim haram kıldı? Ve de ki, onlar dünya hayatında ve özellikle kıyamet günü iman edenlerindir. İşte biz ayetleri bilen bir kavim için böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.
1: قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَطَنَ

0: De ki, Rabbim sadece açık ve gizli kötülükleri, günahı, haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.
1: وَلِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلٍ

Her ümmetin belirli bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir saat geri kalabilirler ne de ileri geçebilirler.

0: Menittekâ ve aslih. Femen ittekâ ve aslih felâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn.
1: Ey Adem oğulları, içinizden size ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir de kim onlara isyan etmekten sakınır, durumunu düzeltirse onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Allah'a yalan yere iftira edenden ve onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? İşte onların kitapta yazılmış dünya nasipleri kendilerine ulaşır. Sonunda elçilerimiz canlarını almak üzere kendilerine gelince derler ki, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılar nerede? Onlar da bizi bırakıp kayboldular derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler.

Allah onlara, sizden önce geçmiş olan cin ve insan ümmetleri arasında ateşe girin der. Her bir ümmet ateşe girdikçe tabi olduğu dindaşına lanet eder. Hepsi de birbiri ardından orada toplanınca, sonrakiler öncekiler için, "Ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver." derler. Allah da, "Hepiniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz." der.

0: Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. Öyleyse siz de kazandıklarınıza karşılık azabı tadın.
1: İnnellezîne kezzebû biâyâtinâ ve istekberû anhâ lâ tufettahu lehum ebsâru.

Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gök kapıları açılmaz. Deve iğnenin deliğine girinceye kadar onlar cennete giremezler. Biz günahkarları işte böyle cezalandırırız.''

Onların altlarında cehennem ateşinden yataklar ve üstlerinde yine cehennem ateşinden örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız.

0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Biz herkesi ancak gücünün yeteceği şeylerle mükellef tutarız. Onlar cennette ebedi olarak kalacaklardır.
1: وَنَزَعْنَا مَا

Altlarından ırmaklar akarken kalplerinden kini çıkarıp atarız. Onlar, bizi buraya eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi, biz doğru yolu bulamazdık. Andolsun ki Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara, işte size cennet, buna yaptıklarınız karşılığında varis oldunuz diye nida edilir.

0: olarak buldunuz mu? Diye seslenirler. Onlar da evet derler. Ve hemen aralarından seslenen biri, Allah'ın laneti Allah yolundan alıkoyan, onu eğriltmek isteyen ve ahireti inkar eden zalimlerin üzerine olsun diye seslenir.
1: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ

0: aleykum lem yedhuluha ve hum yatma'un.
1: İki taraf arasında bir perde vardır. Araf üzerinde de her iki taraftakileri yüzlerinden tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere size selam olsun diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girememişlerdir ama gireceklerini ummaktadırlar.
0: وَإِذَا صُرِفَ

Gözleri cehennemliklerin tarafına çevrilince de, "Ey Rabbimiz, bizi zalim bir toplulukla beraber bulundurma," derler.

Araf'takiler yüzlerinden tanıdıkları bir takım kafir kişilere seslenerek, "Topluluğunuz ve büyüklük taslamanız size hiçbir fayda sağlamadı. Allah onları rahmetine kavuşturmayacak" diye yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı derler? Sonra da cennetliklere, "Girin cennete, artık size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz" denir.

Cehennemlikler cennetliklere, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın diye seslenirler. Onlar da Allah dinlerini oyun ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan kafirlere ikisini de haram kılmıştır derler. İşte bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unutacağız.''

0: Andolsun ki biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitap getirdik. O kitap iman eden bir kavim için bir rahmet ve hidayet kaynağıdır.
1: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ

Onlar kitabın bildirdiği sonuçtan başka bir şey beklemiyorlar. Sonucun geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar derler ki, Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişlerdi. Şimdi bize şefaat edecek kimse var mıdır ki bize şefaat etsin? Yahut geriye çevrilsek de yaptığımız amellerden başka ameller işlesek. Doğrusu onlar kendilerini zarara sokmuşlardır. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolmuşlardır.

0: لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
1: Sizin Rabbiniz öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. O gündüzü durmadan kendisini kovalayan geceyle bürüyüp örter. Güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yaratan O'dur. Bilin ki yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.
0: Ud'u rabbakum tadarru'an ve khufyeh. İnnehu la yuhibbul mu'tedin.
1: Rabbinize gizlice yalvararak dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez.
0: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعُوا

0: Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Çünkü Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara çok yakındır.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ

Rüzgarı rahmetinin önünde bir müjdeci olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete gönderir, bununla oraya su indiririz. O su ile de her çeşit ürünü yetiştiririz. İşte biz ölüleri de böyle diriltip çıkarırız. Belki bundan ibret alırsınız. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ

0: كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ
1: Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle bol bol çıkar. Kötü olandansa sadece yararsız bitki çıkar. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz.
0: لَقَدْ أَرْسَلْنَا

Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O kavmine, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum dedi.

0: Nuh kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, bende bir sapıklık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubel

Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah'tan gelen vahiy ile sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum.

0: Allah'tan korkup rahmete kavuşabilmeniz için size Allah'ın azabıyla korkutmak üzere sizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız?
1: فَكَذَّبُوهُ فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

Kavmi Nuh'u yalanladı. Biz de onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi.

0: ilahin gayruh efela tettequn.
1: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Dedi.

Kavminden ileri gelen kafirler, biz seni bir beyinsizlik içerisinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan zannediyoruz, dediler.

Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, bende bir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.

Sizi Allah'ın azabıyla korkutmak üzere içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine hakimler kıldı ve yaratılış bakımından sizi onlardan güçlü yaptı. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.

0: Onlar dediler ki, sen bize yalnız Allah'a kulluk yapmamız ve babalarımızın taptığı şeyleri bırakmamız için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı getir.
1: قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجَسٌ وَغَضَبٌ

Hud dedi ki, şüphesiz Rabbinizin gazap ve öfkesini hak ettiniz. Benimle Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, isimlerini de sizin ve babalarınızın koyduğu putlar hakkında mı tartışıyorsunuz? O halde bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

Biz rahmetimizle Hud'u ve beraberindekileri kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanların ve iman etmeyenlerin kökünü kestik.

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. İşte şu Allah'ın devesi size bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde otlasın. Sakın ona bir kötülük etmeyin, yoksa sizi acı bir azap yakalar.''

Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra sizi onların yerine hükümdarlar kıldı. Sizi yeryüzüne yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.

Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler, aralarında küçümsedikleri iman edenlere dediler ki, Salih'in gerçekten Rabbi tarafından peygamber olarak gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da, şüphesiz ki biz onunla gönderilene inanıyoruz dediler.

0: O büyüklük taslayanlar da sizin iman ettiğinizi biz inkar ediyoruz dediler.
1: فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُونَ

0: Deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler ve dediler ki, ey Salih, eğer sen peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı getir.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Bunun üzerine onları hemen bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü dona kaldılar.

Salih de onlardan yüz çevirdi ve "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ etmiş ve size öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz." dedi.

0: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. O kavmine dedi ki, ey kavmim, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz?
1: İnnekum leta'tunar ricale şehvet.

Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz.

Kavminin cevabı sadece, Lut'u ve ona inananları memleketinizden çıkarın, çünkü onlar çok temizlenen insanlarmış demek oldu.

Biz de Lut'u ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı hariç. Çünkü o geride kalanlardandı.

Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Şuayb onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır.

0: تَأَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
1: İman edenleri tehdit edip Allah yolundan men ederek ve o yolu eğriltmeye çalışarak her yolun başında oturmayın. Azken Allah'ın sizi çoğalttığını düşünün. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: لَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ
1: Madem ki içinizden bir grup benimle gönderilene inanıyor, bir grup da inanmıyor, öyleyse Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 8. Cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey en büyük armağan sahibi, ey sonsuz bağışlama sahibi, ey sonsuz inşirah veren, ey karşılıksız ihsan eden, ey en büyük ihsan sahibi.

karşılıksız hibe eden, ey Vehhab, ey yoluna ram olduğum Allah, sıkıntıları gideren yalnız sensin Allah'ım, can veren yalnız sensin, yalnız sensin şifa veren, rızık veren, huzur veren, selamete erdiren, yalnız sensin Rabbim. Sen hiç karşılık beklemeden verensin Rabbim. Rabbim, sen ne büyüksün. Nimetinin, rahmetinin, af ve mağfiretinin, rızkının tamamını nasip eyle bize Rabbim. Tamamını ve devamını nasip eyle nimetlerinin. Tek ve hakiki nimet veren Allah adından, Vehhab olan adından isterim her ne istersem. Benim için hayır olanı nasip eyle Rabbim. Rabbim, yalnız senin rızan için ve yalnız sana rükû ederim. Yalnız senin için ve yalnız sana secde ederim. Hayrı ve ibadeti nasip eden sensin Rabbim. Affını, mağfiretini ve kurtuluşu umut ederim. Umutlarımı boşa çıkarma Rabbim. Dualarımı sen kabul et dergahında. Umutlarımı sen muhafaza eyle. Sübhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Bu eşsiz mücevherleri sinemde saklamamı, dilimden düşürmememi nasip eyle Rabbim. Dilimden ve kalbimden noksan eyleme zikrini. Hibe eden Vehhab adının hürmetine Rabbim. Ne varsa bahşettiğin bana yolunda senin ve rızan için paylaşmamı, harcamamı nasip eyle bana. Hibe ettiklerini heba etmememi nasip eyle rızan için. Rızan için Rabbim, senin yolundan bir an bile beni alıkoyma. Ahde vefa gösterenlerden eyle beni. Beni sana vefa gösterenlerden eyle. Ya Vehhab, bütün ihtiyaçlarımı bilen yalnız sensin. Kalbimden geçenleri bilen yalnız sensin. Ve ben yalnız senden yardım dilerim. Senden umarım dertlerimin devasını. Zilletten, acizlikten, muhannete muhtaç olmaktan yalnız sana sığınırım. Bir sonbahar, solarak uzun bir uykuya dalarken belki, belki bir bahar seslenirken dalların arasından pembe beyaz, beyaz bulutlar gibi akan bir nehir çağlarken uzaklarda belki, uçuşan yapraklar ışıldarken baharda ya da bir meleğin sessizce fısıldaması gibi, fısıldayacak ihtimal ki rüzgar vaktin geldiğini. Sağımda ve solumdaki meleklerin kapattığında defterlerini. İşte o gün Rabbim, o sonsuzluk arefesinde zikirlerim şahit olsun bana. Ruhumun en kuytu köşelerinden sızan dualarım şahit olsun. Şahit olsun Esmaül Hüsna'ndan medet uman dilim. Dergahına açılan ellerim şahit olsun. Karanlıktan korkan ve adından medet uman gözlerim şahit olsun. Ve şahit olsun okuduğum Kur'an. Medet sendedir ya Rab. Vehhab adının hürmetine, Allah adının hürmetine, beni kör karanlıklarda bırakma. Beni kör karanlıklarda bırakma. O gün beni kimsesiz, o gün beni sensiz bırakma. O gün beni sensiz bırakma. Ve meleklerin o gün bir müjde gibi dualarla getirsinler ruhumu sana. Amin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya mütekebbir,
2: mütekebbir sensin ki büyüklük yalnız sana yaraşır. Sana karşı tekebbür eden zillete düşer. Kendine büyüklük yakıştıranları alçaklara uğratırsın.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh, lakabı Ebu'l-Kasım, adı Cüneyd-i Bağdadi, tanınması Seyyid-ü Taife, yani Evliya Zümresinin Efendisi. Baba adı Muhammed Züccac. Cam kavanozlara benzeyen sırça kapsamlı

sattığından züccaç denmiştir. Doğumu 822 tarihinde Bağdat'ta doğdu. Vefatı 910 tarihinde Bağdat'ta vefat etti. Aslı Nihavend ilinden. Hocaları A. Fıkıhta Ebu Sevr. Bu İmam-ı Şafii'nin arkadaşıdır. B. Sohbette 1. Sırrı-i Sakati, aynı zamanda dayısıdır. 2. Haris-i Muhasibi, 3. Muhammed Ali Kassab. Cüneyd-i Bağdadi, rahmetullahi aleyh, takva ile amil olup, riyazet ve mücahedelerle kalbini temizlemiştir. Hakimane sözleriyle ve ihlaslı ameliyle büyük ün kazanmıştır. Hak aşıkları her taraftan huzuruna gelerek, bereketli sohbetlerinden istifade etmiş, kalplerini cilalandırmıştır. Onun sohbetlerinde bir müddet kalmayı hayatlarının en mübarek hatırası saymışlar, akıllara durgunluk veren söz ve nasihatlarını kuşaktan kuşağa aktarmayı en büyük bir vazife addetmişlerdir. Cüneyd-i Bağdadi henüz 7 yaşındayken ilim tahsilini sürdürdüğü mektepten evine dönünce babasının ağladığını gördü. Hemen yanına yaklaşarak sordu. Babacığım, niçin ağlıyorsun? Babası oğluna, zekat olarak dayın Sırrı-i Sakati'ye birkaç gümüş göndermiştim. Almamış. Kıymetli ömrümü Allah adamlarının beğenip almadığı gümüşler için geçirmiş olduğuma ağlıyorum, dedi. Cüneyd-i Bağdadi, babacığım, parayı bana ver, ben götüreyim. Baba, peki oğlum, al götür diyerek paraları oğluna verdi. Cüneyd bir hamlede dayısının evine gitmişti. Hemen kapıyı çaldı. Dayısı kapıyı açmadan sordu, kimdir o? Ben Cüneyd'im dayıcığım. Kapıyı aç ve babamın zekatı olan bu gümüşleri al. Dayısı bağırdı. Almam, deyince Cüneyd, adledip babama emreden ve ihsan edip seni serbest bırakan Allahü Teala için al, dedi. Dayısı, Allahü Teala babana ne emretti ve bana ne ihsan etti, dedi. Cüneyd-i Bağdadi, babamı zengin yapıp zekat vermesini emretmekle adalet eyledi. Seni de fakir yapıp zekatı kabul etmek ve etmemek arasında serbest bırakmakla ihsan eyledi, dedi. Cüneyd'in bu konuşması dayısı Sırrı-i Sakati'nin çok hoşuna gitti. Oğlum, gümüşleri kabul etmeden önce seni kabul ettim, dedi ve kapıyı açıp parayı aldı. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh dayısına talebe olduktan bir müddet sonra onunla birlikte hacca gitti. Mescid-i Haram'da 400 kadar büyük zat şükür hakkında konuşuyorlardı. Her biri şükrü tarif ve izah ettiler. Neticede 400 ayrı izah meydana geldiyse de hepsi de bu tarif ve izahları yetersiz buldu. Sırrı-i Sakati rahmetullahi aleyh yeğeni Cüneyd'e dönüp, madem ki buradasın, bu hususta bir de sen bir şeyler söyle, dedi. Cüneyd-i Bağdadi, şükür Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimet ile ona isyan etmemek, ona isyan için ihsan ettiği nimeti sermaye olarak kullanmamaktır, buyurdu. Orada bulunanların hepsi bu cevabı çok uygun buldu ve seni tebrik ederiz. Maksadı en güzel şekilde ifade ettin. Bu ancak bu şekilde tarif edilebilirdi, dediler. Sırrı-i Sakati rahmetullahi aleyh, yavrum, öyle anlıyorum ki senin lisanın doğru ve kuvvetli olacak. Böyle güzel söyleyebilmek hali sana nereden geliyor, diye sordu. Cüneyd-i Bağdadi hiç tereddüt etmeden, sizin sohbetlerinizde bulunmakla efendim, dedi. Cüneyd-i Bağdadi, hocasına ait olan evin bir odasında kalır.

Allahü Teala'yı bir an bile olsa aklından çıkarmazdı. Seccadesi üzerine diz çöker, kıbleye karşı döner, sabaha kadar zikrederdi. Daima abdestli durmaya özen gösterir, yatsının abdestiyle sabah namazını kılardı. Bir gece yıkanmak için suya ihtiyacı oldu. Fakat hava çok soğuk idi. Bu sebepten aklından şöyle geçti. Hava çok soğuk. En iyisi sabahın olmasını beklemek. O zaman su ısıtırım veya hamama gider yıkanırım. Sonra birdenbire ürperdi. Bir an bile olsa böyle düşündüğüne pişman oldu ve ben yıkanmayı tehir için sabahın olmasını, sabah olunca da su ısıtarak yıkanmayı veya hamama gitmeyi düşünüyorum. Halbuki Allahü Teala bana sadece bir defa yıkanmamı emrediyor. Ben de onu tehir için sudan bahaneler arıyorum. Benim bu düşüncem hiç münasip değil, dedi. Ceza olarak gecelik elbisesi üzerinde olduğu halde soğuk su ile gusletti. Tasavvufu dayısı Sırrı-i Sakati'den öğrendi. Asrının kutbu idi. Binlerce veli yetiştirdi. 30 defa yaya olarak hacca gitti. Kerametleri, nasihatları, hikmetli sözleri ve ihlaslı amelleriyle meşhur oldu. 30 sene cemaatle namazda ilk tekbiri kaçırmadı. Namazda kalbine dünya düşüncesi gelse o namazı tekrar kılardı. Daima Allahü Teala'yı hatırlardı. Her gün 400 rekat nafile namaz kılardı. 30 yıl yatsı namazından sonra hiç uyumadan ibadetle meşgul oldu. Hocası Sırrı-i Sakati ona bir meclis kurup insanlara nasihat etmesini söylerdi. Fakat o kendini bu işe layık görmezdi. Bir cuma gecesi Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördü. Resulullah ona, "Ey Cüneyt! İnsanlara nasihat et. Zira senin sözün, halkın kalplerinin rahatlık ve ferahlık bulmasına sebeptir. Allahü Teala senin sözünü, insanların kurtuluşa ermesi için sebep kılmıştır." buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi sabahleyin erkenden hocasının yanına gitti. Daha bir şey söylemeden hocası, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından vazifelendirilmedikçe insanlara nasihat etmekten çekindi." buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi ertesi günü meclis kurup insanlara Resulullah'ın yolunu anlatmaya başladı. Her meslekten insanlar akın akın gelip sohbetlerinden istifade ediyordu. Mürşit geçinen çok kişi postlarını bırakıp onun sohbetleriyle hakikati öğrendiler. Bir gün Hristiyan fakat Hristiyan olduğuna dair görünüşte bir alameti bulunmayan bir genç, Cüneyd-i Bağdadi'nin sohbet meclisine girdi ve "Ey Üstad! Hazreti Peygamber buyuruyor ki, müminin firasetinden korkunuz. Çünkü o Allahü Teala'nın nuru ile bakar. Bunun manası nedir?" diye sordu. Cüneyd-i Bağdadi bir müddet sustu. Sonra başını kaldırıp, "Müslüman ol. Müslüman olmak zamanı geldi." buyurdu. Genç hemen Müslüman oldu. İmam-ı Yafii buyuruyor ki, İnsanlar bu hadisede Cüneyd-i Bağdadi'nin bir kerameti var zanneder. Halbuki bu hadisede onun iki kerameti vardır. Birisi o gencin Hristiyan olduğunu bilmesi, diğeri o gencin Müslüman olma vaktinin geldiğini bilmesidir. Salihlerden bir zat rüyasında Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Cüneyd-i Bağdadi de yanlarında bulunuyordu. O sırada bir kimse huzura dahil olup Resulullah'a bir soru sordu. Resulullah, "Bunun cevabını Cüneyd'den iste. O cevap versin." buyurdular. Cüneyd-i Bağdadi
Ya Resulallah, sizin huzurunuzda ben nasıl konuşabilirim? Dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, diğer peygamberler ümmetlerinin tamamı için ne kadar övünüyorlarsa ben de Cüneyt ile o kadar övünürüm buyurdular. Zengin bir kimse vardı. Cüneyd-i Bağdadi'nin huzuruna gelip tövbe etti ve talebeliğe kabulünü istedi. Malını da fakirlere dağıttı. 1000 altını kaldı. Cüneyd-i Bağdadi, bu 1000 altını da Dicle nehrine at buyurdu. O zengin Dicle kenarına gidip altınları birer birer nehre attı. Geri dönüp huzura dahil olunca Cüneyd-i Bağdadi ona heybetle bakıp, ''Niçin hepsini birden atmadın da birer birer sayarak attın? Demek hala gönlünde onlara muhabbet var.'' buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi onu sohbetlere kabul etmedi. Gönlünde dünya sevgisi kalmadığını anlayınca onu kabul etti. Büyüklerden bir zat, Cüneyd-i Bağdadi'nin huzuruna yaklaştığı sırada, şeytanın onun yanından hızla kaçtığını gördü. O zat, huzurla şereflenince, yüz hallerinden onun çok öfkelenmiş olduğunu anladı ve, ''Ey üstad, biz biliyoruz ki, insan öfkelenince şeytan ona yaklaşır. Fakat görüyorum ki, bu kadar fazla öfkelenmiş olduğunuz halde, şeytan sizden kaçıyor. Bunun hikmeti nedir?" diye sordu. Cüneyd-i Bağdadi, "Sen bilmez misin ki biz kendi nefsimiz için kızmayız. Başkaları nefsi için kızarlar. Bu sebepten dolayı şeytan kendilerine musallat olur. Bizim kızmamız hep Allah için olduğundan, şeytan bizden kızdığımız zaman kaçtığı gibi başka hiçbir zaman kaçmaz." buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi'yi tanıyan ve sevenlerden biri de Ebu Amr idi. Ebu Amr bir gün bir ihtiyaç için çarşıya gitmişti. Bir cenaze gördü. Hemen cenaze namazına katıldı. Sonra yolda ilerlerken bir kadın görüp ona baktı. Hemen bu yaptığının uygun olmadığını hatırlayıp tövbe etti. Eve geldiğinde ona, "Senin yüzün niçin karardı?" dediler. O da hemen aynaya bakarak hakikati anladı. Tam 40 gün bu günahına gözyaşı dökerek tövbe etti. Yüzünün siyahlığı yine de kaybolmadı. Nihayet Cüneyd-i Bağdadi'yi ziyaret etmek aklına geldi. Doğru Bağdat'a geldi. Hanesinin kapısını çalınca şu sesle irkildi. "Gel bakalım ey Eba Amr! Sen Ruhbe'de günah işle, biz de Bağdat'ta bu günaha istiğfar edelim." Birisi Cüneyd-i Bağdadi'ye, "Gözümü yabancı kadınlara bakmaktan nasıl koruyabilirim?" diye sordu. Cevabında, "Yabancı kadını gördüğün zaman Allahü Teala'nın seni, senin o kadını görmenden daha iyi gördüğünü hatırla." buyurdu. Mel'un şeytan, bir üstadın hizmetçisi kılığında Cüneyd-i Bağdadi'nin huzuruna geldi ve, "Efendim, size hizmet etmekle şereflenmek, feyz ve bereketlerinizden istifade etmek arzusuyla geldim. Lütfen kabul buyurunuz." dedi. Cüneyd-i Bağdadi kabul etti. Şeytan 20 sene kadar kendisine hizmet etti ama bir kere olsun vesvese veremedi. Nihayet ümidini kesti. Bir gün, "Üstadım, siz beni tanıyor musunuz? Ben seni ilk geldiğin gün tanımıştım. Sen şeytansın." dedi. Şeytan, "Ya Eba Kasım, ben senin kadar yüksek makam ve derecelere kavuşmuş olan bir zat daha tanımıyorum." dedi. Cüneyd-i Bağdadi, "Ey melun, hemen defol git buradan. Şimdi de kendimi beğenme, uç gibi bir duruma düşürmek ve beni mahvetmek arzusundasın değil mi? Bu çirkin maksadına kavuşamayacaksın." buyurdu. Hayrün Nessaç bir gün evinde oturuyordu.

kalbine, "Cüneyd-i Bağdadi kapıdadır, çıkıp karşılayayım" diye bir düşünce geldi. Fakat o buraya gelmez. Kalbime gelen düşünce vesvesedir deyip o düşünceyi kalbinden attı. Biraz sonra aynı düşünce yine kalbine geldi. Fakat onu da kalbinden attı. Üçüncü defa kalbine aynı düşünce gelince çıkıp bakayım dedi. Çıktı ve Cüneyd-i Bağdadi'yi kapıda bekler buldu. Ey Hayrun Nessac! Kalbine ilk geldiği zaman niçin kalkıp kapıyı açmadın? Buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi'nin sohbetinde bulunanlardan biri, kendisini imtihan için yanına geldi ve bir soru sordu. Cüneyd-i Bağdadi, bu soruya söz ile mi yoksa manevi olarak mı cevap verelim dedi. O kimse de iki şekilde de cevap ver dedi. Cüneyd-i Bağdadi, keşke kendi kendini deneseydin. O zaman beni denemeye lüzum görmezdin. Manevi cevap istiyorsan, böyle yapmakla artık bizim yolumuzdan ayrıldın. Allahü Teala'nın dostlarını tecrübe etmeye, onları yaralamaya senin gücün yetmediğini bilmez misin? Buyurdu. Bunun üzerine soru soranın yüzü simsiyah oldu. O kimse yaptığına pişman olup tövbe etti. Cüneyd-i Bağdadi de ona merhamet ederek teveccüh etti. Bundan sonra o şahıs Cüneyd-i Bağdadi'nin yakınlarından oldu. Kelam ehlinden İbn-i Küllab, bozuk fırkalar hakkında reddiyeler yazıyordu. Bazı kimseler ona tasavvuf ehlini de yazmasını söylediler. İbn-i Küllab, tasavvuf ehlinin reisi kimdir diye sordu. Cüneyd-i Bağdadi'dir dediler. İbn-i Küllab, Cüneyd-i Bağdadi'ye birini gönderip görüşlerinin ne olduğunu öğrenmek istedi. Cüneyd-i Bağdadi ona, bizim yolumuz baki olanı fani olandan ayırmak, baki olan için faydası olmayan her şeyden uzak durmaktır buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi'nin bu sözü İbn-i Küllab'a gelince çok şaşırdı ve şöyle dedi. Bu nasıl bir şeydir ki bizim bunu anlamamız dahi imkansız. Hemen kalkıp Cüneyd-i Bağdadi'nin meclisine gitti. Ona tevhid hakkında bir soru sordu. Cüneyd-i Bağdadi'nin verdiği cevaptan hayrette kalıp, bu cevabı tekrarlar mısınız dedi. Bunun üzerine Cüneyd-i Bağdadi daha değişik bir şekilde cevap verdi. İbn-i Küllab'ın hayreti daha da artıp, bu cevabı da tekrar eder misiniz dedi. Cüneyd-i Bağdadi bu sefer de daha başka bir şekilde cevap verdi. İbn-i Küllab, söylediklerinizi kavrayabilmem, ezberleyebilmem imkansız. Bari bunları söyleyin de yazayım dedi. Cüneyd-i Bağdadi, eğer bütün bunları söyleyen ben olsaydım yazdırırdım buyurdu. Bunun üzerine İbn-i Küllab, Cüneyd-i Bağdadi'nin büyüklüğünü kabul ve ona hayranlığını itiraf etti. Ebu Amr adında birisi hacca gitmeye niyet etti. Vedalaşmak için Cüneyd-i Bağdadi'ye uğradı. İhtiyacı olmadığı halde, bereket olarak yanında bulunması için kendilerinden bir dirhem borç istedi. Fakat yanlarında da hiç para olmadığını biliyordu. Buna rağmen Cüneyd-i Bağdadi, cebinden bir dirhem çıkarıp ona verdiler. Ebu Amr hacca gitti. Dönüşünde Cüneyd-i Bağdadi'ye Medine'den bir yüzük satın aldı. Ziyaretine gittiği zaman yüzüğü evde unuttuğunu anladı ve neyse şimdi yüzükten hiç bahsetmem. Sonra ziyaret ettiğimde yüzüğü takdim ederim dedi. Huzurlarına girdiği zaman, efendim, hacca giderken sizden ödünç olarak aldığım bir dirhemi iade etmek istiyorum dedi. O da, biz onu Medine-i Münevvere'den getirip de evde unuttuğunuz yüzük gibi unuttuk. O zaman hediye etmiştik buyurdu. Çocuğu kaybolan bir kadın Cüneyd-i Bağdadi'ye gelip çocuğunun bulunması için dua talep etti. O da dua etti, çocuk bulundu.

Cüneyd-i Bağdadi bir gece uyandı. Uyumak istiyor, uyuyamıyordu. Oturmak istiyor, oturamıyordu. Bir müddet sonra kapıyı açıp dışarı çıkınca, birinin üzerine bir aba örtüp büzüldüğünü gördü. Cüneyd-i Bağdadi'ye, "Ey efendim, bu kadar bekletilir mi?" dedi. Cüneyd-i Bağdadi, "Gece geç vakitte geldiniz," dedi. O kimse, "Kalplere hareket veren Allahü Teala'dan sizin kalbiniz bana teveccüh etsin diye talep ettim," dedi. "Peki benden ne istiyorsunuz?" diye Cüneyd-i Bağdadi sorunca, o kimse, "Nefsin hastalığına ilaç yok mudur?" diye sordu. Cüneyd-i Bağdadi, "Nefsin ilacı isteklerine muhalefet etmektir," buyurdu. Bunun üzerine o kimse kendi kendine, "Ey ahmak nefsim, bunu ben sana kaç defa söyledim. Ama sen Cüneyd'den duymayınca inanmadın," dedi. Bir gün Cüneyd-i Bağdadi camideyken bir zat içeri girdi ve iki rekat namaz kıldı. Sonra bir kenara çekildi. Biraz sonra işaret ile Cüneyd-i Bağdadi'yi yanına çağırdı ve ona, "Ey Ebel Kasım, Allahü Teala'ya ve dostlara kavuşma vaktim yaklaştı. Vefatımdan sonra yıkanmam, kefenlenmem ve defnim bittikten sonra senin yanına bir genç gelir. Elbisemi, asamı ve su kırbamı ona verirsin. O Allahü Teala katında manevi derecesi olan birisidir," dedi. O zat vefat edip defnedildikten sonra Cüneyd-i Bağdadi'nin yanına bir genç geldi ve "Emanet nerede ey Ebel Kasım?" dedi. O da, "Sen bunu nereden biliyorsun, bize söyle," buyurdu. Bunun üzerine genç, "Falanca yerde bulunuyordum. Gizliden bir ses bana, 'Kalk Cüneyd'e git. Ondaki şu şu emaneti al. Sen Ebdal denilen evliyadan birinin yerine tayin edildin,' dedi. Bunun üzerine Cüneyd-i Bağdadi emanetleri ona verdi. O genç gusül abdesti aldıktan sonra o elbiseleri giyip gitti. Cüneyd-i Bağdadi'nin talebelerinden biri şeytanın vesvesesine kapılıp, "Artık ben kemale geldim. Sohbete devam etmeme lüzum kalmadı," dedi ve bir köşeye çekildi. Benlik ve gururundan dolayı şeytani bir rüya gördü. Rüyasında bağlık bahçelik içinde akan güzel nehirler ve çok lezzetli yemekler yediğini gördü. Bu rüyayı hakikat zannedip kibri daha da arttı ve bu halini arkadaşlarına anlattı. Onlar da bu durumu Cüneyd-i Bağdadi'ye arz ettiklerinde onun çok üzüldüğünü gördüler. Cüneyd-i Bağdadi hemen onun yanına gitti ve, "Seni bu gece cennete götürürlerse oraya vardığında 3 defa La Havle oku," buyurdu. Hakikaten o kimseyi rüyasında cennete götürdüler. Hemen 3 defa La Havle okudu. Gördüklerini ve kendisinde hasıl olan şeytani hallerin hepsini unuttu. Bir anda kendisinin pislik ve çöplük içerisinde olduğunu gördü. Uyandığında gördüklerini hatırladı ve içine düştüğü hatayı anladı. Çok pişman olup tövbe etti ve Cüneyd-i Bağdadi'nin elini öptü. Yeniden sohbetlere katılarak talebeler arasındaki yerini aldı. Cüneyd-i Bağdadi, "Herkese bir mürşidi kamil lazımdır. Aksi halde mel'un şeytan gelip kendisine musallat olur ve insan maazallah ona tabi olur," buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi bir yolculuğu sırasında Küfe'ye uğradı. Şehrin ileri gelenlerinden birisinin sarayını gördü. Kapısında hizmetçiler bulunan saray çok güzel ve süslüydü. Sarayın penceresinde birisi şu manada şiir söylüyordu. "Ey saray! Sana hüzün, gam, keder girmez. Zaman senin sakinlerine, içindekilere bir şey yapmaz.
sen muhtaçlar için ne güzel bir konaksın. Aradan uzun bir müddet geçtikten sonra Cüneyd-i Bağdadi oraya tekrar uğradı. Bu sefer sarayı öncekinden çok farklı buldu. Kapısı kararmış, içinde yaşayanlar dağılmış, o güzelim saray perişan bir vaziyetteydi. Cüneyd-i Bağdadi sarayın kapısını çaldı. İçeriden gayet zayıf bir sesle birisi, "Buyurun, girin," dedi. Cüneyd-i Bağdadi içeri girdi ve "Bu sarayın o eski güzelliğine ne oldu? Nerede şimdi içerisinde kıymetli elbiselerle gezinenler?" diye sordu. Adam ağlayarak, "Efendim, onlar burada emanetçi olarak kalıyorlardı. Ömürleri bitince ahirete göçtüler. Dünyanın hali böyledir. Ona gelen gider," dedi. Cüneyd-i Bağdadi, "Daha evvel geldiğimde şiir okuyan birisi vardı. O bendim efendim." Cüneyd-i Bağdadi, "Demek ki sendin. Peki bu viranelik yerde nasıl kalıyorsun? Kalbin nasıl rahat ediyor?" dedi. O kimse, "O nasıl söz? Burası sevdiklerimin evi değil mi? Nasıl olur da buraları terk ederim?" dedi. Bu sözler Cüneyd-i Bağdadi'ye çok tesir etti. Sevgisini samimi bir dille anlatması çok hoşuna gitmişti. Cüneyd-i Bağdadi gıybetten çok sakınırdı. Bir gün Şenuziye Mescidinde oturmuş, cenaze namazı için cemaat bekliyordu. Bu sırada bir fakir gördü. Halinden ibadet ehli olduğu anlaşılıyordu. Fakat dilenmek ile meşguldü. Kendi kendine, "Bu adamcağız böyle dileneceğine, çalışıp nefsini bu hale düşmekten korusa daha iyi olmaz mı? Üstelik sağlığı da yerinde," diye düşündü. Cüneyd-i Bağdadi, rahmetullahi aleyh, o gece ibadet yapmak için kalkamadı. Kendisine rüyasında bir tepsi içinde o fakirin eti sunularak, "Bunu ye," dediler. "Ben onun gıybetini yapmadım ki," diyecek oldu. Ona, "Senin gibi birisinin böyle düşünmesi bile hoş değil. Derhal git, o fakirden helallik dile," dediler. Cüneyd-i Bağdadi, sabah olur olmaz o fakiri aramaya koyuldu. Onu bir yerde bakla yaprağı toplarken buldu. Yanına sokulup selam verince, fakir selamını aldıktan sonra, "Bir daha böyle düşünecek misin?" diye sordu. Cüneyd-i Bağdadi, "Hayır," karşılığını verdi. Fakir, "Allahü Teala beni de seni de bağışlasın," diye dua etti. Cüneyd-i Bağdadi bir gün Cafer Huldi'ye bir dirhem para vererek onunla incir almasını istedi. O da inciri satın alıp önüne koydu. Cüneyd-i Bağdadi orucunu açmak için o incirlerden bir tane ağzına koyunca hemen ağlamaya başladı. Ağzındaki inciri çıkarıp attı ve su ile ağzını iyice çalkaladı. Cafer Huldi onun böyle yapmasını hiç anlayamamıştı. Ona şöyle sordu: "Niçin böyle yaptınız?" Cüneyd-i Bağdadi yaşlı gözlerini ona çevirdi ve 30 seneden beri hep incir yemek istedim. O zamandan beri de hiç yemedim. Bugün nefsim ağır bastı ve incir yemek istedim. İnciri ağzıma koyduğum zaman gizliden bir ses bana şöyle dedi: "Allahü Teala için yemesini bıraktığın şeyi yemeye utanmıyor musun?" Bunun üzerine onu ağzımdan çıkarıp attım. Onu yemeyi sözde durmamak kabul ettim. Bu da bir hıyanettir. Hain olan kimse de Allah katında sevilen biri olamaz," buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi tasavvuf yolunda olmasına rağmen ulema elbisesiyle dolaşırdı. "Niye sofilerin hırkası gibi hırka giymiyorsun?" diyenlere, "Hırka ve yamalı elbise giymenin bir işe yarayacağını bilsem, demirden ve ateşten elbise yaptırıp giyerim.

Ama kalbime itibar hırkaya değil, yanık kalbedir şeklinde bir ilham geliyor buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi bir gün arkadaşı Büyük Veli Ebu Bekir Şibli'yi "La havle ve la kuvvete illa billah" derken gördü. Ona "Bu söz canı sıkılanların kelamıdır. Can sıkıntısı ise kazaya rıza göstermemekten kaynaklanır" buyurdu. Bir kimse Cüneyd-i Bağdadi'ye "Bu zamanda hakiki kardeşlik azaldı. Nerede o Allah için yapılan kardeşlikler?" dedi. Cüneyd-i Bağdadi ona "Eğer senin sıkıntılarına katlanacak, ihtiyaçlarını giderecek birini arıyorsan, bu zamanda böyle bir kardeşi, arkadaşı bulamazsın. Ama kendisine Allah için yardım edeceğin, sıkıntılarına Allah rızası için katlanacağın bir kardeşlik istiyorsan, böyleleri çoktur," buyurdu. Bir kimse Cüneyd-i Bağdadi'den dua istese, şöyle dua ederlerdi: "Allahü Teala senin kalbini dağınık etmesin. Seni kendisinden alıkoyan her şeyden kurtarsın. Kendisine kavuşturan şeylere kavuştursun. Seni kendisinden başka şeylerden kurtarıp kendisiyle meşgul eylesin. Sana kendisiyle beraber olmaya layık bir edep ihsan eylesin. Kalbinden razı olmadığı, beğenmediği şeyleri çıkarıp kalbine kendi rızasını koysun. Seni kendisine ulaştıran yola kavuştursun." Bir gün Cüneyd-i Bağdadi'nin hocası ve dayısı olan Sırrî-i Sakati'ye, "Derecesi hocasının derecesinden yüksek olan talebe var mıdır?" diye sordular. Cevabında, "Evet, vardır. Cüneyd'in derecesi benden yüksektir." buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi'ye, "Rızkımızı arıyoruz." dediler. "Nerede olduğunu biliyorsanız orada arayınız." buyurdu. "Allahü Teala'dan istiyoruz." dediler. "Eğer sizi unutmuş sanıyorsanız hatırlatınız." buyurdu. "Tevekkül ediyoruz. Bakalım ne gönderecek." dediler. İmtihan ederek, deneyerek tevekkül etmek imanda şüphe bulunmasını gösterir." buyurdu. "O halde ne yapalım?" dediler. "Emrettiği için çalışmalı, rızk için üzülmemeli, tedbirlerin arkasında koşmamalıdır. Rızk için Allahü Teala'nın verdiği söze güvenmelidir. Emrine uyarak çalışanı rızkına ulaştırır." buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi hastalanmıştı. Vefatından önce Ebu Muhammed Ceriri başucundaydı. Cüneyd-i Bağdadi Kur'an-ı Kerim okuyordu. Hatmi tamamlayıp tekrar başladı. O zaman Ebu Muhammed Ceriri, "Efendim, zaten çok halsizsiniz. Kendinizi fazla yormasanız," dedi. Cüneyd-i Bağdadi ona, "Ey Eba Muhammed, şu anda bunlara benden daha çok ihtiyacı olan kim vardır? Bak işte vefatımıza az kaldı," buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin bir talebesi vardı. Bütün iyilik ve faziletler onda mevcuttu. Sonradan gelmesine rağmen Cüneyd-i Bağdadi onu seviyor, diğer talebelerse onu çekemiyordu. Bu durum Cüneyd-i Bağdadi'ye malum oldu. Her birinin eline birer kuş verip, "Her biriniz bu kuşları kimsenin görmediği bir yerde boğazlayıp getirsin," dedi. Hepsi de verilen kuşları aldılar ve kimsenin olmadığı yerlere gidip boğazladıktan sonra hocalarının yanına döndüler. Yalnız o çok sevilen talebe kuşu boğazlamadan geri getirmişti. Cüneyd-i Bağdadi, "Kuşu kimsenin olmadığı yerden için boğazlamadın?" diye sordu. O talebe, "Hocam, ben kimsenin olmadığı bir yer bulamadım. Her yerde Allahü Teala var," dedi. Bu cevap üzerine Cüneyd-i Bağdadi diğer talebelere, "Arkadaşınızın firasetini gördünüz mü?" buyurdu. Hepsi de boyun